0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Tahiyyat ve ihtiramlarımızı, salatü selamlarımızı arz ederiz. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Muhammed-i Mustafa'sının öğrettiği yoldan, onun mübarek cadde-i kübrasından, sünnet-i seniyyesinden bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Hocamız cennet mekan, kutbul aşıkın ve gavsul vasılıyın es-seyyid, es-şeyh, el-hafız Muhammed Said Kutbu İbni İbrahim el-Burusevi Hazretleri Kasım'ın 13'üne rastlayan Perşembe günü dünyasını değiştirmiş, dar-ı bekaya irtihal eylemişti. Aradan geçen yıllarda aziz hocamızı, başımızın tacı, gözümüzün nuru hocamızı her sene bazı merasimler yaparak, hatimler okuyarak, büyük ilmi toplantılar, sempozyum dedikleri, birçok alimin katıldığı, konuşmalar yaptığı toplantılarla çeşitli sevaplı faaliyetlerle ruhu şad olsun diye anmaktaydık. Tabii ona olan bağlılığımızı, sevgimizi, saygımızı ne yapsak tam ifade edemeyiz. Onun için ne yapsak bizim için kâfi olmaz, onun şanına kâfi gelmez. Vazifesinin bir kısmını Bursa'da ifa etmiş ve bu İstanbul'daki camilere naklen gelmesinden önce de en son Üftade Muhyiddin Muhammed el-Burusevi Hazretlerinin mübarek camisinde vazife görmüş idi. O Üftade Hazretleri zamanının kutbu nasıl Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerini, evladım bundan sonra seni İstanbul'a vazifelendiriyorum, haydi bakalım oraya git, İnşallah padişahlar özengini tutar, bindiğin atın yularını çeker, önünde yaya yürür, böyle izzete mazhar olursun diyerek gönderdiği gibi, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen sanki yine Üftade Hazretleri bu sefer Muhammed Said hocamızı öyle bir manada, öyle bir şekilde göndermiş gibi, hocamız Bursa'dan Üftade Camii'nden gelmişti. Sanki Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerinin

padişahlar gelip elini öptüğü gibi atının özengesini tutup binmesine yardım ettiği gibi önünde seyis gibi tevazu ile yaya yürüyüp atının yularını çektiği gibi hocamız cennet mekan da buraya geldikten sonra rızasını alıp öyle yapma gayret etmişlerdir. Öyle bir büyük makama nail, faili mutlak, faili hakiki Allahu Teala Hazretleridir. Şekkimiz, şüphemiz yok. Yef'alullahu ma yeşa ve yahkumu ma yurid. La faile illa hu, dervişlerin ilk dersidir. Her şeyin müsebbibül esbabı Allahu Teala Hazretleridir. Her şeyi olduran odur. Bu teveccühü de ihsan eden de odur. Hamdü senalar olsun. Bu hocamızın uluv-u şanına bir nişanedir. Hocamızın büyüklüğüne, makamının mertebesinin büyüklüğüne evliyaullah büyük zatların şehadetleri vardır. Sahih rüyaları vardır. Zamanının kutbu olduğuna dair rüyalarda işaretler vardır. Elhamdülillah o işaretleri tabi görenler bilir de dışarıdan da meseleyi dıştan takip edenler de böyle bir muazzam sevgi efendim izdihamını görünce oradan da anlaşılıyor ve her gittiğimiz yerde hocamız için okunmuş olan hatmi şeriflerin dualarını yaptık. 70 bin kelime-i tevhid bir hatim olur. Efendim binlerce Kur'an-ı Kerim hatmi. Efendim milyonlarca kelime-i tevhid. Yüz binlerce salavat-ı şerife. Binlerce süver-i Kur'aniye ile efendim her gittiğimiz yerde hocamızın ruhuna gönderdi kardeşlerimiz bu hediyeyi Kur'aniyelerini muazzam bir bereket ile muhteşem bir şekilde elhamdülillah devam ediyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, inde külli hatmetin davetün müstecabe. Bir Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim bir kere bir hatmedildi mi? O hatmedilip de sonuna gelindi mi? İşte o zaman davetün müstecabe bir dualar makbul olur. Neden? Okunan Kur'an-ı Kerim olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için o kimseye, onu okuyan kimseye Allahu Teala Hazretleri o Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesinin bereketi olarak o anda yapacağı duaları müstecap kılacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani hatimin sonunda yapılan dualar müstecap. E şimdi kağıtları sıraya diziyorum. Bu binlerce hatimler, bu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca efendim zikirler. Bunların hepsi yani bir hatmin sonunda bile yapılan dualar makbul iken arkasından bu kadar hatimler okunup herkesin hayretini çekecek kadar. E bu hocamızın bereketidir. Allah'ın hocamıza ikramıdır. Kardeşlerimizin hediyesidir ama Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu. Çünkü onlara o sevgiyi veren de Allah'tır. Bunu okutan da Allahu Teala Hazretleridir. Allah hepinizden razı olsun. Bir şeyi söylemek gerekiyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hocamız cennet mekan rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahul aziz buyurmuş ki şeyhlik de boş, müritlik de boş, zenginlik de boş, mevki makam da boş. İşin aslı, asıl dikkat edilecek şey Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Mühim olan budur. Hayatta asıl gaye Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Eğer bir insan bir makama çıkmışsa, bir makamın rütbenin işaretini takınmışsa üstüne, efendim,

Padişah efendim kavuğu gibi de olabilir. Çok güzel bir cübbe alabilirsin. Üzerine sırma bir şey takabilirsin. Gösterişli olur. Bu Arap diyarından gelen sırmalı efendim abayeler falan gibi olabilir. Mühim olan post değil, postun içi. Mühim olan içindeki insanın Allah'ın sevdiği kul olması. Gerisi boştur. Yani Allah'ın sevgili kulu olamamışsa kıymeti yok. Yani dış şeklin kıymeti yok. Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor. Zahirlerine bakmıyor. Mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. İnna Allah la yenzuru ila suverikum ve esanikum velakin yenzuru ila kulubikum ve amalikum. Gönüllerine bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor. Hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor. Yenzuru ila kulubikum. Gönüllere bakıyor. Kalp gönül demek. Yani şu tık tık atan kalp herkeste var. Kafirde de var, münafıkta da var, cahilde de var, gafilde de var. Ama gönül, yani müminin gönlü, imanla nurlanmış olan gönül kıymetli. Hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken en çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini efendim safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun diye söylerdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hayat kimseye kalmıyor. Ne padişahlara kalıyor, ne reis-i cumhurlara kalıyor, ne evliyaullah'a kalıyor, ne enbiyaullah'a kalıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmaktır. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu, o zaman işler değişiyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor hadis-i kutsi'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür. O kulum benimle işitir. O kulum benimle söyler. O kulum benimle elini uzatır, işini yapar. O kulum benimle varacağı yere varır. Tabii bu hadis-i şerifin üzerinde insanlar ne kadar düşünse, bu hadis-i kutsinin üzerinde ne kadar düşünse yeridir. Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allahu bima ta'meluna basir. Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul her şeyi bilir. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Anlatacağım. Misallerini anlatacağım. Allah'la duyan bir kul başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder. İnsanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevap verir. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur, tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kutsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının efendim üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadis-i şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi. Birkaç misal. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenaze de varmış, Allahu Ekber. Cenaze namazını kılmış ama yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın, yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı.
Hadi demiş, ne yapayım pazar günü İskender

Paşa'da hadis dersi var, buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi, baş tacı ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Buraya gelmiş, oturmuş. Hocamız şu karşıda minderde dersi anlatırdı. Dersten zevk almamış. Muhterem kardeşlerim, feyiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadis-i şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Bu hadis-i şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdeste ait, kimisi gıybete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanımda yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş, bu zamane insanları ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz. Hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor, bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse olur. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir bu. Hocamız demek istiyor ki aziz ve muhterem kardeşlerim, insan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak, takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü kuranlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ne? İlmi zahirle iş bitmez, kalbini nurlandırmaya bak, Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Dan başka söz söylenir mi? Gafil olma, sen biraz din ilimlerini öğrenmiş, öğrenecek insansın. Gafil olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başka nasihat mi olur? Abdülhalik-i Gucevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kelan Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var. Mütekebbir alimde de var. İmanı zayıf alimde de var. İçki içen alimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. İlim, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var, çok doğru. İlimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak. Kazanamadı, rütbelerin hepsi boş durmaktır kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinerlikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabrinde, ahirette amel-i salihi yoldaşı olacak. Takvası yar ve yaver olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız fenne de aşina bir insandı. Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela bozuk bir saat varsa verin şunu ben tamir edeyim derdi. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve. Sanki hocamızın salonu
saat

hastanesi, kliniği gibi diyen, eski yazılı, rakamlı, bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle duvarda, hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabii bu, kendisinin merakı. Şimdi bu ön taraftaki evde otururken, düz ayaktı ev, bahçeyle hemzemindi salon ve camları çıplaktı. Yani demir falan yoktu. Biz de Ankara'dayız tabii, her zaman her şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama birisi gelmiş demiş ki, hocam burası böyle cam, buraya demir yapalım. Demir yapmışlar, birer parmak kalınlığında kalın demirleri koymuşlar, camları sağlamlaştırmışlar. O gün hırsız girmiş salona. O güne kadar hiç hırsız girmeyen salona hırsız girmiş, saatleri toplamış gitmiş. Saatlerin belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani. Onları toplamış, saatleri gitmiş. Ama kimin saatini alıyorsun sen ya? Sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun? Horhoy yokuşundan aşağı inerken, aşağıdan yukarıya doğru da elinde bir cop, bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı, polislerin lastik copları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken, yukarıdan gelen adama bakmış, kravatlı, fötör şapkalı, efendim böyle ütülü, güzel giyimli bir insan. Bir dikkatli bakmış, kim bu diye. Ah, sabıkalı birisi, hırsız. Elindeki copu şöyle kafasına, fötörüne bir tane patlatmış. Sen demiş, beyefendi mi oldun ya demiş. Yani eski sabıkalı ya, sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca, hırsız zor tutmuş böyle şeyi, fötörü devrilen. Meğer bütün saatleri içine doldurmuş, başına geçirmiş. Yani üstünü arasan bulamayacaksın. Saatler fötörün içindeymiş. Tabii böyle tutunca, gel bakalım bunu nereden aldın? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım. Başka çare yok. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii olan oluyor. Göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Efendim onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Büyüklerin hayatlarını Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i kitapta yad et, an, zikret ey Resulüm. Vezkür fil kitabı İsmail. İsmail'i kitapta anlat ey Resulüm diye büyük zatların, Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın hallerini Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Neden bildiriyor? Bizim büyüklerimiz kısaca söylemişler. Kıssadan hisse çıkarması lazım insanın. Hocamızın yine çok sevdiği bir söz var. Bir göz ki anın olmaya ibret nazarında, ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Sözün güzelliğine bak. Niyazi Mısri'nin bir söz ama hocamız çok beğenirdi ve söylerdi bu sözü daima. Bununla temessül ederdi, yani misal olarak zikrederdi. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, böyle bir alışkanlığa sahip değil bir göz, o göz sahibinin başı üzerinde sahibinin düşmanıdır. Neden? İbretle bakmasını bilmeyen günaha bakar. İbretleri görmeyen, hisse çıkartamayan efendim kendisini yola getiremez ondan. Bu göz Allah ibret alsın diye etrafa baksın, Allah'ın kudretini görsün diye efendim verilmiş. Güzel yönde kullanılması lazım, kötü yönde kullanılmaması lazım. Yanlış, yalan yolda kullanılmaması lazım. Tabii Allahu Teala Hazretleri böyle efendim nasip edince sevgili kulları böyle oluyorlar. Füzecinin bilemediği teknik şeyi biliyorlar. Şu karşıda bazıları oturmuşlar da, hocamız iyidir, hoştur ama evliyadır. Evliyanı da kabul etmişler. Çünkü halvetlere girdiler, çıktılar. Kerametlerini her zaman görüyorlar. İyidir, güzeldir de siyaseti anlamaz demişler. Vay şaşkın var. Vay zavallı vay. Vay zavallı vay. İşin önünü sonunu gören, Allah tarafından kendisine gösterilen insanın, sen ayağının tozu olamazsın. Sen ayağının tozu olamazsın. O 10 sene sonrasını görür, 20 sene sonrasını görür.

Çocuğu ileride evliya olacak çocuğu küçüklüğünden sezer. Ve bunlar ispat edilmiş hadiselerdir. Bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Kur'an-ı Kerim'e yapışmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmaktır. Bid'atlardan uzak durmaktır. Güzel ahlaka sahip olmaktır. Tasavvuf nedir muhterem kardeşlerim? Bir, nefsi terbiye etmek, kötü huyları atmak, iyi huyları almaktır. İki, kalbi tasfiye etmek, gaflet perdelerini yırtmak, gönül gözünü açmak, marifetullah'a ermektir. Üç, Allahu Teala Hazretlerine muti bir kul olmaktır. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmaktır. Allah'ın sevdiğini sevmektir, sevmediğini sevmemektir. Onun için Evliyaullah her zaman melek gibi değildir. Hocamız şu minbere çıktığı zaman biz korkumuzdan minberde hutbe okurken yüzüne bakamazdık. Öyle celalli hutbe okurdu burada. Öyle celalli hutbe okurdu ki başımızı kaldıramazdık. Neden? Kızılacak yerde kızmak kemaldir. Kızılacak yerde de yumuşaklık o zaaftır. Kızılacak yerde kızılacak insana kızmak lazım. Eğri insana eğriliğini zamanında söylemek lazım. Doğru insanı da çamurların içinde bile olsa elinden tutup kaldırmak lazım. Evliya Allah'ın işi budur. Allah'a itaat etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, efendim Allah için sevmek, Allah için kızmaktır. Biz hocamızın bütün hallerini şöyle hafızamızı yokluyoruz. Elhamdülillah. Sonra kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz ki hocamız cennet mekan tamamen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolunda. Tamamen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Şimdi bu bir cümleyle cevap verilir mi böyle bir soruya? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi, ya ümmel müminin, ya Ayşe, ya Ayşe-i Sıddık'a. Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin serveri, kainatın önderi, ekremül halk, insanların, mahlukatın, cinlerin en şereflisi, eşrefi mahlukat Peygamber Efendimiz hem çok merhametli hem de çok celadetli ve kahraman. Denge var. İkisi de var. Efendim harpte en önde en kahraman, efendim sulhta en merhametli, en efendim şeyli fakirlere, fukaraya iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren. Mesele ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur. İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celaleddin'i tam okumuyorlar ya da yalan söylüyorlar. Çünkü Yunus'un öyle celalli şiirleri var ki Yunus Emre, Kaddesallahu sırrahu azim, öyle de olması lazım. Celal zamanında celal lazım, cemal zamanında cemal lazım. Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıymış, öyle şey olur mu? Öyle celalli halleri var ki vezirin birisi gelmiş, kelime konuşmamış, hoş geldin dememiş. Vezir, bakan yani. Mevlana Celaleddin Rumi konuşmamış. Hani Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıydı? Yalancılar. Tanımıyorsunuz veya saklıyorsunuz. Sonra durmuş durmuş durmuş koca vezir. Geldi bir hocanın ayağına. Hoca iltifat etmiyor, kapısını açmıyor, buyur etmiyor, efendim nasılsın demiyor. Ötekiler önünde dokuz takla atarken, eğilirken bu kaşlarını çatmış karşısında duruyor. Durmuş durmuş durmuş, ötekisinin manevi heybeti var. Efendim demiş, bana nasihat eylesene. Vezir,
Mevlana Hazretlerinden

nasihat istiyor. Şöyle dönmüş, ben sana ne diyeyim evladım demiş. Ben sana ne diyeyim evladım? Seni Allah sultan yaptı, sen şeytana kulluk ediyorsun. Seni sultan yapan, vezir yapan Allah, şeytan değil. Seni sultan yapan Allah, sen Allah'a kulluk etmiyorsun, şeytana kulluk ediyorsun. Sana Allah kullara merhameti emretti, sen kullara zulmediyorsun, ben sana ne diyeyim demiş. Adam başlamış hüngür hüngür ağlama. Kazık gibi, dost doğru söz. Evliya Allah'ın hali budur. Yani susulacak zamanda susar, konuşulacak zamanda konuşur. Bizim şeyi de çok severim, ona da rahmet olsun, Allah rahmet eylesin, bizim efendim Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Hoca hastanede zamanın çok yüksek mevkide olan birisi, onun da amiri olan birisi gelmiş, hastanede ziyaret etmiş. Ali Yakup Hoca hoşuma gidiyor, mert insan çünkü. Sen demiş çok akıllı bir insansın demiş, bir de bu aklını hayra kullansana demiş. Bak nasıl söylüyor, şerre kullanıyorsun diye nasıl söylüyor? Dobra dobra. Hocamız da ameliyat olduğu zaman kendisini bazıları nasihat ziyaret etmişlerdi. Yüksek mevki makam sahipleri onlara bir güzel nasihat etmişti. Hocamız cennet mekan kâne hulukuhul Kur'an dediği gibi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'e anlatırken öyle dediği gibi Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyorum da sevgili kardeşlerim. Bakıyorum ki hocamız da tam böyleydi. Hocamız da tam böyleydi diyorum. Resulullah'ın ahlakına benzetmiş kendisini. Ne demek fenafir Resul tasavvufta muhterem kardeşlerim? Hop gideceksin. Resulullah'ın içinde fani olacaksın. Bedavadan çıkacaksın. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Resulullah'a asi olarak, Resulullah'ın sünnetini çiğneyerek, Resulullah'ın sünnetini tutmayarak fenafir Resul olur mu? Olmaz. Bir insan Resulullah'a uymuyorsa efendim o hiçbir şey olmaz. Bid'at ehlinin Allah namazını, haccını, orucunu, zekatını, farzını, nafilesini kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Sımsıkı sarılacak sünnet-i seniye. Hocamız melek gibiydi. Minbere çıktığı zaman ödümüz patlardı konuşmasından. Okudum. İşte bu Ramuz kitabının sonunda, sonuna geldiğimiz zaman okuduk. Resulullah Efendimiz de minberdeyken celaldeymiş. Aynen yolunda gidiyor Resulullah Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına müşfik imiş ve biraz da şakacıymış ev halkıyla. Hocamız da ev halkıyla şakacıydı. Aynen. Yani ne tahmin edersiniz hocamızı kaşlarış atıp içeri girecek, herkes elini öpüyor, eteğini öpüyor. Hayır. Latifeciydi, şakacıydı, tatlıydı. Efendimizin ahlakı için. Allah-u Teala Hazretleri bize dinimizin hakikatlerini görmeyi nasip etsin. Hakikatleri görmeyince insanın unvanı, doktoraları, ihtisasları para etmiyor. Hakikatleri göstersin Allah-u Teala Hazretleri. Yolunca yürüsün. Yolunca yürüyene de makama çıkarttığı zaman öğretiyor muhterem kardeşler. Onun için büyüklerden birisi buyurmuş ki مَتَّخَزَ اللّٰهُ وَلِيَّنْ جَاهِلًا Allah hiç cahil veli edinmemiştir. Evliya Allah cahil değildir. Eğer bir cahili veli etmişse kendisine, sevmişse وَلَوِتَّخَزَهُ لَعَلَّمَهُ Öğretir o zaman. Cahil olmaz. Cahillik kalmaz. Allah'ın sevgili kulu olduktan sonra cahillik kalmaz. Fakihler soru sorarlar da onlara öyle cevap verir. Fakihler bile ağzı açık kalır. Neden? Okumadı ama beni medresede hocam öğretti değil. Edde beni Rabbi. Allah öğrettiği zaman her şeyi bilir. Gözünden perdeler kalkıp şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir sayar. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmaya çalışmak lazım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışıyordum. Çok güzel kitaplar var. Ben de kitapları seviyorum, yazma eserleri. Güzel notlar aldım. Hoşuna gider diye de geldiğim zaman bazen okuyorum. Defterimde var. Arapça birisi bir şiir yazmış. Ya Rabbi diyor, yani her ne kadar günahkar bir kulsam da, yani gene günahı isteyerek yapmadım. İşte sana imanın tamdı filan diye böyle bir şiir yazmış. Ben bunu okudum. Hocamız hoşlanacak sandım. Kaşlarını çattı. O dedi teselli dedi. Öyle şey olmaz dedi. Yani böyle sapasağlam takvası var. Hiç şeyi

0: hoş görmedi yani. Efendim işte günah işledim ama gene sana inanarak işledim, affedersin bile. Yani oradan bir müsamaha şeyi hiç şey yapmadım. Öyle şey olmaz dedi. Büyükler diyorlar ki, işlediğin günahın küçük deme. Küçük bir günah işledim, basit bir günah. Mekruh diyorsun, sigara içmek mekruh diyorsun. Herkes müttefik, haram diyenler var. Efendim vesaire vesaire. En aşağısı mekruh diyor. Doktorlar yasak diyor. Kendini zehirliyorsun diyor. Mekruh, mükeyyefat, mekruh. Efendim mühim değil diyor, önemsemiyor hiç mi? Böyle evliyalık olur mu? Böyle şeylik olur mu? Böyle tasavvuf olur mu? Efendim mekruh, haram değil ki mekruh. Ha, günahı küçük, günahı küçük diye bakma. Günahı küçük görme. Günahı kime karşı işlediğini düşün. Cürmünün büyüklüğünü oradan anla. Kime karşı işliyorsun bu küçük günahı? Rabbine karşı, Allahu Azimüşşan'a karşı işliyorsun. Allah'a karşı işlenen suçun küçüğü olur mu? O makama, o saygısızlık olur mu? Küçük de olsa yapmayacak. Küçük de olsa yapmayacak. Çünkü makam büyük. Makam yüce. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501-630-3030. Akra.

Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

üç gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

hep ehli halk. Halim yazar, firak firak. Sorarsa senden, ol ulu hak. Etme şikayet, ey Fatıma. Etme şikayet.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılinimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Eğer biz fakirliğimizden şikayet ediyorsak, bizim fakirliğimiz kendi haddimizi bilmeyişimizden ileri gelir. Biz hiç zaman bir zaman fakir değiliz elhamdülillah. Allah Teala bizim hepimize çeşitli nimet vermişlerdir. Yalnız onu biz kullanmasını bilmiyoruz, onun için fakir düşüyoruz. İsraf denilen şey ortadan kalksın, herkes ne kadar müreffeh yaşar yani. İslam dairesinde gayet müreffeh yaşar, israf ve dünya saltanatlarına ve zinetlerine, süslerine kıymet vermediği takdirde. Onun için çok acırız ki bu insanlara ömürlerini şu zinet ve süs ve saltanat için feda ederler.
1: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri, peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek

0: Allah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır.

0: Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme

0: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El khaliqul bari'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekenâ ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtiras semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım gözlerime sağlık ver Allah'ım.

0: شأني كله لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi rıdâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk.

mahvolurduk. Erirdik. Mum gibi erirdik. Herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı, meşhur. Sağman tecvidini falan yazan meşhur, sesi güzel, hafız efendim bizzat. Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım falan dedi. İlk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, 19. yüzyılın sonunda 1897'de Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da dünyaya geldi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydu. O dünyaya geldiğinde babası İbrahim Efendi Bursa'ya yerleşeli henüz 18 yıl olmuştu. Yurdundan ayrıldığında 16 yaşındaydı ve 93 Harbi'nin yurdundan kopardığı yüz binlerden biriydi. Şirvan yakınındaki Nuh'a artık çok uzaklardaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen İbrahim Efendi imamdı. Bursa'daki Hamza Bey medresesinde yetişmişti. Geleceğin büyük alimi dünyaya geldiğinde kale içinde Türkmenzade çıkmazındaki evlerinde yaşıyorlardı. Onunkisi ne kadar mutlu bir çocukluk sayılırdı bilinmez. Küçük kardeşi daha birkaç aylıkken henüz dünyayı tanımadan yaşama gözlerini yummuştu. Ardından annesini daha 3 yaşındayken yitirdi. Yıl 1900'dü ve genç anne Sabire Hanım Bursa'nın Pınarbaşı kabristanına defnolunmuştu. Babası ikinci evliliğini Fatma Hanım'la yaptı. O da bir Dağıstan göçmeniydi. Geleceğin büyük alimi ilkokulu Oruç Bey İptidaiyesi'nde okudu. Ardından Maksim'deki İdadiye devam etti. Daha sonra ise sanat mektebine kaydoldu. Fakat buradaki öğrenciliği çok sürmeyecekti. 93 Harbi'ni aratan bir harp başlamıştı. Ülkeyi yakıp yıkan bir harp. Sonun başlangıcı. Birinci Dünya Savaşı. Ve sanat mektebinin 18 yaşındaki öğrencisi 14 Nisan 1915'te artık ordunun saflarındaydı. Aylar ve yıllar birbirini izledi. Genç Mehmet Zahid Efendi Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardandı. Binbir güçlükle İstanbul'a geldi ve Temmuz 1918'de bir şubede yazıcı olarak göreve başladı. İstanbul, Mehmet Zahid Efendi için askerlikten çok bir medreseydi. Kendini dini derslere ve vaazlara verdi. 1919 yılı Temmuz'unun 16. günü, Cuma namazını Ayasofya'da kıldıktan sonra, valilik önündeki Gümüşhaneli dergahına geldi. Dergah, Fatma Sultan Camii'nin bitişiğindeydi. Henüz Fatma Sultan Camii'nin yerini İstanbul Defterdarlığı almamıştı. Orada babası gibi Dağıstanlı olan büyük alim Ömer Ziyaettin Efendi'ye intisap etti. Hocası yaşlıydı ve 18 Kasım 1921 Cuma günü makamını Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'ye bırakarak Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Mehmet Zahid Efendi

defalarca halvete girdi, seyri sülukunu sürdürdü. 1922 Mart'ında askerlik görevi sona erdi. Artık kendisini bütünüyle yoluna adayabilirdi. 1924 yılında yaşça genç, kalben olgundu artık. Mustafa Feyzi Efendi ona Gümüşhanevi'nin ramuzu içinde icazet verdi, Hizb-i Azam ve Delailül Hayrat içinde. Hafızlığını da tamamladı bir yandan. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medrese ve camilerinde derslere devam ediyordu aynı zamanda. Hocasının emriyle kasaba ve köylere gitmekteydi, dini hizmetleri ifa için. Ve Mehmet Said Efendi 10 yıl sonra Bursa'ya döndü. Bir yuva kurdu, evlendi. Sene 1929 olduğunda babasını da kaybetti. Ona oğlum Mehmet diye hitap eden, herkes Yahşi ben Yaman, herkes buğday ben saman diye düşünmesini öğütleyen babasını ve izini takip etti onun. Bir zamanlar Bursa Ovası'nda bir köy olan, bugünse Bursa'nın mahallesi durumundaki İzvat'ta onun yerine imamlığa başladı. Tam 16 yıl sürdü bu huzur ve sükunet, bu uzlet. 1946 yılında Bursa'daki Üftade Camii'ne tayin edildi. Hisar içindeki baba evine yerleşmişti. Sadece 6 yıl sürecekti bu. 1952 yılında eski arkadaşı, kardeşten öte dostu Abdülaziz Efendi yaşama gözlerini yumdu. Edirne Kapı şehitliğinde Selefi Hasip Efendi'nin yanına defnolundu. Onun görev yaptığı mescit Ümmü Gülsüm Camii Mehmet Said Efendi'yi bekliyordu. Sesi 6 yılda bu mescitte yankılandı. Ve nihayet 1958 yılı Ekim'inin birinci günü vefatına değin görev yapacağı yeni bir ruh, şevk ve heyecanın merkezi haline getireceği İskender Paşa Camii'ne nakloldu. Yükü ağır, işi zordu. Çünkü herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışırken o insanı insan yapmaya çalışıyordu. Bir arındırma, gönülleri onarma çabasıydı bu. Hali ve kaliyle örnekti ihvanına. Hali sünnetti, kali ise hadis. Ramuzül Ehadis ders kitabıydı onun. Güler bir yüz, açık bir eldi o. Verdiği zaman şaşılacak miktarda vermenin, geriye kalmamasından korkmamanın yaşayan ender örneğiydi. Tevekkül ve insanların ezasına sabır, emsalsiz bir vefa ve edep onun vasıflarıydı. Soyadı Kotku, mütevazı demekti. Ve ne kadar da yakışırdı ona. İskender Paşa'daki evinin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Kısa ve öz, sakin ve telaşsız konuşurdu. Herkese söz hakkı tanırdı, büyük küçük. En iyi bildiği konuları anlatanları bile sözlerini kesmeden dinlediği görülürdü. Söylediklerinin aksi söylense cevabı sadece keskin sükuttu. Çok uzun ve derin düşünürdü. Sözleri yalın ve sade, fikirleri berrak ve ufuk açıcıydı. Yılların şartlanmışlıklarını yıkmaya çalışırdı. Türkiye'nin tüketen değil, üreten olması gerektiğini pek çok etkili isme o öğretti. Ülkenin en büyük motor fabrikası Gümüş Motor'u kurdurarak bir zihniyet devrimi yaptı, çığır açtı. Sönmez Neşriyat katkıda bulunduğu bir başka atılımdı.
Dünyaya tek boyutlu bakmıyordu Hoca Efendi. Onun fikir dünyasında fertle toplum, madde ile mana ayrılmaz bir bütündü. Ufku ne yalnız siyaset, ne sadece ekonomi, ne de tek başına kültürdü. Hayata ayrılmaz bir bütün olarak bakıyordu. Fakat her şeyin odağında İslam vardı. Sadece sosyal hizmetlerinde değil, yazdığı eserlerde de bu çok boyutluluk ve bütünlük kendini gösterir. Her şey ilimle değer kazanıyordu. Bu yüzden Hadislerle İlim adlı eserini kaleme aldı. Bir yandan Akaid kitabı yazdı, diğer yandan Haklar. Ana baba, çocuk, komşu, hoca, akraba ve toplum haklarını anlattı. Bir taraftan da tasavvufi ahlakı yaşanır kılmaya çalıştı. Gönülleri onarmak, ihya etmek için. Müminlere vaazlarda bunu gösterdi. Günahları anlattı, küçük büyük. Ve bir seçme dualar kitabı hazırladı. Cumhuriyet tarihinde nefs terbiyesi alanında yazılmış tek kitabı o kaleme aldı. Pek çok sünneti ihya etti. Birisi sabah eskârıydı. Evrad-ı Şerif bunun için hazırlandı. Namaz, oruç ve zekat gibi konularsa hadislerle nasihatlerde toplanmıştı. Son eseri ise kuruluşuna vesile olduğu Hak Yol Vakfı'ydı. Çalışmalarından hiçbir zaman yılmadı, bıkmadı. Fakat ömrünün son yıllarında artık yaşlı bedeni yorulmuştu. Şiddetli ağrılardan muzdaripti, belli etmemesine rağmen. 1979 yılı yazı uzun zaman kalmak için Hicaz'a gitmeye karar verdi. Bir gün namazdan sonra şadırvanın yanında cemaatin arasında Hafız Halil Necati Efendi'ye "Necati" demişti. "Biliyorsunuz ben Hicaz'a gidiyorum." Ve durmuş ardından eklemişti. "Vazifeyi de Esad'a bırakıyoruz." Ve gitmişti. Fakat 1980 Şubat'ında dönmek zorunda kaldı. Ağır hastaydı çünkü. 7 Mart günü ameliyat oldu. Kısmen iyileşmişti. Bu yüzden Ramazan'da yine vaazlar verdi, hatimle teravih kıldı. Ardından tekrar hacca gitti. Fakat rahatsızlığı nüksetmiş, ağrılar yeniden başlamıştı. Haccı güçlükle ifa etti ve orada son konuşmasında bütün yaşamını özetleyen, bütün eserleri için bir son söz anlamına gelen son sözlerini söyledi. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte. 6 Kasım günü ülkeye döndüğünde ağır hastaydı. Tam bir hafta sonra 13 Kasım günü, Perşembe günü öğleye yakın ahirete irtihal eyledi, uyur gibi bir halde. Ertesi gün cuma namazının ardından Süleymaniye'de istirahatgahına defnolundu. Hocalarının yanına, Gümüşhanevi'nin, Dağıstani'nin, Mustafa Feyzi Efendi'nin yanı başına. Yürekler yaslı, gözler yaşlıydı. Cenazesine katılan muhteşem kalabalığa, "Ben de bu dünya derdi var sanma," diyordu sanki. Mezar, cennet topluluğunun perdesiydi çünkü. Canın hapisten kurtuluşuydu. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelirdi ki? Aslında bir doğuştu o, bir parlamaydı. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin vefatından sonra
sevenleri ve talebeleri anısını yaşatmak için pek çok esere onun ismini verdiler. Kimileri onun adına Küçük Çamlıca, Dudullu, Altunizade, İki Telli, Bahçeşehir, Sakarya ve Ankara gibi yerleşim birimlerinde camiler inşa ettiler. Avustralya'da ise 3 cami ve 1 mescide ismi verildi. Birçok ülkede kotku dergahları oluşturuldu. Onun anısına yoksullar için aş evleri kuruldu. Çeşmeler inşa edildi. Sevenleri tarafından Eyüp'te Kotku Ormanı, Ümraniye'de Hacegan Ormanı oluşturuldu. İsmi yaşadığı caddeye verildi. Yaşamı ve fikirleri birçok kitap ve makaleye konu oldu. Lisansüstü tezler hazırlandı. Adına web sayfaları kuruldu. Birçok sempozyum ve anma toplantısı düzenlendi. Sevenleri onun için binlerce hatim indirdi. Orta Asya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar geniş bir coğrafyada fikirleri yaşatılmaya devam ediliyor.

gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık, yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma.

0: Mezar, cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.
1: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
2: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku, doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.
4: Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir bedu ve div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda

Veda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader. Bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşüden çubi didi beramaden binger. Gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün. Yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet lahit çuhabs numayet halası can başet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki ne rüst. Çıra bedane-i insanetin güman başet. Hangi tane ki toprağa düştü deliğinden bitmedi? İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Küdam del furu reftur birun namet ricah-ı Yusuf-ı canra çira füben bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafuken gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: şunu yapıyor, bunu yapıyor, istediği zaman bizi öldürebiliyor, isterse başını secdeden kaldırmasın, ne yapalım? Onun için bir garip geldiği vakitte bunun yardımına koşmak Müslümanların hakkıdır. Ona hiç olmazsa o akşamki misafirlik iktizası kendisinin, atının, hayvanının, hatta köpeğinin de nefakasını o köylü, o kasabalı verecek. Misafirin hak bu. Vermiyorsa zordan alınır. Vermiyorsa zordan alınacak. Bu misafir aç kalmayacak. Hayvanı da aç kalmayacak. Hizmetçisi de aç kalmayacak, hatta köpeği de aç kalmayacak. Bunların hepsi nefakası Müslümanların üzerine borç. Müslümanlar kulaklarının üzerine yatarlar, bana ne derlerse, elbette bu hakkı Allah-u Teala nasıl alır alır.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

elinden ve dilinden. Müminler ve Müslümanlar ne zaman rahat oluyorlarsa, selamette oluyorlarsa, huzurda oluyorlarsa, o zaman Müslümansın, müminsin. Ona kimse bir kere. Ama önüne geleni inciliyor, cebinden parasını alıyor, kıtlağını çıkıp bilmem ne yapıyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه هذا القرآن يعني شو علمي ذكي كتابه مش كتابه عظيم شان الله القرآن عظيم شان صعب ثقيل ضار evamir-i ilahiyle dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkınacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma, kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önüne değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Bunun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der, ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap da onu tehdit için geliyor. Ne için bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyenler için. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tebşirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izlatmış. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an evimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde unur yok. Ve yezidühü nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüt edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesi ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor ve izâ zekâte rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûran. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi ve izâ zikrallâh ve izâ zikrallâh vahdehu me'ezzet kulûbillezine ilâ inimillâh. İçmezzet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. وَاِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bir hikaye, bir vaka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, sıkılıyor, daralıyor çünkü işine gelmiyor. وَيَسْتَرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler تَكْشَئِغُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ O Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden dışlarından da titrerler. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمَ قُلُوبُهُمْ اِلَّا جِدِ اللّٰهِ Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. وَاِنَّ حَدِيَةِ صَابٌ مُسْتَصَبٌ لِمَنْ كَرِهَ مِيَسَّرُ لِمَنْ تَبِعَ Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz kılıyor. Neden? Parayı seviyor. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama parada. Para olmazsa hiçbir şey olmaz. Parasız. مَيَسَّرُ لِمَنْ تَبِعَ مَنْ سَمِعَ حَدِيثِ فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller ve onunla amel ederse o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ Hadisime kıymet vermeyen insanlar Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. Ve men tehavveli bil Kur'an'ı hasret dünya vel ahiret. Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafız et.
3: İnne Rabbi tebârek ve teâlâ ersele ileyye en ekra'el Kur'an alâ harfin feradettü ileyh en hevbine alâ ümmeti feersele ileyh en ekra'u alâ harfin feradettü aleyh en hevbine alâ ümmeti feersele ileyye en ekra'uhu alâ seb'atü ahruf ve zâlike bikülli raddetin alâ ümmeti مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم.
2: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an bilmiyorum aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. 5 kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldu dedim ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu 5 kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey ibn Ka'b olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Bir birisi daha gelmiş bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunların ikisini önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel. İyi. Güzel okudular. Demiş Kur'an bana geldi, 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricam ile kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile ki kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi, ben hacca gittiğim vakitte orada, buralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şevesi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi. Hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi. Kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz mı? Belli olur daima.
4: İn künte tuhibbuni fettehid dil belai ticfafa ile ahir hadis.
2: Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan bu sevende sadıksan belalara hazır olur. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak geçirmişti hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemişti. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel

aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacak, bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak, ne mutlu o cennet, cennetin çeşit nimetleri bize verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme, ey benim Allah'ım, femen ahabbeni, kim beni seviyorsa, ferzukul afaf, ona iffet, iffet, haramlardan kaçsın. İffet, yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak oldu. Bugün iffetini, iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzukul afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsinler. Şimdi bak bu kanaat çok mu? Bir ibadethanede. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaket içerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutar tuttuk da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nur-i ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hasıl. Yoksa kendiliğinden almaz. Bunun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binaenaleyh kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok sever. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ın, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu müminin kamil. Her müminin kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir.
kemaline vasıf Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kemide alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktub olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiye maksat olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine, Hüdullah istedi, Cenab-ı Allah'ın sevgisine masal olursunuz. O da sizi bu bizi muhakkak seviyor. Allah'a sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul edilsin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak. Bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi. Manevi makamı böyle yüksekti. Şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı. Ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Gönüller Sultanı Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi yad ediliyor. Bu programımızda dostluk ve kardeşlikle ilgili tavsiyelerini aktarmak istiyoruz. Eski dilimizde meşveret, muaşeret, muhabbet, alaka, irtibat, münasebet, mensubiyet, taalluk, merbutiyet kelimeleriyle renk bulan mana, günümüzde sadece iletişim kelimesiyle sınırlı kalmıştır. İletişim derken bütün bu ifadeleri de kapsar şekilde hayatımızı sürdürür, diğer insanlarla bir arada yaşamaya çalışırız. Ömrü boyunca dostlarıyla muhabbette, alimlerle meşverette, sevenleriyle sımsıkı irtibat halinde bulunan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, hem vazifesi hem konumu itibarıyla toplumun merkezinde ve insanlarla iç içe yaşamıştır. Onun sözlüğünde iletişim kelimesine rastlamak mümkün olmasa da, manasını muhabbet, semahat, hilm ve rıfkla genişletmiş muamelatı bulmak mümkündür. Geniş bir kelime hazinesiyle dinleyici ve okuyucularına hitap eden, yaşadığı zaman dilimi itibarıyla Osmanlı'nın son devirlerini de görmüş nezaket abidesi beyefendi bir zat olan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, şahit olanların ifadeleriyle muhatabını kuşatan bir üslupla konuşurmuş. İnsanlarla olan ilişkisi ise sevgi, anlayış, yumuşaklık, tatlılık, tevazu, hoşgörü, dostluk, kardeşlik dairesinde olurmuş. Sözlerinde ve sohbetlerinde bu tarifin ifadelerini ondan bir parça olan eserlerinde sık sık görürüz. Şöyle der: muvafakat ve uygunlukla dostluk olur. Rıfkla mürüvvet olur. Hüsn-i muaşeretle sohbet daim olur. Selam vermek güzel haslettir. İhsanın tamamı başa kalkmamaktır. Tevazuunun semeresi yüksekliktir. Hüsn-i sohbet muhabbeti artırır. Nas ile öyle ünsiyet eyle ki, eğer bir başka yere gidersen seni arayalar. Eğer vefat edersen seni yad edip ağlayalar.
1: Kardeşliği bize tarif ederken de diyorlar ki, kardeş sana muvafakat gösteren adam. Bu selam üzerinde yine pek durmak lazım. En basit olan şey, para pul istememiş şey selamdır değil mi ya? Bu selamı bile birbirimize vermekten kıskanırsan, para verirken hadi cimrilik var, kıyamıyorsun paraya. Selamın nesi var dilinle söyleyeceksin, ona da kıyamazsan. Bu Müslümanlıktaki kardeşlik ne kadar, siz bilin, buyurun arkasını nasıl olur? Halbuki şimdi selamın da çeşitliği var. Hiç olmazsa yüzüne bakıp şöyle bir başını sallasan, bu da kafi ama onu da yapmaz insan. Hadi dilinden söyleyemez ama bir güler yüzünden, uğurlar olsun efendim dese, nasılsın efendim dese, Allah cümlemizi affetsin. Bu bela büyük memleketlere yeter yani. Böyle etrafındaki insanları, halbuki Müslümanlık dediğince, Müslüman Müslümana la yazlimuhu katliyen zulmetmez. Zulüm nedir? Zulüm adalete mukabil değil mi? Adalet haksızlık yapmaz yani. Haksızlığın en büyüğü bir kardeşine selam bile vermiyor işte. Bundan da haksızlık olur mu? Saymıyor seni adam yerine. Seni adam yerine saymamak dolayısıyla Müslümanlık nasıl bağlaşır birbirine, nasıl kardeşleşir? Halbuki yek vücut diyorlar, bütün Müslüman bir vücut gibi. Nasıl olur öyle? Bir Müslüman bir vücut gibi olunca, bir bina gibi olunca birbirlerini tutması

Ben zenginim. Ben çok büyük adamım. Ol. Kardeşten başka bir şey değilsin yine. Alt tarafı yine kardeş. Şu binayı kaç çeşit şey yapmış. Demiri var, ateşi var, odunu var, çakılı var, sıvası var. Hepsinin işçisi ayrı. Fakat hepsi şu binanın vücuda gelmesine çalışan bir cemaattir. Kimisi de öyle, hepsi de öyle. Binaenle İslam'da İslamiyet'e çalışan çeşitli parçalı insanlardır. Ama hepsi bu İslamiyet'e hizmet için memurdurlar. Bu memuriyet vazifesi binadakine de hiç benzemez. Çünkü senin yanındaki komşun aç dururken senin tok olarak yatmaktan en büyük haksızlık. Allah sana böyle bir servet vermişken sen bu servetin altında yiye yat, yanı başındaki senin Müslüman kardeşin inlesin, bu da sen de ki ben en Müslümanım. Olur mu bu? Heyha. Allah bizi affetsin.

0: Kotku Hazretlerine göre hikmetin başı, insanlara karşı dost olmak ve güler yüz göstermektir. Aklın başıysa dostlukla insanlarla ünsiyettir. İnsanlarla ünsiyeti, dostluğu, yakınlığı talep edenlerin rıfk ve sehası, cömertliği, düşmanlarına bile onu sevdirir, muhabbet ettirir. Kurulan dostluğun devamı içinse şu şartları sıralar. Hilmin zekatı, hüsn-i müdaraattır. Hilmin zihniyeti, tahammül-i ezadır. Kudretin zineti, insaf etmektir. Nimetin zineti, sıla-i rahime gitmektir. Muhabbetin sebebi, cömertliktir. Ülfetin sebebi, vefadır. Ayrılığın sebebi, ihtilaftır. Sünnetin âlâsı, yumuşak söz ve selamı açık etmektir. Senden razı olana şükrün, onun sana sulh ve muhabbetini mucib olur.
1: Elinden ve dilinden müminler ve Müslümanlar ne zaman rahat oluyorlarsa, selametli oluyorlarsa, huzurda oluyorlarsa o zaman Müslümansın, müminsin. Buna kimse bir kere. Ama önüne geleni incitiyor, cebinden parasını alıyor, kıtlağını sıkıp bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, istediği zaman bizi öldürebiliyor, isterse başını secdeden kaldırmasın, ne yapalım. Bunun için bir garip geldiği vakitte bunun yardımına koşmak Müslümanların hakkıdır. Buna hiç olmazsa o akşamki misafirlik iktizası kendisinin, atının, hayvanının, hatta köpeğinin de nefakasını o köylü, o kasabalı verecek misafirin. Hak bu. Vermiyorsa zordan alınır. Vermiyorsa zordan alınacak. Bu misafir aç kalmayacak. Hayvanı da aç kalmayacak. Hizmetçisi de aç kalmayacak. Hatta köpeği de aç kalmayacak. Bunların hepsinin nefakası Müslümanların üzerine borç. Müslümanlar kulakların üzerine yatarlar, bana ne derlerse elbette bu hakkı Allah-u Teala nasıl alır alır.

Telaşın her türlüsü bir kayıp olarak değerlendirilse de Mehmet Zahit Kotku Hazretleri özellikle dilde sükuneti, telaştan uzak tavrı bir zinet olarak değerlendiriyor. Tabidir ki alçak sesle, temkinli ve sakin bir edayla konuşmak, işitenleri de tesir ederek bu duygulara ortak eder. Şöyle diyor: selam vermek, yumuşak konuşmak, bütün insanların meveddet ve muhabbetini muciptir. Lisanı tatlı olanın ihvanı çok olur. Hulku güzel olan mülayim söyler. Hem rahat bulur hem de rahat eder. Nas ile sulh olanın ayıpları mestur kalır. Halkın ayıplarını arayanın ayıpları meydana çıkar. Kim ki halka eziyet eylemez, kimse ona adavet eyleyemez. Sana hüsnü zan edenin zannını tasdik edesin. Gayz, kin ve gazabını hazmeden ilminin kemaline erişmiştir. Dostunun hatalarına tahammül kılmayan ölüm halinde yalnız kalır.

Dostluk Kardeşlik Müessesesi de en çok hüsnü muamele, tatlı dillilik, hilm ve yumuşaklıkla kurulur, korunur ve yaşar. Af ve hoş görmede bunlara yardımcı hasletlerdir. Bunu yapabilmekse, kalbinden insanlar hakkında gıl ve gışı izale etmek, haset, kin, gıybet, nemime, ücub, kibir vesaire gibi mezmum sıfatlardan kalbini temizlemekle mümkündür. Der ki Kotku Hazretleri, yumuşak konuşmak ve selamı açıklamak sünnettir. Yumuşak kelam ve çok selam insanların kendisini sevmesine sebep olur. Güzel konuşmayı itiyat etmek insanın muradlarının husulüne sebeptir. Sözde doğruluk insanın selametini muciptir. Çok sükut vakarı muciptir. Çok kelam kulakları rahatsız eder. Bir iş için zorlamak, usandırmak o işin men'ini muciptir. Güzel sözlü ol, güler yüzlü ol. Asla yalan söyleme, kendini rezil eyleme. Sözü tatlı olan gönüllerde aziz olur. Gülmesi çok olanın heybeti az olur. Kimin ki sözü mülayimdir, onun muhabbeti lazımdır. Kendini metheden kendini kesmiş olur. Kendini zemmeden selamet bulur. Sözünde sadakat, işlerinde rıfk, yumuşaklık, halinde güzellik, kişinin indi ilahi de kabulüne sebep ve işarettir. Kişi diliyle yani sözüyle insandır. Halbuki lisanı kendine, kendi varlığına düşmandır. Bed cevap, kötü söz söylemek pişmanlıktır.

0: çok konuşmayı başlı başına bir kayıp, zarar ve fuzuli gören Kotku Hazretleri, tesirli konuşmanın öneminden bahseder. Zaten çok konuşmak hiç iyi bir şey olmamakla beraber, bir de tekellüf, belagat ve fesahat satacağım diye böbürlenmek ve üstünlük taslamak, elbette ki kimsenin beğenmediği mezmum sıfatlardan ve huylardandır. Ona göre sözün tesiri, kullanılan üslup ve kelimelerin çokluğu ve zenginliğinden ziyade kişinin iç alemindeki halleridir.
1: Ziyaret, bu da kalktı ortadan. Parasız pulsuz ama ecir çok büyük. Mükafatı çok büyük. Birbirlerine dosttan gidip geldik ya, buradan aldıkları zevklerle beraber o rahmet-i ilahiye geliyor orada. Allah-u Teala seviyor kullar birbirini ziyaret ettikçe. Bu ziyaret edenlere rahmetini bol bol akıtıyor üzerine Cenab-ı Hak bunları. Bundan dolayı şimdi Müslümanlar da artık vakit bulamıyor ki sabahleyin erkenden işe. Gece yarısı, evet. Ne zaman dostunu ziyaret ettiksin? Allah bilir işte.

Orucu ve abdesti bozan, iyi amelleri de yıkan dört şey sayar Kotku Hazretleri. Sonuncusu hariç ilk üçü iletişimle, insan ilişkileriyle, konuşmayla alakalıdır. Ki bunlar yalan, gıybet ve nemime. Sonuncusuysa mahremi olmayana bakmaktır. Üçü dille işlenen fiillerden türeyen bu dört şeyi her kötülüğün aslı sayar. İletişimin ilk ve temel aracı olan lisan doğru ve gerektiği gibi değil de dilin helaline riayet etmeden kullanılırsa

0: Bunu söyleyen Kotko Hazretleri, sükutu ahmağın cezası kabul eder. Ona göre eğer kelamda belagat varsa söylememekte de selamet vardır. Lisanın yani dilin muhafazasını her şeyin önünde ve üstünde görür. Zira lisanın muhafazasına azaların muhafazası da dahildir. Hatta kalbin hallerini dilin fiillerine bağlar. Eğer yüreğinde bir berklik, katılık, bedeninde bir zayıflık, rızkında bir noksan buldunsa, anla ki faydasız, boş sözler söylemişsin. O sözlerin tesirinden ötürü bu belalara düşmüşsün. Lisanın muhafazasında, vakitlerin, amellerin muhafazası gibi, ahvalin de muhafazası vardır. Zira dil, irfan hazinelerinin anahtarıdır. Binaenaleyh, çok sözle gönül cevheri hikmetten hali kalır ve ehliyetsiz kimselerin yanında zayi olur. Lisanın muhafazasında dünya afetlerinden de selamet vardır. Lisan pusudaki arslan gibidir. Sükût ondan emn-ü emandır. Lisanın muhafazasında ahiret afetlerinden de selamet vardır. İnsanları yüzleri üzere ateşe düşüren dilin hatalarıdır. Öyle olunca lisanın muhafazası iki cihanın selametidir demek oluyor. Ehli irfanın sermayesi sükût olmuştur. En metin kale, gönül ve candır.
1: Kötü arkadaştan son derece sakın. Arkadaşın kötüsünden son derece. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da ol. Arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek. Sormuşlar da. Bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Neticesine bakın. O da onlara iltihak eder olmuş. Filan adam çok kötüdür. Her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sülahadır demişler. O da netice itibariyle o sülahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkutulur. Kötülüklerin hududu yok tabi. Bir sürü kötülük var dünyada. Herkes. Evvela namazsızlık en büyük kötülüktür. Namazı olmayan, ibadeti, taatı, orucu yok, sözü yok. Bu kötülüklerin başında gelir. Bunun arkasından sıralar öteki kötülüklerden, öteki kötülüklerle beraber o adamla dost oluyorsan felakettir iş. Bakın, فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır.

0: değerli dinleyenler, Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'nin bize verdiği bu önemli tavsiyeleri hayatımızda ve insanlar arasındaki iletişimimizde tatbik edebilmeyi diliyoruz. Bize verdiği tavsiyeleri hayatında bizzat uygulayan ve bize güzel bir örnek ve rehber olan Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'yi bu vesileyle bir kez daha özlem ve sevgiyle yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
1: Kişinin duası muhakkakmış. Li ehihi bizzahril gayb. Mahsus kardeşinin kardeşi için onun arkasından yaptığı bir dua. Mümin kardeş yani. Herhangi öz kardeş olur. Bazı mümin kardeşler. Birbirlerinin arkalarından ya Rabbi kardeşim şu felaketten, şu sıkıntıdan, şu günahtan, şu musibetten kurtar diye candan bir dua yapılırsa bu dua muhakkak müstecaptır. Kabul olur. İndira etihi melekün. Bu duayı eden adamın üzerinde başı ucunda bir melek vardır. Yüemminu ala duaihi. Bu dua ettikçe melek der ki amin. Kimse olmasa da yani melek amin. Amin diye dua eder. Küllemâ de'a lehu bi hayrin. Her zaman böyle ona kardeşine karşı hayırla dua ettiği vakitte kâle bu melek amin ve leke bin ismin der. Sana da öyle olsun. Bu kardeşin içinde sağlık istiyorsun, afiyet istiyorsun, iyilik istiyorsun, ne istiyorsan sana da diyor, melek dua diyorsun. Sana da duayı melek yapıyor. Sen o adama yapıyorsun, melek de senin için dua ediyor. Elbette meleğin duası bizim duamızdan daha makbul. Onun için sen kendin için bir şey istiyorsan evvela kardeşin için iste ki o nimete mazhar olursun. Ümit Derda'dan rivayet olmuştur.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
0: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra, reklam.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, Akra, Akra, Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 15 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 15 Temmuz tarihinin yıl dönümünde insanların en temel haklarından olan yaşama ve inanma haklarını bilhassa cebir yoluyla gasp eden her türlü girişimi Akra ailesi olarak nefretle kınıyoruz. Diyerek başlıyoruz ve ilk olarak Akra WhatsApp hattını hatırlatalım. 0501-630-30-30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün aynı zamanda doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızı yad ediyoruz. Gün boyunca Akra'da sohbetler, belgeseller, söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı sizlerle olacak. Ayrıntıları akra.media sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Ayrıca yad günü vesilesiyle okunan hatimlerin duası da yine bu akşam yayına gelecek olan programda yapılacak. Akra Medya'dan haberlerle sürdürelim programımızı. Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh. 20. yüzyılın önemli fikir ve gönül insanlarından alim, muhaddis, arif Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle yad ediliyor. İnsanları ilme teşvik eden, her daim Allah'ın rızasını kazanmayı hatırlatan, Kur'an ve sünneti esas alarak tasavvufi bir ahlak modeli ortaya koyan Kotku Hazretleri, toplumumuzun irfan hayatında etkili olmuş gönül dostu bir alim. Önceki yıllarda Bursa'da gerçekleştirilen Mehmet Zahit Kotku Sempozumu'yla kendisinin tasavvufi yönü, ahlaki ilkeleri, eserleri ve ilmi metoduyla yaşadığı devre etkileri üzerinde durulmuştu.

Server tarafından hazırlanan ve Bir Sefer 1448 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, yani bu akşam saat 20.43'te program yapılacak İskender Paşa Camii'nde Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın son vazife yeri olan İskender Paşa Camii'nde dua programıyla yad edilecek. Program akşam namazından sonra yemek ikramıyla başlayacak. Yatsı namazının ardından dualarla sona erecek. Programda ayrıca hanımefendiler ve çocuklar için de yer ayrıldığı belirtildi. Bununla birlikte hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşansa doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayarak bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim, gönül dostu, hocamız Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh, Hicri 1315 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kotku Hazretleri,

Genç yaşta ilim tahsiline yöneldi. Askerlik hizmetinin ardından tasavvuf yolunda icazet aldı. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medreselerinde eğitimini sürdürerek hafızlığını tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde din hizmetinde bulunduktan sonra 1958 yılında Fatih İskender Paşa Camii'ne tayin edildi ve vefatına kadar irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Sohbet üslubuyla kaleme aldığı Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları, hadislerle nasihatler, haklar ve vazifeler, müminlere vaazlar, tasavvufi ahlak ve ehli sünnet akaidi gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Kotka Hazretleri, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat anlayışını nesillere aktardı. Kotka hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. O herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. İlk vazife, iman ettiğimiz Kur'an'ı bilmek ve anlamaktır. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu, İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak için de geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Zahit Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, irşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak tasavvufi ahlak eserinde Zahit Efendi şöyle demekte: Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotka hocamızın üzerinde durduğu bir diğer hususta İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsil edilmesi gerektiğidir. Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında fani dünyanın emellerinden, makam mevkiden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, İlmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir hayatı örnekleyen Mehmet Zahit Kotka Hazretlerini doğumlarının Hicri 133. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz.

Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir program.

anma yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak olan program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak programda saat 06'da sona erecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

0: Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğini bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri, Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.
1: Yol durumu.
0: Efendim ilk çeyreği tamamlıyoruz. Araya gitmeden önce yol durumuna göz atalım. Şimdi de İstanbul'da trafik yoğunluğu haliyle bugün 15 Temmuz'dan dolayı %15 seviyelerinde hiçbir trafik görünmüyor İstanbul için. Diğer bölgelere göz atalım. Polatlı-Yunak yolunun 60 ile 68. kilometreleri arasında, Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerinde, Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında, Tokat İl Sınırı Yıldızelli yolunun 5 ila 12, Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır uyarılarını görüyoruz. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir uyarılarımızı da yapalım ve şimdi bir müzik arası verelim. Bize yolda kulak veren tüm dinleyenlerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor.

Efendim güne merhaba devam ediyor. Akradasınız ve saatlerimiz 8.50'yi gösteriyor. Akraba WhatsApp hattına 0501-630-30 numaralı hattımıza gelen mesajlara hızlıca göz atalım. Fatma Tamer hanımefendi selamlarını iletmişler. Tuğçe Kumsal hanımefendi hayırlı sabahlar. Bu sabah Isparta Saklıgöl Gönen'den kulak veriyorum. Her manzarayı sizlerle paylaşıyorum. Akra her yerde açık demişler ve hocalarımızı sevgi ve rahmetle anıyoruz diye de eklemişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Şabaş beyefendi tüm Akra ailemize selam ve dua ile hayırlı günler diye eklemişler mesajlarına. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimiz Hint Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Komorların başşehri Moroni'den tüm Akra ailesine selam, muhabbet ve dualar demişler. Gıyasettin Karatepe beyefendi bizlere ulaşmışlar efendim. Teşekkür ediyoruz mesajları için. Şimdi de diğer haberlerle devam edelim programımıza. Sıcak çarpmasında ilk yarım saat hayat kurtarıyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde uzmanlar sıcak çarpmasına karşı erken müdahalenin hayati önem taşıdığı uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Asım Kalkan, vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkması ve bilinç bozukluğunun eşlik etmesiyle ortaya çıkan sıcak çarpmasında ilk yarım saati içinde etkili soğutmaya başlanmasının hayat kurtardığını belirtti. Kalkan, sıcak çarpmasının yalnızca aşırı terleme olmadığını, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, denge kaybı, bayılma, baş ağrısı, bulantı ve hızlı nabız gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini ifade etti. Bilinci bozulan kişinin artık sıcak bitkinliği değil, sıcak çarpması geçirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. İlk yardımda kişinin vakit kaybetmeden gölge ve serin bir alana alınması, fazla giysilerin çıkarılması, üzerine soğuk su dökülmesi ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine buz uygulanması öneriliyor. Bilinci kapalı kişiye ağızdan su verilmemesi ve ateş düşürücü ilaç kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Kalkan, 112'nin aranarak soğutma işleminin sağlık ekipleri gelene kadar sürdürülmesini tavsiye etti. Uzmanlar ayrıca özellikle saat 11 ila 16 arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmesini önerdi.

Paketli gıdalardaki koruyucu maddelere dikkat. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Bilgiç, hazır ve paketli gıdalarda raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan koruyucu maddelerin uzun süreli ve kontrolsüz tüketiminin sindirim sistemi ile karaciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Profesör Doktor Bilgiç, koruyucu maddelerin özellikle ve mide ve bağırsaklarda ishal, kabızlık ve çeşitli sindirim sistemi şikayetlerine yol açabileceğini, uzun süreli maruziyetin ise karaciğer üzerinde toksik etki oluşturarak ciddi hasarlara neden olabileceğini belirtti. Özellikle içeriği bilinmeyen ve güvenilir olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Tüketicilere ürün etiketlerine dikkatle incelemelerini tavsiye eden Bilgiç, sürekli tüketilecek gıdalarda güvenilir markaların tercih edilmesini ve mümkün olduğunca taze hazırlanmış yemeklerin tüketilmesini önerdi. Çocukların koruyucu maddelere karşı daha hassas olduğuna dikkat çeken Bilgiç, paketli gıdaların çocukların beslenmesinde sınırlandırılmasının ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının ise büyük önem taşıdığını ifade etti. E-atıklar modern israf kaynağı. Uzmanlar eski elektronik cihazların çöpe atılmaması ve

evlerde bekletilmemesi konusunda uyarıyor. Doçent Doktor Börte Köse Mutlu, elektronik atıkların lisanslı kuruluşlar tarafından geri dönüştürülebildiğini belirterek vatandaşların bu cihazları teslim noktalarına vermesi gerektiğini söyledi. Eski telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda bulunan altın, gümüş, bakır ve paladyum gibi değerli metallerin geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığına dikkat çekilirken, bu atıkların doğaya bırakılması halinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Aşırı izleme alışkanlığı zihni ve sosyal hayatı etkiliyor. Dizi ve film platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte aralıksız izleme alışkanlığı giderek artıyor. Uzmanlara göre masum bir merakla başlayan bir bölüm daha isteği zamanla bağımlılığa dönüşebiliyor. Sürekli benzer içeriklere maruz kalmak bireylerde zihinsel yorgunluk ve duygusal hissizlik oluştururken uzun süre ekran başında kalmak uyku düzensizliği ve dikkat dağınıklığına yol açıyor. Beynin yeni bölümü her yeni bölümüyle birlikte dopamin salgılaması ise izleme isteğini daha da güçlendiriyor. Öte yandan aşırı izleme sosyal ilişkileri de zayıflatıyor. Aile içi sohbetler ve arkadaş buluşmaları yerini ekran başında geçirilen saatlere bırakıyor. Bu durumun bireyleri gerçek hayattan uzaklaştırarak yalnızlık hissini artırabileceğine dikkat çekiliyor. Dijital platformların otomatik oynatma gibi özellikleri de izleme süresini uzatan etkenler arasında gösteriliyor. Uzmanlar ekran kullanımının sınırlandırılması, düzenli molalar ve verilmesi ve alternatif aktivitelerle denge kurulmasının önemine vurgu yapıyor.

0: Ailede stres yönetimi. Güçlü aileler sorunlardan kaçmıyor, birlikte çözüm üretiyor. Modern yaşamın getirdiği ekonomik kaygılar, iş yoğunluğu, çocuk yetiştirme sorumluluğu ve dijital dünyanın etkileri ailelerde stresi artırıyor. Uzmanlarsa stresin yok edilmesi gereken değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç olduğunu vurguluyor. Profesör Doktor Acar Baltaş, önemli olanın sorunları ortadan kaldırmak değil, onlarla baş edebilme becerisini geliştirmek olduğunu belirtirken, psikolog Can Gatman, güçlü ailelerin hiç tartışmayan değil, anlaşmazlıklar sırasında sevgi ve saygıyı koruyabilen aileler olduğunu ifade ediyor. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu da çocukların aile içinde yaşanan stresle baş etme biçimini anne ve babalarını gözlemleyerek öğrendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ailede stresi azaltmanın yolu birbirini dinlemek, duyguları açıkça paylaşmak, sorunlara birlikte çözüm aramak ve ortak zaman geçirmekten geçiyor. İslam kültüründe de zor zamanlarda mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut kavramları öne çıkıyor. İmam Gazali, insanın öfkesini ve isteklerini kontrol edebilmesini olgunlaşmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde yer alan "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti ise zorluklar karşısında umudu korumanın önemine işaret ediyor. Sonuç olarak uzmanların değerlendirmeleriyle geleneksel aile anlayışı ortak bir noktada buluşuyor. Güçlü aileler hiç stres yaşamayan aileler değil, stres ve zorluklar karşısında birbirini dinleyebilen, duygularını açıkça paylaşabilen ve sorunlara birlikte çözüm arayan ailelerdir. Çünkü aile olmak, hayatın yüklerinden tamamen uzak bir yaşam sürmek değil, o yükleri sevgi, anlayış ve dayanışma içinde birlikte omuzlayabilmektir.
1: Hava durumu.

Son değerlendirmeyi aktaralım. Meteorolojiden yapılan son değerlendirme şöyle: ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesi de İstanbul 29, Bursa ve Kırklareli 31, Çanakkale 33 derece. Ege bölgesinde İzmir, Denizli ve Manisa 35, Muğla 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 35, Burdur 33, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Çankırı ve Konya 30, Eskişehir 28 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 27, Kastamonu ve Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 29, Rize, Samsun ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Kars 27, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Mardin 36, Siirt 38 derece. Evet, hava durumunu aktardık sizlere. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Tekrar karşınızda olacağız.

0: Efendim güne merhabaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 09.05'i gösterirken WhatsApp hattımıza gelen mesaj var mı kontrol edelim. Yağmurlu bir Ordu sabahından tüm Akra dinleyenlerine ve çalışanlarına selamlar, hürmetler demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de selam olsun diyelim. Bir diğer dinleyicimiz Hazreti Adem'den günümüze tüm şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin, Rabbim şefaatlerini nail eylesin. Akrabalara da selamlar demişler efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlar için diyelim efendim.
1: Günün dosyası.
0: Günün dosyasında bugün Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhi anlatalım. Yirminci yüzyılın önemli fikir ve gönül insanlarından alim, muhaddis, arif Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle yad ediliyor. İnsanları ilme teşvik eden, her daim Allah'ın rızasını kazanmayı hatırlatan, Kur'an ve sünneti esas alarak tasavvufi bir ahlak modeli ortaya koyan Kotku Hazretleri, toplumumuzun irfan hayatında önemli etkileri olmuş gönül dostu bir alim. Önceki yıllarda Bursa'da gerçekleştirilen Mehmet Zahit Kotku Sempozyumu'yla kendisinin tasavvufi yönü, ahlak ilkeleri, eserleri ve ilmi metoduyla yaşadığı devre etkileri üzerinde durulmuştu. Bugün dosyamızda sempozyumda öne çıkan başlıklarla Mehmet Zahit Kotku'nun irfani yönlerini paylaşacağız. Mehmet Zahit Efendi'nin Kur'an yorumu tasavvufi ahlak. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak içinde geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Zahit Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, İrşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak, tasavvufi ahlak eserinde Zahit Efendi şöyle demekte. Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Mehmet Zahit Kotku'nun fıkhi yönü. Kendisinin İslam düşüncesinde tasavvufi geleneğin önemli muasır temsilcilerinden biri olduğunu belirten Profesör Doktor Murat Şimşek, temel yaklaşımı sünnete ittiba, fıkhın adab kısmının vurgulanması ve nefis terbiyesi şeklindedir. Bununla birlikte İslam'ın bireysel ve toplumsal olarak sahih bir şekilde yaşanabilmesi için hak ve sorumlulukların tespiti ve bilinmesi üzerinde durmaktadır diyerek bu hakları şöyle hatırlatıyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki hakları, alimlerin hakları, karşılıklı olarak ana baba evlat, karı koca, komşu, akraba, devlet ve millet hakları, hatta hayvan hakları. Kotku hocamız insan eğitimini esas almış, İslami bir çevre oluşturmak için gayret etmiş, fert ve toplum üzerinde İslam'ın kuşatıcı olmasını sağlayacak bütün davranışları ısrarla vurgulamıştır. Mehmet Zahit Kotku'ya göre alim, ilim ve ilim ahlakı şöyledir. Kotku hocamız, ilmin ve bilginin üstünlüğü, değeri, şerefi meselesini İslam'ın temel kaynaklarıyla ve özellikle de hadislerle beslemeye gayret etmiştir. İslam'ın ilimle uğraşmayı büyük bir ibadet olarak değerlendirdiğinin altını özellikle çizmektedir. İlim sayesinde din iyi anlaşacak, dinle insanın buluşma

canına kavuşacak ve dinden yararlanarak Allah'ı tanıyacak ve onun rızasını kazanacaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotku'nun üzerinde durduğu bir diğer hususta İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsis edilmesi gerektiğidir. Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında, fani dünyanın emellerinden, makam mevkiinden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, ilmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor.

0: İrfani Ahlakın İlkeleri.
1: Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya ise Mehmet Said Kotku'nun eserlerinde ve sohbetinin dilinde ayet ve hadisler ana merkezdedir diyor. Dolayısıyla onun düşünceleri ve fikirlerinin kaynağında Kur'an ve hadis bulunmaktadır. Eserlerindeki ahlak ilkeleri vahiy ve sünnetle şekillendirilirken alim, arif ve akillerin kitapları Kotku'nun başvuru kaynakları arasındadır diyerek eserlerinden şu tespitleri paylaşıyor. Müslüman ol kişidir ki elinden, dilinden ve belinden kendisinden zarar gelmeyen, güvenilir, emin insandır. Mal, servet, para, makam ve mevki onun için övgü vasıtaları değildir. İnanın bunları Rahman'ın yolunda hak ve halk için kullanan erdemli insandır. Yedirendir, giydirendir Müslüman. Kibir, haset, ucub, riya, hırs, kin, öfke, gazap, kıskançlık, fitne ve fücur, hakkı ilah kabul edenin iç ve dış dünyasında yer bulmaz. Rahman'dan başka güç ve kudret tanımayan muvahhid, cesaretleriyle cömert, mütevazı, haline ve hakkına razı, samimi, şefkatli, vicdanlı ve merhametli, ahseni takvim kimsedir. En güzel hal ve yapıda olan bu insan, ahlak güzelliğini olgun bir akıllı ve yüce bir gönülle kemalata ulaştırandır.

Mehmet Said Kotku'ya göre herkes hakkında olumlu hisler besleyen, aldatmayan ve aldanmayan insanın vasıfları şöyledir. İşte o ideal Müslüman, yumuşak huylu, selim, kibar, edip, alim, salih, zahit, abid, takva sahibi olan Allah'ın kuludur. Nimetlere ve ikramlara şükür, ihlaslı, samimi insanın karakteridir. Emir ve yasak haktan gelince hakikat çizgisi ortaya çıkar. Mutluluk iki cihana yayılır. Sıkıntı, bela, musibet aşılır. İç bunalım ve krizler son bulur. Salah ve selamet gerçekleşir. Kotku hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilendiğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. O, herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh, doğumlarının Hicri yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve dualarla yad ediliyor.

0: yad ediliyor dedik. Bugün yad günü özel yayın akışı, Akra'da özel yayın akışını şimdi sizlerle paylaşalım. Birazdan günün sohbeti sizlerle olacak. Yad günü özel programıyla hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan hocamızın 13 Kasım 1994 tarihinde Mehmet Sait Kotku hocamızın hayatından misaller anlattığı sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuyor. 9.45'te Mehmet Sait Kotku Yad belgeseli sizlerle olacak. 10.15'te İlim Adamları Profesör Doktor Ahmet Ökke Mehmet Sait Kotku hocamızın tasavvuf anlayışını anlatıyor. 10.40'ta Mehmet Sait Kotku Yad Günü özel programı Erenler Kervanı sizlerle olacak. 11.15'te Profesör Doktor Murat Şimşek Mehmet Sait Kotku eserlerinden hareketli fıkhi yönünü bizlerle paylaşıyor. 11.45'te hocamızın Mehmet Sait Kotku hocamızın aile içi iletişim üzerine tavsiyelerine yer veriliyor. 13.15'te İlim Adamları programında sizlerle Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci sizlerle olacak. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın değerler dünyasında vefa ve erdem konusunu bizlerle paylaşacak. 14.15'te Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan hocamızın sırat-ı müstakim doğruluk ve sadakatle ilgili yine görüşlerini bizlere paylaşacak. Saat 15'te Hadisler Deryası Yad Günü özel sohbeti. Gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın 13 Kasım 1994 tarihinde yaptığı Mehmet Sait Kotku hocamız ve alimlerin önemi konulu sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. 16.15'te İlim Adamları Profesör Doktor Bilal Kemikli Mehmet Sait Kotku hocamızın imamlık vazifelerini anlatıyor. 17.05'te programda hocamızın eserlerindeki sıdk, sadakat ve doğruluk hakkındaki fikir ve tavsiyeleri sizlerle olacak. 18'de Umman'dan İnciler, 18.45'te yine günün sohbetini dinleyebilirsiniz. 19'da Yad Günü özel söyleşisi sizlerle olacak. Profesör Doktor Yakup Çiçek'in konuk olduğu programda Mehmet Sait Kotku hocamızın Kur'an-ı Kerim ve sünnete bağlılığı konuşuluyor. Saat 20'de Hatim programı sizlerle olacak. Programda Yasin-i Şerif tilavetinin akabinde Yad Günü vesilesiyle Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde okunan hatimlerin duası yapılıyor. Saat 21'de Mehmet Sait Kotku Yad Günü özel sohbetini dinleyeceksiniz. Mahmut Esat Coşan hocamızın 13 Kasım 1994 tarihinde hatıraları anlattığı Alimleri Anmanın Önemi ve Mehmet Sait Kotku başlıklı sohbeti dinleyicilerin istifadesine sunuluyor. 21.45'te yine ilim adamları sizlerle olacak. Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya, gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamıza göre irfani ahlakın ilkeleri Kur'an ve sünnete verdiği önem konusu anlatılıyor. 22'de Erenler Kervanı sizlerle olacak. 22.45'te Mehmet Sait Kotku hocamızın dilinden şiirler ve şairler konusu sizlerle olacak. Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinde ve eserlerinde sıklıkla dile getirdiği şiirler ve kısalardan örnekler olacak programda. 23.30'da Yad Günü özel duası Mahmut Esat Coşan hocamızın 13 Kasım 1995 tarihinde Mehmet Sait Kotku hocamızın Süleymaniye'deki kabri başında yapmış oldukları özel duayı istifadenize sunuyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad edilecek. Bu vesileyle Elazığ'da doğuş işrak ibadeti buluşması gerçekleştirilecek. Hatırlatmasını da bir kez daha yapalım. Efendim, sizler için aktarmış olduğumuz, haberleri aktarmış olduğumuz Bir Güne Merhaba programının daha sonuna geldik. Yarın yine aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hoşça kalın.
1: Güne Merhaba programı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Muhammed-i Mustafa'sının öğrettiği yoldan, onun mübarek cadde-i kübrasından, sünnet-i seniyyesinden bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenazede varmış, Allahu Ekber. Cenaze namazını kılmış ama yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın, yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı. Hadi demiş, ne yapayım pazar günü. İskender Paşa'da hadis dersi var, buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka şeyhlere müntesip insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi, baş tacı ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Dersten zevk almamış muhterem kardeşlerim. Feyiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadisi şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Bu hadisi şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdeste ait, kimisi gıybete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanımda yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş, bu zamane insanları ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz. Hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor. Bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse olur. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir bu. Hocamız demek istiyor ki aziz ve muhterem kardeşlerim, insan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak, takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü kuranlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ne? İlmi zahirle iş bitmez, kalbini nurlandırmaya bak, Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Dan başka söz söylenir mi? Gafil olma, sen biraz din ilimlerini öğrenmiş, öğrenecek insansın. Gafil olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başa nasihat mı olur? Abdülhalik-i Gucevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kelen Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım, ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var. Mütekebbir alimde de var. İmanı zayıf alimde de var. İçki içen alimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var. Çok doğru. İlimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak. Kazanamadı, rütbelerin hepsi boş durmak lazım kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinarişlikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabrinde, ahirette amel-i salihi yoldaşı olacak. Takvası yar ve yaver olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız fenne de aşina bir insandı. Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela bozuk bir saat varsa, derim şunu ben tamir edeyim derdi. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve. Sanki hocamızın salonu saat hastanesi, kliniği gibiydi yani. Eski yazılı, rakamlı, bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle. Duvarda hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabii bu. Kendisinin merakı. Şimdi bu ön taraftaki evde otururken düz ayaklı ev, bahçeyle hemzemindi salon ve camları çıplaktı. Yani demir falan yoktu. Biz de Ankara'dayız tabii, her zaman her şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama birisi gelmiş demiş ki hocam burası böyle cam, buraya demir yapalım. Demir yapmışlar, birer parmak kalınlığında kalın demirleri koymuşlar. Camları sağlamlaştırmışlar. O gün hırsız girmiş salona. O güne kadar hiç hırsız girmeyen salona hırsız girmiş, saatleri toplamış gitmiş. Saatlerin belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani. Onları toplamış, saatleri gitmiş. Ama kimin saatini alıyorsun sen ya?

0: Sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun? Horhoy yokuşundan aşağı inerken aşağıdan yukarıya doğru da elinde bir cop, bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı. Polislerin lastik copları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken yukarıdan gelen adama bakmış. Kravatlı, fötör şapkalı, efendim böyle ütülü, güzel giyimli bir insan. Bir dikkatli bakmış, kim bu diye. Ah, sabıkalı birisi, hırsız. Elindeki copu şöyle kafasına, fötörüne bir tane patlatmış. Sen demiş, beyefendi mi oldun ya demiş. Yani eski sabıkalı ya. Sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca hırsız zor tutmuş böyle şeyi, fötörü devrilen. Meğer bütün saatleri içine doldurmuş, başına geçirmiş. Yani üstünü arasan bulamayacaksın. Saatler fötörün içindeymiş. Tabii böyle tutunca gel bakalım bunu nereden aldın? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Çok çok misalleri var. Bu Vakkasoğlu kardeşimiz çok enteresan bir tanesini anlattı. Son devrin din alimleri hakkında bir kitap yazmaya karar vermiş. İşte isimleri tespit etmiş. Şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım, şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım diye Mehmet Said Kutbu Hazretleri'ni de yazacak. Yani o da artık herkesin bildiği bir kimse diye onu da yazmaya karar vermiş. Bunun bu niyetini bir arkadaşı duyunca assubay, Alemdağ füze taburunda efendim vazife gören bir assubay arkadaşı demiş ki güzel bir şey, ben de sana yardımcı olurum, izin alırım daireden, izin alırım, ben de senin bu eserinin daktilo edilmesinde sana yardımcı olurum demiş. Fakat o gün gelmiş, birlikte izinleri kaldırmış komutan. Bu assubaya izin yok. Assubay gelmiş demiş ki kusura bakma, ben sana söz vermiştim, daktilo etmene yardımcı olacaktım. Ama demiş bizim füzelerde arıza oldu. Bu füzeler atom başlıklı füze atıyor. Rampalar. Önemli cihazlar. Efendim arızayı giderememişler. Teknisyen çağırmışlar, giderememişler. Amerikalıları çağırmışlar, giderememişler. Fakat o sırada da teftiş olacak. Komutan çok kızmış ve çok üzülmüş, telaşlanmış. Yani teftişte arızalı şeyle yakalanacak. Yani teftişte arızalı çıkacak şey. Tabii o komutan için bir sicilde efendim kötü bir yazı yazılacak. İzinleri ondan kaldırmış meğerse. Onun için demiş işte izinler kalktığı için ben de gelemiyorum. Senin daktilo etmene yardımcı olamayacağım. Bakın ne kadar enteresan bir hadise muhterem kardeşlerim. Ne kadar ibretli bir hadise. Geceliğin rüyasında ak sakallı, pembe yanaklı, nurani, mübarek bir zat görmüş. Assubay. O mübarek zat assubaya demiş ki evladım sizin füzenin arızası, bulunmayan arızası, teknisyenlerin bulamadığı, Amerika'dan mütehassıs getirilmesine karar verilen esrarengiz arıza, büyük arıza bulamamışlar. O arıza füzenin şurasındadır diye rüyada söylemiş. O da ertesi gün gitmiş komutana, demiş ki komutanım ben arızayı bulursam benim iznim vardır verir misin? Sen demiş arızayı bul, ben sana iki misli izin veririm. Gitmiş, rüyada tarif edilen yerde arızayı aynen bulmuş muhterem kardeşim. Ve füze tamir olmuş. Neyse füzenin cihazı, atma rampası diyelim. Ve komutan da buna iki misli izin vermiş. Artık daha başka kerametler var. Araba tutup daktilo yapacağı yere gelecek. Orada keramet var, başka şeylerde keramet var. Onları anlattı da. Fakat sonradan hocamızın bir anılma merasiminde böyle bir güzel boy resmi vardır. İncirin altında çekilmiş güzel bir boy resmi vardır hocamızın. Onu görünce ha demiş rüyada bana füzenin hatasını söyleyen zat-ı muhterem buydu. Allahu Ekber. Gelin bakalım bunu izah edin ilericiler. Gelin bakalım devrimbazlar. Gelin bakalım fizikçiler, kimyacılar. Bu işi izah edin. Bu işi siz izah edemezsiniz. Bu işin bir tek izahı var. Allah bir kulunu sevdi mi füzenin arızasını bile buldurtacak kabiliyet veriyor hoca bile olsa. Kavuklu hoca bile olsa. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım muhterem kardeşlerim. Başka çare yok. Ve Böyle bir kimseyi tanımayan kimseler tabii şeyi bilemiyorlar. Ben hocamızın hayatıyla ilgili birkaç satır yazdım. Kitaplarının evveline koydum. Bizim radikal arkadaşlarımız var. Herkesi beğenmezler. Efendim herkesi küfürle itham ederler. Efendim sen tasavvuf diyor, ayrı bir din diyor. İslam değil diyor mesela. İddiası böyle. Keramet yok diyor. Ya kardeşim sen kerameti ben görmedim de. Doğrusu sen görmemiş olabilirsin ama biz 1000 tane keramet gördük. Bizim de aklımız senin aklından eksik değil. Tahsilimiz de senin 3'e 5'e katlarız yani seni. Bizim de bilgimiz var. Bizim senin bilginden fazla teknik bilgimiz var. Bizim de ihvanımız var. Teknik üniversitede profesör efendim olan kaç tane ihvanımız var. İşte bu öyle değil. Bu iş senin sandığın gibi değil. Bu iş başka türlü bir iş. Efendim rüyalara tasarrufu olur muymuş? Bu şirkmiş. Niye şirk olsun? Allah sevdiği kula selahiyet veriyor. Hadis-i şerifte yok mu? Sevdiği kula ikramda bulunuyor. Sevdiği kula tabii işin esrarını söylemek de mümkün değil de tadan bilir diyeceksin. Ne kadar? Kör renkleri bilemez, gören bilir. Sen bu işi anlayamazsın, tadan bilir diyeceksin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii olan oluyor, göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Efendim onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Aziz ve muhterem kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak.

0: Yapmak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, 19. yüzyılın sonunda 1897'de Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da dünyaya geldi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydu. O dünyaya geldiğinde babası İbrahim Efendi Bursa'ya yerleşeli henüz 18 yıl olmuştu. Yurdundan ayrıldığında 16 yaşındaydı ve 93 Harbi'nin yurdundan kopardığı yüz binlerden biriydi. Şirvan yakınındaki Nuh'a artık çok uzaklardaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen İbrahim Efendi imamdı. Bursa'daki Hamza Bey medresesinde yetişmişti. Geleceğin büyük alimi dünyaya geldiğinde kale içinde Türkmenzade çıkmazındaki evlerinde yaşıyorlardı. Onunkisi ne kadar mutlu bir çocukluk sayılırdı bilinmez. Küçük kardeşi daha birkaç aylıkken henüz dünyayı tanımadan yaşama gözlerini yummuştu. Ardından annesini daha 3 yaşındayken yitirdi. Yıl 1900'dü ve genç anne Sabire Hanım Bursa'nın Pınarbaşı kabristanına defnolunmuştu. Babası ikinci evliliğini Fatma Hanım'la yaptı. O da bir Dağıstan göçmeniydi. Geleceğin büyük alimi ilkokulu Oruç Bey İptidaiyesi'nde okudu. Ardından Maksem'deki İdadiye devam etti. Daha sonra ise sanat mektebine kaydoldu. Fakat buradaki öğrenciliği çok sürmeyecekti. 93 Harbi'ni aratan bir harp başlamıştı. Ülkeyi yakıp yıkan bir harp. Sonun başlangıcı. Birinci Dünya Savaşı. Ve sanat mektebinin 18 yaşındaki öğrencisi 14 Nisan 1915'te artık ordunun saflarındaydı. Aylar ve yıllar birbirini izledi. Genç Mehmet Zahid Efendi Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardandı. Binbir güçlükle İstanbul'a geldi ve Temmuz 1918'de bir şubede yazıcı olarak göreve başladı. İstanbul, Mehmet Zahid Efendi için askerlikten çok bir medreseydi. Kendini dini derslere ve vaazlara verdi. 1919 yılı Temmuz'unun 16. günü, Cuma namazını Ayasofya'da kıldıktan sonra, valilik önündeki Gümüşhaneli dergahına geldi. Dergah, Fatma Sultan Camii'nin bitişiğindeydi. Henüz Fatma Sultan Camii'nin yerini İstanbul Defterdarlığı almamıştı. Orada babası gibi Dağıstanlı olan büyük alim Ömer Ziyaettin Efendi'ye intisap etti. Hocası yaşlıydı ve 18 Kasım 1921 Cuma günü makamını Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'ye bırakarak Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Mehmet Zahid Efendi defalarca halvete girdi, seyri sülukunu sürdürdü. 1922 Mart'ında askerlik görevi sona erdi. Artık kendisini bütünüyle yoluna adayabilirdi. 1924 yılında yaşça genç, kalben olgundu artık. Mustafa Feyzi Efendi ona Gümüşhanevi'nin ramuzu içinde icazet verdi, Hizb-i Azam ve Delailül Hayrat içinde. Hafızlığını da tamamladı bir yandan. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medrese ve camilerinde derslere devam ediyordu aynı zamanda. Hocasının emriyle kasaba ve köylere gitmekteydi, dini hizmetleri ifa için. Ve Mehmet Zahid Efendi 10 yıl sonra Bursa'ya döndü. Bir yuva kurdu, evlendi. Sene 1929 olduğunda babasını da kaybetti. Ona oğlum Mehmet diye hitap eden, herkes Yahşi ben Yaman, herkes buğday ben saman diye düşünmesini öğütleyen babasını ve izini takip etti onun. Bir zamanlar Bursa Ovası'nda bir köy olan, bugünse Bursa'nın mahallesi durumundaki İzvat'ta onun yerine imamlığa başladı. Tam 16 yıl sürdü bu huzur ve sükunet, bu uzlet. 1946 yılında Bursa'daki Üftade Camii'ne tayin edildi. Hisar içindeki baba evine yerleşmişti. Sadece 6 yıl sürecekti bu. 1952 yılında eski arkadaşı, kardeşten öte dostu Abdülaziz Efendi yaşama gözlerini yumdu. Edirnekapı şehitliğinde Selefi Hasip Efendi'nin yanına defnolundu. Onun görev yaptığı mescit, Ümmü Gülsüm Camii, Mehmet Zahid Efendi'yi bekliyordu. Sesi 6 yılda bu mescitte yankılandı. Ve nihayet 1958 yılı Ekim'inin birinci günü, vefatına değin görev yapacağı yeni bir ruh, şevk ve heyecanın merkezi haline getireceği İskenderpaşa Camii'ne nakloldu. Yükü ağır, işi zordu. Çünkü herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışırken o insanı insan yapmaya çalışıyordu. Bir arındırma, gönülleri onarma çabasıydı bu. Hali ve kaliyle örnekti ihvanına. Hali sünnetti, kali ise hadis. Ramuzül Ehadis ders kitabıydı onun. Güler bir yüz, açık bir eldi o. Verdiği zaman şaşılacak miktarda vermenin, geriye kalmamasından korkmamanın yaşayan ender örneğiydi. Tevekkül ve insanların ezasına sabır, emsalsiz bir vefa ve edep onun vasıflarıydı. Soyadı Kotku, mütevazı demekti. Ve ne kadar da yakışırdı ona. İskenderpaşa'daki evinin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Kısa ve öz, sakin ve telaşsız konuşurdu. Herkese söz hakkı tanırdı, büyük küçük. En iyi bildiği konuları anlatanları bile sözlerini kesmeden dinlediği görülürdü. Söylediklerinin aksi söylense cevabı sadece keskin sükuttu. Çok uzun ve derin düşünürdü. Sözleri yalın ve sade, fikirleri berrak ve ufuk açıcıydı. Yılların şartlanmışlıklarını yıkmaya çalışırdı. Türkiye'nin tüketen değil, üreten olması gerektiğini pek çok etkili isme o öğretti. Ülkenin en büyük motor fabrikası Gümüş Motor'u kurdurarak bir zihniyet devrimi yaptı, çığır açtı. Sönmez Neşriyat katkıda bulunduğu bir başka atılımdı. Dünyaya tek boyutlu bakmıyordu Hoca Efendi. Onun fikir dünyasında fertle toplum, madde ile mana ayrılmaz bir bütündü. Ufku ne yalnız siyaset, ne sadece ekonomi, ne de tek başına kültürdü. Hayata ayrılmaz bir bütün olarak bakıyordu. Fakat her şeyin odağında İslam vardı. Sadece sosyal hizmetlerinde değil, yazdığı eserlerde de bu çok boyutluluk ve bütünlük kendini gösterir. Her şey ilimle değer kazanıyordu. Bu yüzden Hadislerle İlim adlı eserini kaleme aldı. Bir yandan Akaid kitabı yazdı, diğer yandan Haklar. Ana baba, çocuk, komşu, hoca, akraba ve toplum haklarını anlattı. Bir taraftan da tasavvufi ahlakı yaşanır kılmaya çalıştı. Gönülleri onarmak, ihya etmek için. Müminlere vaazlarda bunu gösterdi. Günahları anlattı, küçük büyük. Ve bir seçme dualar kitabı hazırladı. Cumhuriyet tarihinde nefs terbiyesi alanında yazılmış tek kitabı o kaleme aldı. Pek çok sünneti ihya etti. Birisi sabah eskârıydı. Evrad-ı Şerif bunun için hazırlandı. Namaz, oruç ve zekat gibi konularsa hadislerle nasihatlerde toplanmıştı. Son eseri ise kuruluşuna vesile olduğu Hak Yol Vakfı'ydı. Çalışmalarından hiçbir zaman yılmadı, bıkmadı. Fakat ömrünün son yıllarında artık yaşlı bedeni yorulmuştu. Şiddetli ağrılardan muzdaripti, belli etmemesine rağmen. 1979 yılı yazı, uzun zaman kalmak için Hicaz'a gitmeye karar verdi. Bir gün namazdan sonra şadırvanın yanında, cemaatin arasında Hafız Halil Necati Efendi'ye "Necati" demişti. "Biliyorsunuz ben Hicaz'a gidiyorum." Ve durmuş ardından eklemişti. "Vazifeyi de Esad'a bırakıyoruz." Ve gitmişti. Fakat 1980 Şubat'ında dönmek zorunda kaldı. Ağır hastaydı çünkü. 7 Mart günü ameliyat oldu. Kısmen iyileşmişti. Bu yüzden Ramazan'da yine vaazlar verdi, hatimle teravih kıldı. Ardından tekrar hacca gitti. Fakat rahatsızlığı nüksetmiş, ağrılar yeniden başlamıştı. Haccı güçlükle ifa etti ve orada son konuşmasında bütün yaşamını özetleyen, bütün eserleri için bir son söz anlamına gelen son sözlerini söyledi. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte. 6 Kasım günü ülkeye döndüğünde ağır hastaydı. Tam bir hafta sonra 13 Kasım günü, Perşembe günü öğleye yakın ahirete irtihal eyledi, uyur gibi bir halde. Ertesi gün cuma namazının ardından Süleymaniye'de istirahatgahına defnolundu. Hocalarının yanına, Gümüşhanevi'nin, Dağıstani'nin, Mustafa Feyzi Efendi'nin yanı başına. Yürekler yaslı, gözler yaşlıydı. Cenazesine katılan muhteşem kalabalığa, "Ben de bu dünya derdi var sanma," diyordu sanki. Mezar, cennet topluluğunun perdesiydi çünkü. Canın hapisten kurtuluşuydu. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelirdi ki? Aslında bir doğuştu o, bir parlamaydı. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin vefatından sonra sevenleri ve talebeleri anısını yaşatmak için pek çok esere onun ismini verdiler. Kimileri onun adına Küçük Çamlıca, Dudullu, Altunizade, İki Telli, Bahçeşehir, Sakarya ve Ankara gibi yerleşim birimlerinde camiler inşa ettiler. Avustralya'da ise 3 cami ve 1 mescide ismi verildi. Birçok ülkede kotku dergahları oluşturuldu. Onun anısına yoksullar için aş evleri kuruldu, çeşmeler inşa edildi. Sevenleri tarafından Eyüp'te Kotku Ormanı, Ümraniye'de Hacegen Ormanı oluşturuldu. İsmi yaşadığı caddeye verildi. Yaşamı ve fikirleri birçok kitap ve makaleye konu oldu. Lisansüstü tezler hazırlandı. Adına web sayfaları kuruldu. Birçok sempozyum ve anma toplantısı düzenlendi. Sevenleri onun için binlerce hatim indirdi. Orta Asya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar geniş bir coğrafyada fikirleri yaşatılmaya devam ediliyor.

Öldüğüm gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık, yazık. Vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma.

Mezar, cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

0: Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.
1: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

Hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Ökte, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın eserlerinde tasavvufi ahlak kavramını anlatıyor.
1: Devasa bir külliyat bırakan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'nin eserlerinde tasavvufi ahlak kavramını bütün ayrıntılarıyla ortaya koyabilmek mümkün olmayacağı için özet, hatta özetin özeti bilgiler takdim etmek istiyorum. Öncelikle ahlak kavramı ve İslam düşüncesinde ahlaka kısaca bir bakarak başlayalım. İnsanın iyi veya kötü, güzel

ilkeleri tartışmasız benimseyen, böylelikle İslam ahlakının ameli hükümlerini ve bunların dayandığı dini ilkeleri ortaya koyan ahlak anlayışı. Ele alınan ahlaki konularla ilgili ayet ve hadislerden çokça örnekler veriliyor. Nazari ve metodlu bir çalışma olan İslam ahlak felsefesinin ise başlıca konuları, ahlaki failin yani nefsin mahiyetini tanımak, ahlakın değişip değişmeyeceği konusu, yani ahlaki eğitimin imkanı, faziletler, erdemsizlikler, irade ve hürriyet, hayır ve şer gibi ahlakın temel konuları. Dinin akla aykırı emir ve yasaklar getirmeyeceği temel ilkesinden hareketle İslam filozofları, Kur'an ve sünnetin iyi veya kötü olarak belirlediği ahlak kurallarının niçin iyi ya da niçin kötü olduğunu, iyi ve kötü ahlakın sonuçlarının neler olabileceğini akli izahlarla çözümlemeye çalışır. Tasavvufi ahlak da insanın beşeri ve süfli hayattan saf ruhi hayata yükselmesi ve ulaşabileceği en yüksek kemal derecesine erebilmesi için nefsini kötü duygulardan ve hayvani arzu ve eğilimlerden kurtararak ahlakını düzeltmesini, dışını ve içini ilahi nurla aydınlatmasını sağlamaya çalışır. Nitekim tasavvuf ilminin temel hedeflerinden biri de insanın kötü ve çirkin huy ve davranışlarını iyi ve güzel olana dönüştürmektir. Esasen bütün kötü ve huyların, çirkin davranışların kaynağı da nefstir. Bu yüzden ahlaki fenalıklar ancak tasavvufi riyazet ve mücahedeye koyularak nefsin kötülü eğilimlerini kırmak ve onu kötü huylarından arındırmak suretiyle önlenebilir. İslam ahlak mektepleri içinde hemen bütün ahlak sistemlerinin, özellikle de tasavvufi ahlakın Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin eserlerinde, bilhassa 5 ciltlik Tasavvufi Ahlak adlı kitabında iz düşümleri bulunmakta. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri ahlakın bir değer ifade edebilmesi için her şeyden önce ehli sünnet akaidi üzerine bir iman ve inancın şart olduğunu hatırlatıyor. Bu olmazsa diğer güzel huyların hiç kıymeti kalmaz diyor. Güzel ahlakın makbul olabilmesi için sahih ve sağlam bir itikat şarttır. Zira bu temeldir. İtikat sağlam olmadıkça diğer ahlaklar her ne kadar güzel olsalar dahi kıymetleri kalmaz diyor. Yani içinde yaşadığımız çağdaki şu meşhur iman olmadan ahlakın kişiye bir faydası dokunmaz mı tartışmasına son noktayı koyuyor. Kişinin ehli sünnet akaidi üzerine bir imanı ve inancı yoksa güzel huylarının Allah katında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü Allah katında geçerli tek din İslam'dır. O da Kur'an ve sünnet çizgisinden sapmadan Resulullah'ın sünneti üzerine konuşlanan ve sünnet ehli İslam cemaatinin dosdoğru yolu doğrultusunda olursa İslam'dır. Dolayısıyla onların iyi davranışlarının ahirette makbul hiçbir karşılığı olmaz. Güzel ahlak ilkelerini özet olarak verdiği bir bölümde Mehmet Zahid Kotku Hazretleri der ki, güzel ahlakların en başında kilim yani yumuşak huyluluk ve tevazu sayılmıştır. Zira bu iki ahlak bütün güzel ahlak ilkelerinin kaynağı tasavvufi ahlakların en üstünüdür. Devamında Kotku Hazretleri iyi ahlakları özetle şöyle açıklıyor. Her şeyden önce gerçek bir tövbeyle günahlardan uzak kalmaya kesin karar vermek ve tam pişmanlık duyarak hak yoluna yönünü döndürmek gerekir. Zira pişmanlık olmadan tövbe geçerli olmaz. Allah'tan haya ve ona yöneliş, taate devam ve bu yolda sabır gerekir. Sonra insanlara yumuşak davranmak, güzel ve tatlı sohbette bulunmak gelir. Kötülük yapanlara iyilikle ve güzellikle karşılık vermek. Dosta ve düşmana karşı affedici olmak, dost ve ahbaplarına ve yakınlarına sıla-i rahim yapmak, sıla-i rahmi kesenlere karşı daha şefkatli olmak, bütün insanlara, özellikle de zayıflara, fakirlere, miskinlere karşı çok merhametli davranmak, alimlere son derece hürmetli olmak, din kardeşlerine, özellikle de salih olanlara hizmette kusur etmemek, şüpheli şeylerden kaçınmak, dünyaya ve dünyalıklara bel bağlamamak, hakkın verdiğine kanaat ve her haline razı olmak, durumuna şükretmek, nimet veren Allah'ı

0: Daima doğru söylemek, her hal ve şartta sözünde durmak, emanetleri sahibine vermek, hainlik yapmamak, komşu haklarını gözetmek, başkalarına yemek yedirmek, ayırmadan her Müslümana selam vermek, tutum ve davranışlarını güzelleştirmek, iyilikleri ve güzellikleri tam yapamadım diye kaygı duymak, organlarını haramdan ve günahlardan korumak, kimseye eziyet etmemek, başa gelen bela ve musibetlere dayanmak, daima hakkı gözetmek, kalbinde sükunet hasıl olmak, nefsi arzularından alıkoymak, nefsi lezzet ve şehvetlerden uzak tutmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan ümidini kesmemek, cömert olmak, affedici olmak, kişisel haklarından fedakarlıkta bulunabilmek, dostluğu güzel yapmak, gayretli olmak yani namus ve iffetini korumak, kardeşlerine yardımda, lütufta ve iyilikte bulunmak, kardeşini kendine tercih etmek, öğüt ve nasihat verici olmak, Allah'a erme ümidi ve ondan ayrılık korkusu içinde olmak, Allah'ın her şeyine teslim olmak, yalnızca ona güvenip dayanmak, cesur olmak, fütüvvette yani cömertlikte ileride olmak, Allah ve peygamber sevgisini hiç gönlünden çıkarmamak, akıllı, düşünceli, ağırbaşlı, aceleci değil teennili olmak, nefsini sürekli hesaba çekmek, insaf sahibi olup adaletten ayrılmamak, iyi duygulu yani hüsnü zan sahibi olmak, nefs ile mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak, başkalarıyla tartışma ve çatışmayı terk etmek, ölümü gözünün önünden hiç ayırmamak, uzun emeller beslememek, imanını daima yenilemek, dini kuralları bilmek ve dinde ince anlayışlı olmak, Kur'an-ı Kerim tefsiri bilgisine sahip olmak, içe doğan kötü duygu ve düşünceleri uzaklaştırmak, Allah'tan başka kimseden bir şey istememek, yalnızca Allah'a muhtaç olduğunun bilincinde olmak, yalnızca Hakk'a yalvarmak ve ona sığınmak ve alçak gönüllü, mütevazi olmak her daim. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri güzel ahlakların en zirve noktasına ihlaslı olmayı koymaktadır. Kısaca yaptığımız her işi yalnız Allah için yapmak olarak tanımlayabileceğimiz ihlas ve samimiyetle ilgili o şu uyarılarda bulunmaktadır. İhlas olmadıkça bir şey olmaz. Onun için ihlas dersini çok okumalı. İhlas sahibi olabilmek için çok çalışmalı. Bütün iyilik ve güzellikler ihlas ile beraber olursa hepsi bütünüyle övülmüş iyi ve güzel ahlaklar halini alır. Allah'a yakınlaşmak isteyen kimsenin Allah'tan habersiz ve inkarcı kişilerden mutlaka uzak durması gerektiğini de ihtar eden Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, çünkü nefisler daima kötülüğe eğilimlidirler diyor. Yine bir başka yerde de ehli dünya denilen dünyaya eğilimi ve sevgisi güçlü kimselerden de uzak durmamız, hatta onlardan kaçmamız gerektiğini söylüyor. Zira mikroplar nasıl bulaşıcı ise huylar da öyle bulaşıcıdır. Bunlardan kaçmazsak bir gün bakarsınız ki siz de onlar gibi dünya ehli olmuşsunuzdur. Güzel ahlakın en önemlilerinden birinin de yüce Allah'a tevbesine sadakatle vefakar olmak olduğunu hatırlatıyor. Tevbesine sadık kalmak, tevbesine vefakar olmak. Çünkü her şeyin sonu eninde sonunda Allah'a dönücüdür. Sufi ve derviş odur ki zikrullah ile o kadar ünsiyet oluşturur ki zikrullah onun her zerresine sirayet etmiş olmakla o artık gece gündüz daima her azasıyla zakirdir. Bunu başarınca artık onun zikrine hiçbir şey engel olamaz. Kur'an'da buyurulduğu üzere ne ticaret, ne alışveriş ve ne de başka bir şey onu Allah'ın emirlerine uymaktan, zikrullah'tan alıkoyamaz. Her şeyden önce Mehmet Zahid Kotku Hazretleri, ahlakın bir değer ifade edebilmesi için öncelikle ehli sünnet akaidi üzerine bir iman ve inancın şart olduğunu hatırlatıyor ve bu olmazsa diğer güzel huyların hiç kıymetinin olmayacağını belirtiyor. Yine tasavvufi ahlakın ulaşılamaz, uygulanamaz, ütopik bir sistem olmadığını, aksine her devirde gayet uygulanabilir ve yaşanabilir bir ahlak sistemi olduğunu yalın bir şekilde ifade ediyor. Verdiği çok sayıda örneklerle bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini ve bunu başaranların nasıl başardıklarını da anlatarak tasavvufi ahlakın imkanını gözler önüne seriyor. O kadar ki onun sohbetlerini dinleyen ya da kitaplarını okuyan kişinin bunu ben de yapabilirim hissine kapılmaması mümkün değildir. Elbette temelde tasavvufi ahlakı anlatmakla birlikte başta Kur'an ve sünnet olmak üzere gelenekçi ahlakın bütün usul ve verilerini de kullanıyor. Felsefi ahlakı da ıskalamadan güzel ve çirkin huyların niçin güzel ya da çirkin olduklarını, bunların sebeplerinin neler olduğunu, nasıl kazanıldığını ve sonuçlarının insanı nerelere yükselteceğini ya da alçaltacağını, kendi getirdiği akli izahlarla her kesimden insanın anlayabileceği bir üslup ve tarzda ortaya koyuyor. Dolayısıyla onun öngördüğü ahlak anlayışı fikirde de, düşüncede de, nefsin terbiyesinde, kalbin tasfiyesinde ve ruhun arındırılmasında da, kalbin amellerinde de, organlarla yerine getirdiğimiz ibadet ve taatlerde de, gündelik hayatta, dünya işlerinde de mutlaka bir iz düşümü ve karşılığı olan, hayatın hiçbir anını es geçmeyen, 7 gün 24 saat bir ömür boyu sürecek bir ahlak sistematiğini içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin tasavvufi ahlak öğretisi, İslam dünyasında gelişen tüm ahlak sistemlerini de içine alan bütüncül İslam ahlakını yansıtmaktadır. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin tasavvufi ahlak anlayışı da Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek bilinci üzerine temellendirilmiştir. Her ne kadar biz Allah'ı göremiyorsak da o bizi görüp durmaktadır. Vesselam.
1: İlim adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Ökte, gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın eserlerinde tasavvufi ahlak kavramını anlatıyor.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor. Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh 19. yüzyılın sonunda 1897'de Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da dünyaya geldi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydu. O dünyaya geldiğinde babası İbrahim Efendi Bursa'ya yerleşeli henüz 18 yıl olmuştu. Yurdundan ayrıldığında 16 yaşındaydı. Ve 93 Harbi'nin yurdundan kopardığı yüz binlerden biriydi. Şirvan yakınındaki Nuh'a artık çok uzaklardaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen İbrahim Efendi imamdı. Bursa'daki Hamza Bey medresesinde yetişmişti. Geleceğin büyük alimi dünyaya geldiğinde kale içinde Türkmenzade çıkmazındaki evlerinde yaşıyorlardı. Onunkisi ne kadar mutlu bir çocukluk sayılırdı bilinmez. Küçük kardeşi daha birkaç aylıkken henüz dünyayı tanımadan yaşama gözlerini yummuştu. Ardından annesini daha 3 yaşındayken yitirdi. Yıl 1900'dü ve genç anne Sabire Hanım Bursa'nın Pınarbaşı kabristanına defnolunmuştu. Babası ikinci evliliğini Fatma Hanım'la yaptı. O da bir Dağıstan göçmeniydi. Geleceğin büyük alimi ilkokulu Oruç Bey İptidaiyesi'nde okudu. Ardından Maksem'deki İdadiye devam etti. Daha sonra ise sanat mektebine kaydoldu. Fakat buradaki öğrenciliği çok sürmeyecekti. 93 Harbi'ni aratan bir harp başlamıştı. Ülkeyi yakıp yıkan bir harp. Sonun başlangıcı. Birinci Dünya Savaşı. Ve sanat mektebinin 18 yaşındaki öğrencisi 14 Nisan 1915'te artık ordunun saflarındaydı. Aylar ve yıllar birbirini izledi. Genç Mehmet Zahid Efendi Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardandı. Binbir güçlükle İstanbul'a geldi ve Temmuz 1918'de bir şubede yazıcı olarak göreve başladı. İstanbul Mehmet Zahid Efendi için askerlikten çok bir medreseydi. Kendini dini derslere ve vaazlara verdi. 1919 yılı Temmuz'unun 16. günü Cuma namazını Ayasofya'da kıldıktan sonra valilik önündeki Gümüşhaneli dergahına geldi. Dergah Fatma Sultan Camii'nin bitişiğindeydi. Henüz Fatma Sultan Camii'nin yerini İstanbul Defterdarlığı almamıştı. Orada babası gibi Dağıstanlı olan mürşidine büyük alim Ömer Ziyaettin Efendi'ye intisap etti. Hocası yaşlıydı ve 18 Kasım 1921 Cuma günü makamını Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'ye bırakarak Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. Mehmet Zahid Efendi yeni mürşidinin yanında defalarca halvete girdi, seyri sülukunu sürdürdü. 1922 Mart'ında askerlik görevi sona erdi. artık kendisini bütünüyle yoluna adayabilirdi. 1924 yılında yaşça genç, kalben olgundu artık. Mustafa Feyzi Efendi ona Gümüşhanevi'nin ramuzu içinde icazet verdi, Hizb-i Azam ve Delailül Hayrat içinde. Hafızlığını da tamamladı bir yandan. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medrese ve camilerinde derslere devam ediyordu aynı zamanda. Hocasının emriyle kasaba ve köylere gitmekteydi, dini hizmetleri ifa için. Ve Mehmet Zahid Efendi 10 yıl sonra Bursa'ya döndü. Bir yuva kurdu, evlendi. Sene 1929 olduğunda babasını da kaybetti. Ona oğlum Mehmet diye hitap eden, herkes Yahşi ben Yaman, herkes buğday ben saman diye düşünmesini öğütleyen babasını ve izini takip etti onun. Bir zamanlar Bursa Ovası'nda bir köy olan, bugünse Bursa'nın mahallesi durumundaki İzvat'ta onun yerine imamlığa başladı. Tam 16 yıl sürdü bu huzur ve sükunet, bu uzlet. 1946 yılında Bursa'daki Üftade Camii'ne tayin edildi. Hisar içindeki baba evine yerleşmişti. Sadece 6 yıl sürecekti bu. 1952 yılında eski dergah arkadaşı, kardeşten öte dostu Abdülaziz Efendi yaşama gözlerini yumdu. Edirne Kapı şehitliğinde Selefi Hasip Efendi'nin yanına defnolundu. Onun görev yaptığı mescit Ümmü Gülsüm Camii Mehmet Zahid Efendi'yi bekliyordu. Gümüşhaneli dergahı post nişinliğiydi. Sesi 6 yılda bu mescitte yankılandı. Ve nihayet 1958 yılı Ekim'inin birinci günü vefatına değin görev yapacağı yeni bir ruh, şevk ve heyecanın merkezi haline getireceği İskender Paşa Camii'ne nakloldu. Yükü ağır, işi zordu. Çünkü herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışırken o insanı insan yapmaya çalışıyordu. Bir arındırma, gönülleri onarma çabasıydı bu. Hali ve kali ile örnekti ihvanına. Hali sünnetti, kali ise hadis. Ramuzül Ehadis ders kitabıydı onun. Güler bir yüz, açık bir eldi o. Verdiği zaman şaşılacak miktarda vermenin, geriye kalmamasından korkmamanın yaşayan ender örneğiydi. Tevekkül ve insanların ezasına sabır, emsalsiz bir vefa ve edep onun vasıflarıydı. Soyadı Kotku, mütevazı demekti. Ve ne kadar da yakışırdı ona. İskender Paşa'daki evinin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Kısa ve öz, sakin ve telaşsız konuşurdu. Herkese söz hakkı tanırdı, büyük küçük. En iyi bildiği konuları anlatanları bile sözlerini kesmeden dinlediği görülürdü. Söylediklerinin aksi söylense cevabı sadece keskin sükuttu. Çok uzun ve derin düşünürdü. Sözleri yalın ve sade, fikirleri berrak ve ufuk açıcıydı. Yılların şartlanmışlıklarını yıkmaya çalışırdı. Türkiye'nin tüketen değil, üreten olması gerektiğini pek çok etkili isme o öğretti. Ülkenin en büyük motor fabrikası gümüş motoru kurdurarak bir zihniyet devrimi yaptı, çığır açtı. Bir başka çığır açtığı alan medyaydı. Bugün gazetesinin kuruluşuna öncülük etti. Sönmez Neşriyat katkıda bulunduğu bir başka atılımdı. ve öğrencileri siyasetin yörüngesini değiştirdiler. Onlarla Türkiye İslam dünyasına tekrar açıldı. Dünyaya tek boyutlu bakmıyordu Hoca Efendi. Onun fikir dünyasında fertle toplum, madde ile mana ayrılmaz bir bütündü. Ufku ne yalnız siyaset, ne sadece ekonomi, ne de tek başına kültürdü. Hayata ayrılmaz bir bütün olarak bakıyordu. Fakat her şeyin odağında İslam vardı. Sadece sosyal hizmetlerinde değil, yazdığı eserlerde de bu çok boyutluluk ve bütünlük kendini gösterir. Her şey ilimle değer kazanıyordu. Bu yüzden Hadislerle İlim adlı eserini kaleme aldı. Bir yandan Akaid kitabı yazdı, diğer yandan Haklar. Ana baba, çocuk, komşu, hoca, akraba ve toplum haklarını anlattı. Bir taraftan da tasavvufi ahlakı yaşanır kılmaya çalıştı. Gönülleri onarmak, ihya etmek için. Müminlere vaazlarda bunu gösterdi. Günahları anlattı, küçük büyük. Ve bir seçme dualar kitabı hazırladı. Cumhuriyet tarihinde nefs terbiyesi alanında yazılmış tek kitabı o kaleme aldı. Pek çok sünneti ihya etti. Birisi sabah eskârıydı. Evrad-ı Şerif bunun için hazırlandı. Namaz, oruç ve zekat gibi konularsa hadislerle nasihatlerde toplanmıştı. Son eseri ise kuruluşuna vesile olduğu Hak Yol Vakfı'ydı. Çalışmalarından hiçbir zaman yılmadı, bıkmadı. Fakat ömrünün son yıllarında artık yaşlı bedeni yorulmuştu. Şiddetli ağrılardan muzdaripti, belli etmemesine rağmen. 1979 yılı yazı, uzun zaman kalmak için Hicaz'a gitmeye karar verdi. Bir gün namazdan sonra şadırvanın yanında, cemaatin arasında Hafız Halil Necati Efendi'ye "Necati" demişti. "Biliyorsunuz ben Hicaz'a gidiyorum." Ve durmuş ardından eklemişti: "Vazifeyi de Esad'a bırakıyoruz." Ve gitmişti. Fakat 1980 Şubat'ında dönmek zorunda kaldı. Ağır hastaydı çünkü. 7 Mart günü ameliyat oldu. Kısmen iyileşmişti. Bu yüzden Ramazan'da yine vaazlar verdi, hatimle teravih kıldı. Ardından tekrar hacca gitti.

Fakat rahatsızlığı nüksetmiş, ağrılar yeniden başlamıştı. Haccı güçlükle ifa etti ve orada son konuşmasında bütün yaşamını özetleyen, bütün eserleri için bir son söz anlamına gelen son sözlerini söyledi. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte. 6 Kasım günü ülkeye döndüğünde ağır hastaydı. Tam bir hafta sonra 13 Kasım günü, Perşembe günü öğleye yakın ahirete irtihal eyledi, uyur gibi bir halde. Ertesi gün Cuma namazının ardından Süleymaniye'de istirahatgahına defnolundu. Hocalarının yanına, Gümüşhanevi'nin, Dağıstani'nin, Mustafa Feyzi Efendi'nin yanı başına. Yürekler yaslı, gözler yaşlıydı. Cenazesine katılan muhteşem kalabalığa, "Ben de bu dünya derdi var sanma," diyordu sanki. Mezar cennet topluluğunun perdesiydi çünkü. Canın hapisten kurtuluşuydu. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelirdi ki? Aslında bir doğuştu o, bir parlamaydı. Mehmet Sahit Kotku Hoca Efendi'nin anısına adananlar. Hoca Efendi Hazretlerinin vefatından sonra sevenleri ve talebeleri anısını yaşatmak için pek çok esere onun ismini verdiler. Kimileri onun adına Küçük Çamlıca, Dudullu, Altunizade, İkitelli, Bahçeşehir, Sakarya ve Ankara gibi yerleşim birimlerinde camiler inşa ettiler. Avustralya'da ise 3 cami ve 1 mescide ismi verildi. Birçok ülkede kotku dergahları oluşturuldu. Onun anısına yoksullar için aşevleri kuruldu, çeşmeler inşa edildi. Sevenleri tarafından Eyüp'te Kotku Ormanı, Ümraniye'de Hacegan Ormanı oluşturuldu. İsmi yaşadığı caddeye verildi. Yaşamı ve fikirleri birçok kitap ve makaleye konu oldu. Lisansüstü tezler hazırlandı. Adına web sayfaları kuruldu. Birçok sempozyum ve anma toplantısı düzenlendi. Sevenleri onun için binlerce hatim indirdi. Orta Asya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar geniş bir coğrafyada fikirleri yaşatılmaya devam ediliyor.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızla ilgili sohbetinden bir kesit paylaşıyoruz.
1: Bir talebenin hocasını sevmesi ve sayması dinimizin üzerinde çok durduğu bir edeptir.
2: Hocamız, içinizde tanıyanlar var, belki tanımayan gençler var. Hakikaten heybetli bir kimseydi. Heybetli bir insandı. Hele minberde atı üzerindeki bir başkomutan kadar celalliydi. Ve öyle olurdu ki minberde hutbe irad ederken başımızı kaldırıp yüzüne bakamazdık. Korkardık yani. O kadar heybetli hutbe irad ederdi ki bize de bir korku gelirdi. Muhatap belki biz değiliz ama o kadar celalli konuşurdu. Sonradan ben öğrendim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hutbede öyleymiş. Meğerse o Resulullah'ın ahlakıyla ahlakla anlatmış. Yani o kadar halim selim bir insan o minberde niye bu kadar aslanlaşıyor diye ben hayret ederdim. Hadis-i şerifte bu işin Resulullah Efendimiz'de böyle olduğunu anlayınca meseleye aşina olmuş oldum. Resulullah Efendimiz hane-i saadetlerinde şakacıymış. Yani kaşları çatık değilmiş. Latifeciymiş. Hocamız da hane-i saadetinde latifeciydi. Hepimize karşı. Çocuklarına, hanımına karşı güleç yüzlüydü. Şu efendim muazzam, muhteşem simasıyla mütebessimdi. Güleç yüzlüydü. Sevmemek mümkün olmayan bir kimseydi. Ankara'da biz bir Çubuklu köylü amcanın evinde kiracıydık. Hocamız bizi ziyaretleriyle teşrif etmişlerdi. O köylü kadın Anadolu şivesiyle bize geldi, bana soruyor. Kim bu güzel adam? Kim bu güzel adam? Yani samimi kelimelerle kim bu güzel adam diye soruyor. Kayınpederim hocam filan demiştim ben de. Kim bu güzel adam diye. Anadolu seyahatlerimizde bir camiye namaz kılıp efendim dışarıya çıkarken bütün cemaat ona yönelirdi. Mıknatısa doğru demir parçalarının yöneldiği gibi ve biz de etrafımızda olduğumuz için yanımıza gelirlerdi. Kim bu zat-ı muhterem? Yani görünüşünden etrafa saçtığı efendim manevi duygulardan etkilenmemek mümkün değildi. Gören muhakkak çok mühim bir şahsiyet olduğunu derhal anlardı ve hemen severdi. Çünkü güzeldi. Hakikaten çok güzel bir kimseydi her bakımdan. Hollanda'da Ravutatul Alemin İslami'nin orada tesisleri var. Belçika'da efendim. Orada Arap kardeşlerimizden birisi konuşma yaparken yani hoca dediğin İstanbul'da efendim İskenderpaşa Camii imamı Mehmet Zahid Efendi Hazretleri merhum gibi olmalı diye onu misal vermiş ki bilmiyordum ben yani o kadar Arap kardeşlerimizin de bileceğini enteresan geldi bana. Tabii onun açtığı bir çığır var. Türkiye'de bir çığırdır hakikaten. Politikada bir çığırdır. Efendim sosyal hayatta bir çığırdır. Çok enteresan şeyler başlatmıştır hocamız. Türkiye'de ilk defa sanayileşmenin çok mühim dev eserini Gümüş Motoru okurmuştur. Yani bir hoca efendi olarak ilk defa çok mühim bir tesis kurma konusunda bizi irşad edip de o çalışmaları yapması çok enteresan. Yani bugün Balkanların en büyük motor fabrikası olarak hala üretimini devam ettiren Gümüş Motor Fabrikası'nı kurmuştur, kurdurmuştur, emretmiştir. Bizzat bulunmuştur. Toplantılarda ben de bulundum. Efendim istişarelerde hatta ben biraz yaşça küçük olmama rağmen herkese sırayla soruluyordu. Yani bu fabrikayı ya Sivriren asfaltında mı kuralım, Çatalca tarafında mı kuralım, Gebze tarafında mı kuralım? Herkes yerini konuşurken sıra bana gelmiştir. Bana düşmez, ben henüz ortaokul, lise talebesiyim filan demiştim. Yok, sıradan herkes sözünü söyleyecek diye bizim de fikrimiz alınmıştı. Yani böylece her sahada, her vadide tesirleri vardır. Politikaya İslami efendim atılımın işaretlerini o vermiştir. Kardeşliği bize o öğretmiştir. Ben İlahiyat Fakültesi emekli profesörüyüm. Edebiyat Fakültesi'nde okudum. Kardeşlerimizin içinde yine İlahiyat Fakültesi profesörleri olanlar var. Oradan okumuş kimseler, mezun olmuş kimseler var. Yani bazı şeyler kitaplardan alınamıyor. Ancak üstadlardan çıraklık, ustalık yoluyla öğrenilebiliyor. Ben onu ilahi ilimlerde de böyle olduğunu gördüm, yaşadım. Çünkü ilahiyat fakültesinde her çeşit hadisten, tefsirden, fıkıhtan, kelamdan kitap bize yağardı. Okurduk, incelerdik, imtihanlarına girerdik, jürilerde bulunurduk ama hocamızın bazen bir sözü bizi o kadar şaşırtırdı ki nasıl olmuş da bunu böyle kavrayamamışız diye. Efendim, yani o dinde fakih olmak, dinin esrarına aşina olmaktan, manevi bir kaynaktan ulumu diniyeye vakıf olmaktan doğan bir üstünlüğü vardı hocamız cennet mekanı. Şimdi hocamızın ayrılığına dayanamıyoruz. Tabii bu Allah Resulüne olan sevgi Allah'ın Resulünün varislerine de devam ediyor. Allah-u Teala Hazretleri bir kulunu sevdi mi başka insanlara da onu sevdiriyor. Ve Resulullah'a karşı olan o muhabbetten de miras geliyor galiba. O Resulullah'ın hakiki varislerine, ulema-i muhakkikin ve meşayih-i muasılin ve mürşidin-i kamiline. Bizim hocamıza bağlılığımızın da sebebi bu olsa gerektir. Biliyoruz beşer beşerdir. Elbette çizgisi odur. Fakat insan babasını sevince mazurdur. Ama hocası babasından da önde gelir. Çünkü baba insanı dünya gaileleri karşısında himaye eder, korur, kollar. Ama hoca insanı cennete götürmeye çalışır. Ahiret musibetlerinin etrafından def olmasına, onun ebedi saadete ermesine gayret eder. O halde mürşid-i kamiller babalardan daha çok seviliyor ve sevilmiştir. Ve fidâke ebî ve ümmî denilmiştir. Annem babam dahi sana feda olsun. Çünkü insan bir şeyi sabit bir şeyle ispat eder. Yani ben seni seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Anne baba ne kadar sevilir? Çok sevilir. Sebebi hayatıdır. Eşi emsali olmayan, saniyesi ikincisi olmayan varlıklardır anne ve baba. Çok sevilir. O halde seni o kadar seviyorum ki fidâke ebî ve ümmî. Yani annem de babam da sana kurban olsun, feda olsun deniliyor. Hocamız kerametleri zahir, Allah'ın nusretine mazhar, Allah'ın ikramatı üzerinde her an, her gün görünen bir zat-ı muhterem olarak handan ve memnun ve mesrur, ahirete irtihal ve Mevlasıyla vuslat eyledi. Kabri cennet bahçesi olan için bu fani dünyanın dönülüp bakılacak bir yeri yoktur. Bizler arkasında kiryanız ve hicran içindeyiz. Fakat himmetinin eseri aradan yıllar geçtiği halde bizim muhabbetimizi tazelemekte himmetini ızhar ediyor. Yine onun vesilesiyle toplanıp muhabbetlerimizi tazeliyoruz. Bu da onun bir vefatından sonraki kerametidir. İnsan Allah'ın hakiki dostu olunca dostun dosta gitmesi, kavuşması üzücü bir olay değildir. Bir düğün ve bayramdır. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri vefatına Şeb-i Aruz ismini vermiş. Düğün bayram gecesi diye. Bir şair çok güzel Arapça bir kıtayı Türkçe'ye tercüme eylemiş. Yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, güler bir alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun mevtin sana hande, halka matem. Bir büyüğünü seven kimse, o kimse ahirete irtihal eylemişse ne yapabilir onun için diye düşünüyorum. Tabii bizler hep onun talebeleri olduğumuz için onun sadaka-i cariyesi oluruz. Bizim yaptığımız bütün iyilikler onun defterine yazılır. Binaenaleyh ona karşı vefamızın en güzel tecellisi Allah'a en iyi kul olmaktır. Madem her şey boşmuş şu fani kubbede, o halde Allah'a iyi kul olma, yani dolu olan, gerçek olan, asıl gaye olan hedefe daha iyi çalışırsak herhalde ona en büyük evlatlığı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu anmaların bize bazı şeyleri andırması temennisinde bulunuyorum. Tarih Hazretleri cümlemizi dâreyn-i saadetine nail eylesin. Sevdiği kullarının izinden ayırmasın. Cennette sevdiği kullarına komşu eylesin. Habibi Edibin'le komşu olup Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu gözlerimize cemalullahı görmeyi, şu kulaklarımıza selamullahı işitmeyi nasip eylesin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri Mevlamızdan dinlemeyi nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ömer Ziyaüddin Dağıstani Hazretlerinin oğlu Yusuf Ziya Binatlı Beyefendinin konuşmasından bir bölüm sunuyoruz.
3: Rahmetullahi aleyh, İstanbul'da bir Osmanlı askeri olarak inzibat bölüğünün kaleminde vazife görmekteyken, asker olarak görmekteyken, ben fakir de babamın kanatları altında Gümüşhaneli dergahının şeyhlere tahsis edilmiş bulunan binasında, onun babamın müridi olduğu bir dönemde kendisiyle tanışma şerefine nail oldu. Rahmetullahi aleyh babama intisap etmiş genç bir asker ve daima sırtında o asker elbisesiyle tekkeye gelen yegane sarıksız kişiydi. Başında kalabağı, üstünde askeri ceketi tekkeye gelir ve babamın kendi kumandanından aldığı müsaadeyle bütün namaz vakitlerine gelir ve sonradan bir yıldırım neticesinde yıkılan minaresine çıkar, ezan okur ve dış ezanı okuduktan sonra içeride de iç ezanı okur ve tekkenin sofrasında da bulunurdu. İşte bu dönemlerde ben de gençlik çağına yeni adımını atmak üzere bulunan bir çocuk olarak onunla tanışma şerefine nail oldum. Şöyle ki babam yaşlı bir zat idi. Tekkeye bulunduğumuz, ikamet ettiğimiz binadan gidip gelirken müritlerden biri gelir kendisine yardım ederdi. Bu yardımlar sırasında kendisine en fazla bu yardımını takdim eden kişi de rahmetullahi aleyhdi. Kapıya gelir, kapıyı çalmaz, tıkırdatmaz. Babam kapıdan çıkarken koluna girer veya babam yürüyecek kudreti kendisine bulursa onun arkasından kemal edeple gidip yürüyüşüne devam eder ve babamın makamına kadar götürürdü.
0: Mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın muhterem babası Halil Necati Coşan'ın anlatımıyla Mehmet Sait Kotko hocamız.
4: Sayılamayacak kadar çok hatıralar var. Fakat hafızamda bir yandan dinledim, bir yandan da unuttum. Ama bildiklerim var. Bildiklerimi de yara dönüşüm itibariyle anlatmaya halim şeydi. Pek zor anlatıyorum. Böyle heyecanıma rağmen anlatmaya çalışayım. Bursa'dan Ümmü Gülsüm Cemil'e naklen yeni geldikten birkaç yıl sonra Hadi Necati dedi, Ali Haydar Efendi'yi ziyarete gidelim dedi. Çarşamba'ya beraberce görüldük, gittik. İşte haber verdik. Bize evin kapısını açtılar. Hoca Efendi önde, ben arkada. Merdivenlerden çıkarken bu mübarek Hacı Hoca Efendi de merdivenin başında holde oturuyormuş. Malum biliyorsunuz o pek mülahhamdı ve kulakları çok ağırdı. Bağlul bir haldeydi. Yani yürüyemiyor sizleri romantizmeden mustaripti. Biraz fazlaymıştı. Şimdi yanında olanlardan birisinin Ali Ekta Efendi, birisinin de Fuad Efendi olduğunu biliyorum. Bağırarak kulakları ağır olduğu için bağırarak söylüyorlar. Hoca Efendi kalkma, kalkma, kalkma diyor, ısrar ediyorlar. O da gayretleniyor kalkmak için. Hoca Efendi merdiven başına çıktığı zaman o da ayağa kalkmış oldu. Hoca Efendi'ye böyle bir sarıldı. Kim bu zatımı ayağa kalkmayacağım? Kim bu zatım ayağa kalkacak. Kim saymadım ben yalan olmasın 10 defa tekrarladı.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

0: İlim adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Murat Şimşek, gönül dostu Alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın fıkıhla ilgili görüşlerini ve eserlerini anlatıyor.
1: Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, İslam düşüncesinde tasavvufi geleneğin önemli muasır temsilcilerinden biriydi. Yazdığı eserler ve yaptığı irşat konuşmaları dikkate alındığında Mehmet Zahit Kotku'nun müteşerri, sünnete sıkı sıkıya bağlı bir alim ve sufi olduğu görülmektedir. Fıkıhla ilgili görüşleri ise Haklar ve Vazifeler adlı eserinde doğrudan, tasavvufi ahlak ve diğer eserleri içinde ilgili yerlerde, ayrıca da hadis şerhlerinde ve vaazlarında serpiştirilmiş durumda yer almaktadır. Temel yaklaşımı sünnete ittiba, fıkhın adab kısmının vurgulanması ve nefis terbiyesi şeklindedir. Bununla birlikte İslam'ın bireysel ve toplumsal olarak sahih bir şekilde yaşanabilmesi için hak ve sorumlulukların tespiti ve bilinmesi üzerinde durmaktadır. Örneğin Allah hakkı, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti üzerindeki hakları, alimlerin hakları, karşılıklı olarak ana baba evlat hakları, karı koca hakları, komşu hakları, akraba hakları, devlet ve millet hakları, hatta hayvan hakları üzerinde durmuştur. İnsan eğitimini esas almış, İslami bir çerçeve oluşturmak için gayret etmiş, fert ve toplum üzerinde İslam'ın kuşatıcı olmasını sağlayacak bütün davranışları ısrarla vurgulamıştır. Şimdi bu açıdan baktığımızda temel mesele tasavvufun diğer ilimlerle münasebetiyle bağlantılı. Yani tasavvuf ile fıkıh arasındaki ilişkiyi ben aslında bu bağlamda ele almış olacağım. Mehmet Zahit Kotku Efendi'nin meşrebi hem tasavvufu hem de fıkhı birlikte cem etmek, birini feda etmemek şeklindeydik. Fıkıh-tasavvuf ilişkisi gibi baktığımızda burada kastımız tabii fıkıhla ahkam fıkhı. Ama özüne döndüğümüzde meselenin İslami ilimler çerçevesinde meseleyi ele aldığımızda fıkhın üçe ayrıldığını görüyoruz. Fıkhı ekber, fıkhı ahkam ve fıkhı batın şeklinde. Dolayısıyla Mehmet Zahit Kotku Efendi öncelikle fıkhı batını temsil etmekle birlikte hem fıkhı ahkam hem de fıkhı ekber dediğimiz akaid konularında görüşler beyan edip irşatlarda bulunduğu için bu manada cami bir ilim adamı, alim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ehl-i sünnet düşüncesinin asrımızın büyük temsilcilerinden biri olarak da

Mehmet Zahit Kotku Efendi'yi zikredebiliriz. Nitekim kendisinin Ehl-i Sünnet Akaidi diye bir eseri vardır, yayınlanmış. Burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin El-Fıkhul Ekber adlı eserinden 29 madde, İmam Maturidi'nin yakın arkadaşı, bir rivayette öğrencisi olan Hakim Es-Semerkandî'nin Es-Sevâbül Azam adlı eserindeki 62 maddeyi açıklamalarla birlikte eserinde zikretmiştir. Bunlar bize Mehmet Zahid Efendi'nin Maturidi akaidini benimsediğini gösteriyor. Hatta Osman el-Uşi'nin Bedül Emali dediğimiz itikat esaslarını içeren eserini, şiirlerini açıklamıştır. Bunun neticesi ne demek? Şimdi Hanefi, Maturidi, Nakşi bir çizgi takip ettiğini görüyoruz. Ben burada Sünni demiyorum. Bazı hocalarımız, araştırmacılar Sünni kelimesini kullanıyorlar. Sünni kelimesi modern batılıların çıkarmış olduğu yeni bir kavramdır. Bizim kavramımız Ehl-i Sünnet'tir. Dolayısıyla kitabının ismi de Ehl-i Sünnet Akaididir Mehmet Zahid Efendi'nin. Bunun neticesi olarak Anadolu'daki sahih İslam anlayışının yerleşmesinde Mehmet Zahid Efendi'nin büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fıkıh açısından eserlerini incelediğimizde özellikle haklar ve vecibeler üzerine yazmış olduğu ve anne baba haklarını da özellikle vurguladığı eserinde fıkıh anlayışını görebiliyoruz. Bunlardan birincisi Allah hakkına riayettir. Allah hakkına riayet, öncelikle ona iman etmek, adalet ve iktisat diye açıklanmıştır. Adaletten kasıt mutedil olmaktır, iktisattan kasıt da odur. Yani bu önceki felsefi düşüncedeki orta halli olma meselesine biraz atıf yaparak, ahlak konusuna atıf yaparak, Allah'a imandan sonra adaleti, ondan sonra iktisatlı olmayı, iktisattan kasıt da dengeli, vasat bir hayat yaşamayı kastediyor anladığımız kadarıyla ve burada Hafetullah dediğimiz Allah'tan korkmak, Rasul Hikmeti Hafetullah denilen hikmetin başı Allah'tan korkmaktır şeklindeki meseleye atıf yaparak biraz takvaya vurgu yapıyor. Peki bunun Allah'ın bizim üzerimizde olan haklarına zarar veren şeyler nelerdir diye, mani olan şeyler nelerdir diye baktığımızda eserine şirk, cimrilik, nefse ve hevaya uyma ve ucup gibi bazı hasletlerin Cenab-ı Allah'ın hakkına girmek olduğunu söyleyerek bunların olumsuz neticelerinden bahsediyor. İkinci olarak peygamber hakkına riayet meselesine geliyor ve bu meseleyi bana bir harf öğretmeninin 40 yıl kölesi olurum şeklindeki rivayet üzerinden dini bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmesi sebebiyle onun hakkını ödeyemeyeceğimizi beyan ederek ilahi ilmi, ilahi hikmeti bize getirdiği için ona olan borcumuzu vurgulamış oluyor ve bunun da onu sevmek ve onun sünnetine tabi olmakla mümkün olacağını beyan ediyor. Yine anne baba hakları üzerinde uzunca duruyor ve bunu ihsan kelimesiyle, anne babaya iyilik kelimesiyle uzunca anlatıyor. Öneminden bahsediyor ve karşı anne babaya karşı gelme anlamındaki hukukul valideyn konusunu birçok eserinde, sadece bu kitabında değil, özellikle tasavvufi ahlak eserinde de ısrarla vurgulamıştır. Evladın da tabii bir takım hakları olduğunu da söylemiştir. Bunları mesela merhamet, şefkatli olmak, din eğitimi vermek gibi Müslümanların vecibeleri arasında saymakta. Karı koca hakları meselesinde yine İslam ilimleri de olduğu gibi itaat ve benzeri konuları açıklamakta ve bu konularda böyle hani sadece bir şahsi görüş ve fikirden daha ziyade İslam geleneğinin tercih etmiş olduğu önemli bilimsel derinlik içerisinde bu meseleleri izah ettiğini görmekteyiz. Komşu hakları konusunda herkese misafire ikram, sıla-i rahim ve hayır söylemek, hayır konuşmak, komşu haklarına riayet etmek, işte kötü sözden, kem sözden, dedikodudan uzak olmak gibi ahlaki meziyetlerle birlikte bu hakları ifade etmiş oluyor. Eserinde son olarak vatan, millet ve devlet hakkı diyebileceğimiz haklar da olduğunu söylüyor. Bunların da tabii başında vatan savunması ve milletin hakkına riayet şeklinde bir bölüm de ayırdığını görüyoruz. Kısa da olsa burada Selman-ı Farisi'nin gayretlerini örnek vererek aslında bu vatanın da kolay elde edilmediğini kendi hayatından da örnekler vererek, yani hatta ifadesi şöyle: siz harbi kolay zannediyorsunuz diye bir ifadesi vardır. Yani savaş kolay bir şey değildir. Yaşayan biri olarak bunu söylüyor. Dolayısıyla kıymetini bilmeyi ifade etmeye, vatanın ve milletin kıymetini bilmesi gerektiğini ifade eden cümlesi olarak onu söyleyebiliriz. Ardından yine fıkıhla da ilişkili olmakla birlikte bu hak meselesi, bu anlattığımız bu başlıkların tamamı

0: fıkhın da mesailindendir. Yani komşu hakkı bir fıkıh meselesidir temel itibariyle. İslam düşüncesinin meselesi olmakla birlikte fıkıh ilmi içerisinde de örnekleri olandır. Veya işte karı koca hakları yine fıkıh meselesidir. Ve bunları derinlemesine tahlil ettiğini görüyoruz. Bazı yerlerde işte az önce geçtiği gibi İlmihal kitabına atıf yaparak onlara bakılması gerekir şeklinde atıfları da bulunmaktadır. Ardından büyük günahlardan sakınmak konusuna giderek büyük günahlar kısmen itikat ama bir açıdan da fıkıh ilmiyle de ilgilidir. Bunlarda el-fazl-ı küfür diye bir meseleyi de özellikle hassasiyetle vurgulamakta. El-fazl-ı küfür fıkıh meselesidir. Yani sözlerimizde çok dikkatli olmalıyız. İmanımızı kaybedecek söz kullanmamalıyız anlamında çok hassasiyetle vurguladığını görüyoruz. Yine nefis terbiyesi konusunda çok önemli bir izahı vardır. Bunları da hem düşüncesini anlamak bakımından bunların bir kısmı da yine fıkhı da ilgilendirici burada almış oldum. Nefis terbiyesinde uzak durulması gereken ve asla yapılmaması gereken esasların 12 olduğunu birçok defa vurguladığı için burada ben de vurgulamak isterim. Şirkten uzak olmak, küfürden uzak olmak, cehaletten uzak olmak. Buradaki cehaletten kasıt Allah'ı bilmemektir diyor. Gafletten uzak olmak. 125 adet günahtan bahsediyor. Bunlardan uzak olmak. Kibirden uzak olmak. Hırstan uzak olmak. Hırsı da aç kurta benzetiyor. Cimrilikten uzak olmak. Şehvet, gadab, haset ve kin gibi konulardan uzak olmak şeklinde çok vurguladığı için bunların tabii kısmen de fıkıh ilmiyle münasebeti var. Yine Mehmet Zahid Efendi'ye baktığımızda Ehl-i Sünnet alimi olduğunu görüyoruz ve ulemayı sevmeyi ısrarla vurguladığını, öğütlediğini görüyoruz ve çocuklarımıza büyük alimleri öğretmeyi, onları tanıtmayı çok önemsediğini görüyoruz. Hem konuşmalarında hem de eserlerinde. Cennete giden yollar içerisinde mesela ilmi çok önemsemiştir ve ilmin cennete gitmenin kısa yolu olduğunu söylemiştir. Yani cennete gitmek isteyen kişi ilme sarılsın, hızlıca yol alır demiştir. Cennete mani haller olarak ise işte nimeti başa kakmak, ana babaya isyan etmek, müdmin olarak daima alkol tüketmek, efendim laf taşımak, sihirbazlık ve kibirli olmak gibi hadislerden hareketle meselelere söylüyor. 54 farz meselesini bizzat kitabında zikrediyor fıkıhla ilgili olarak. Bunu tek tek sayıyor. Bu 54 farzı çok önemsiyor Mehmet Zahid Efendi. İlave bir madde yapıyor 55. farz olarak. O da haset, kibir, riya, hırs, gazap, şehvet, gaflet, şöhret, kin gibi kalp temizliğine mani olan durumlardan uzaklaşmaktır diyerek bir ilavesi var. Bundan sonra da mızraklı ilmihale atıf yaparak fıkıh açısından mızraklı ilmihale bul, dikkatle oku, o sana yeter diyerek onun öneminden de bahsediyor. Sonsuz olarak Mehmet Zahid Korku Efendi'nin özellikle İslami ilimler bağlamında aslında Osman döneminin devamı olan bir alim olduğunu, ayrıca tasavvufi yönü sebebiyle tasavvuf halkasının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'daki ve hatta Balkanlardaki belki de İslami düşüncenin temsilcilerinden biri olduğunu ve sahih İslam anlayışını, Ehl-i Sünnet düşüncesini taşıyan bir kişi olduğunu, alim olduğunu söyleyerek sözlerimi tamamlıyorum.
1: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Murat Şimşek, gönül dostu Alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın fıkıhla ilgili görüşlerini ve eserlerini anlatıyor.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii olan oluyor, göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim, kendimize çekidüzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Büyüklerin hayatlarını Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i kitapta yad et, an, zikret ey Resulüm. Vezkür fil kitabı İsmail. İsmail'i kitapta anlat ey Resulüm diye büyük zatların, Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın hallerini Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Neden bildiriyor? Bizim büyüklerimiz kısaca söylemişler. Kıssadan hisse çıkarması lazım insanın. Hocamızın yine çok sevdiği bir söz var. Bir göz ki anın olmaya ibret nazarında, ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Sözün güzelliğine bak. Niyazi Mısri'nin bir söz ama hocamız çok beğenirdi ve söylerdi bu sözü daima. Onunla temessül ederdi, yani misal olarak zikrederdi. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, böyle bir alışkanlığa sahip değil bir göz, o göz sahibinin başı üzerinde sahibinin düşmanıdır. Neden? İbretle bakmasını bilmeyen günaha bakar. İbretleri görmeyen, hisse çıkartamayan efendim kendisini yola getiremez ondan. Bu göz Allah ibret alsın diye etrafa baksın, Allah'ın kudretini görsün diye efendim verilmiş. Güzel yönde kullanılması lazım, kötü yönde kullanılmaması lazım. Yanlış, yalan yolda kullanılmaması lazım.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönüller Sultanı Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi yad ediliyor. Bu programımızda aile içi iletişimle ilgili tavsiyelerini aktarmak istiyoruz. Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, aileyi ve onu oluşturan bireyleri sağlıklı toplumun teminatı kabul eder. Bu kimseler arasındaki çatışma, sürtüşme, anlaşmazlık topluma yansıyacak ve onun dinamiklerini bozacaktır. Bu sebeple hassasiyetle anne ve babadan başlayarak herkesin hak ve sorumluluklarını dikkate alır. Çocuklarını evlendirecek olanlara ilk nasihati de yeni evlilere müdahale etmemek, ilişkilerine karışmamaktır. Gerek gelini, gerek damadı seçerken iyi seçmeli. Sonra bir daha onlara müdahale etmemeli. Kötü bir durum olmadıkça, hele ev işlerine hiç karışmamalı, onları baş başa bırakmalı. Yok öyle olmayacaktı, vay şöyle yapıyorlarmış dememeli. Sonları hayırlı olsun diye dua etmeli. Hele ilk devirlerinde, elinden geliyorsa mümkün mertebe onlara da yardımcı olmalı.

0: Evlilik birlikteliği kurulduktan sonra da ailenin reisi durumundaki erkeklere uyarılarda bulunur. Nefis terbiyesinin öncelikle faydası kişinin kendine yöneliktir. Ama bu terbiye edilmiş nefs ve ruhun eş ve çocuklardan başlamak kaydıyla önce aileye, sonra da topluma tesirleri tahmin edilenden çok daha fazladır. Kotku Hazretleri'nin bu tavsiyelerinden hareketle ev içi haline bakarak kişinin nefsinin mertebesine dair fikir edinmek de mümkündür. Kamil ve olgun mümin, efrad-ı ailesi arasında çok mükemmel bir hayat idame ettirir. O, evinde dahiliye nazırı, yani İçişleri Bakanı mesabesinde olan ailesinin ev işlerinde ve yemek hususunda daima hanımının arzularına muvafakat gösterip, ne isterlerse onu alıp getirir. Eğer kendisinin o yemeğe, o tağıma karşı bir iştahsızlığı varsa bile, onu sezdirmeden sofrada bulunur ve o yemeği medh ve senada ederler. Eline sağlık hanım, ne kadar güzel ve leziz olmuş, maşallah diyerek taltif de ederler. Bunun aksi kişi de canı ne isterse onu alıp getirir. Şöyle olsun, böyle olsun diyerek de hep kendi canını düşünüp nefsinin arzularını yaptırır. Evin hanımının onun sevdiği yemeğe karşı bir iştahsızlığı varsa onun hiç umurunda olmaz. O ancak o andaki kendi zevk ve şehvetinin meyil ve arzularının tatminine bakar. İşte bu halde münafıklık alametlerinden biridir.
1: Cenab-ı Hak bir kuluyla hayır murad diyor da onun zenginliği nefsinde olur. Bilir ki Allah ne takdir ettiyse olacak. Sabahleyin erkenden, sabah namazından daha erken çarşıya gidiyor, dükkanına gidiyor, işine gidiyor. Neden ya? Biraz otur, bak çoluk çocuğundan namazını kıl, duanı yap, çoluk çocuğundan iki lokma ekmeğini de ye. Öyle ama geç kalırız efendi, müşterileri kaçırırız. Kaçmaz müşterin menakinden. Sabah, gece akşam oluyor, akşam vakti, akşamdan eve evine gelmek lazım. Erkek akşamdan evvel evine gelsin, çoluk çocuğuyla beraber sofrasında otursun, yemeğini yesin. Yok, ta yatsılara kadar, yatsıdan sonra kadar çarşıda oturur. Ne de bu yük ya? Sana takdir olunandan 5 para fazla senin eline geçmez. Akşama kadar beklersin orada ama takdirden başka eline bir şey geçmez. Bunun tecrübeleri de çok etrafta vardır. Tecrübeleri yapmış olur.

Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, aile içi ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususları pek çok sohbetinde ve eserlerinde sürekli zikreder. Özellikle çocukların anne ve babalarına karşı davranışlarında dikkat etmeleri gerektiği hususlar için şunları söyler. Ebeveyninin sözlerini iyi dinle. Sakın karşılık da verme. Hatta onlar şayet sana darılacak olsalar bile öf yeter artık gibi en ufak bir huysuzlukta sakın bulunma. Babasının yanında konuşurken gayet hafif bir sesle, usuletle, usulca konuşacak. Sert konuşmayacak, hızlı da konuşmayacak. İsmiyle de çağırmayacak. Önünde yürümeyecek. Çağırdığı vakitte gelecek.

0: Mehmet Zahit Kodku rahmetullahi aleyh, akrabalarla olan ilişkilerin üzerinde de sık sık durur. Dini, ahlaki ve sosyal kurallarda önemli bir yere sahip olan akrabalık ilişkileri, kısaca sıla-i rahim olarak tanımlanır. İnanan insanların akrabaları arasında sıla-i rahimi yapması ve onları koruyup gözetmesi gerekir. Zaman zaman aile, akraba ilişkilerinde kırgınlıklar, dargınlıklar yaşansa da bunları uzatmamak ve ziyaretler ve hediyeleşmelerle barışmanın yolunu bulmak gerekir. Kodku Hazretleri, dünya ve ahiret saadetinin teminatı olarak gördüğü akraba ilişkilerinde münasebeti kesmeyi makbul saymadığı gibi, araya girecek soğukluktan bile sakınmayı tavsiye eder. Mümkünse gidip ziyaretler yapmak, hal ve hatırlarını sormak, öğrenmek, ihtiyaçları varsa yardımda bulunmak, ziyarete giderken de mümkün mertebe bol hediyeler götürmek ve sevindirici, memnun edici tavırlarda bulunmak. Eğer akrabayı talukat uzaklarda olup her zaman gitmesi mümkün değilse, bu sefer de mektuplarla gönüllerini almak ve postayla hediyeler göndermek hep Müslümanlığın icabı ve icadıdır. Müslümanlık demek, akrabasıyla hem de bütün Müslüman kardeşleriyle bir vücut gibi olmaktır. Kusur aramak Müslümana yakışmaz.
1: Dünyadayken bazı bizden kızlar öfkelenir. İşte ben sana gösteririm ahirette der, şurada der, burada der. Bunların hepsini unutmalı, hep affetmeli, affedici olmalı. Ki Cenab-ı Hak ahirette de böyle hesapsız bizi cennete koyverecek.

Mehmet Zahit Kotku Rahmetullahi Aleyh, akrabalar arasında kusur aramanın, dedikodu ve fitne çıkarmanın sakıncalarından bahsederek, kişinin önce kendine ve kendi kusurlarına bakması gerektiğini söyler. İnsan kendi kusurlarını düzeltirse, çevresindeki insanların kusurlarını görmeye fırsatı olmaz. Sakın akrabayı talukat arasında kusur kabahat aramaya kalkma. Bizim kendi kusurlarımız kendimize hem yeter hem de artar. Ve biz kendi kusurlarımızı düzeltmek imkanını bulamadığımız halde başkalarının da şöyle kusuru var, böyle hatası var demek çok büyük bir hata ve kusurdur. Onun için akrabaları mümkün oldukça bahusus kandillerde, Ramazan-ı Şeriflerde, bayramlarda ve cuma gece ve günlerinde ziyaret etmeli, mümkün olursa hem de makbule geçecek hediyelerle ve çocuklarını sevindirecek kitap, kalem, yazı takımları vesaire gibi şeyleri de ihmal etmemeli. Çünkü bu hediyeler aradaki muhabbet ve sevgi bağlarını hem artırır hem de rızıklarınızın bolluğuna ve ömrünüzün uzun olmasına vesile olur.

0: Değerli dinleyenler, Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'nin bize verdiği bu önemli tavsiyeleri hayatımızda ve insanlar arasındaki iletişimimizde tatbik edebilmeyi diliyoruz. Bize verdiği tavsiyeleri hayatında bizzat uygulayan ve bize güzel bir örnek ve rehber olan Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'yi bu vesileyle bir kez daha özlem ve sevgiyle yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
1: Kişinin duası muhakkakmış. Li ehihi bi zahril gayb. Mahsus kardeşinin kardeşi için onun arkasından yaptığı bir dua. Mümin kardeş yani. Herhangi öz kardeş olur. Bazı mümin kardeşler. Birbirlerinin arkalarından ya Rabbi kardeşim şu felaketten, şu sıkıntıdan, şu günahtan, şu musibetten kurtar diye candan bir dua yapılırsa bu dua muhakkak müstecaptır. Kabul olur. İndere etihi melekün. Bu duayı eden adamın üzerinde başı ucunda bir melek vardır. Yüemminu ala duaihi. Bu dua ettikçe melek der ki amin. Kimse olmasa da yani melek amin. Amin diye dua eder. Küllemâ de'a lehu bi hayrin. Her zaman böyle ona kardeşine karşı hayırla dua ettiği vakitte kâle bu melek amin ve leke bin ismidir. Sana da öyle olsun. Bu kardeşin için nasıl sağlık istiyorsun, afiyet istiyorsun, iyilik istiyorsun, ne istiyorsan sana da diyor, melek dua diyorsun. Sana da duayı melek yapıyor. Sen o adama yapıyorsun, melek de senin için dua ediyor. Elbette meleğin duası sizin duanızdan daha makbul. Onun için sen kendin için bir şey istiyorsan evvela kardeşin için iste ki o nimete mazhar olur. Ümitler dağdan rivayet olmuştur.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Allah Teala'nın emrine itaat, mahlukatına şefkat. Mahlukatına şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Senin isterse 100 milyon değil, 100 milyarın olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukuna şefkat edersin. Bu mahlukatın içerisinde her şey insan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahlukudur. Hayvana da acımak vazifemizdir. Bunu keserken mesela kurban keseceğiz yarın. Keserken öyle canavarca hayvanı hırpalayarak kesmek caiz değil. Bunu usulette güzel güzel okşaya okşaya bıçağımız bilenmiş, hazırlanmış, kuyusu hazırlanmış. Güzel güzel getirir, tekbirler getirerekten güzelce kesersin. Bizdenlik kesip hayvanı incitmezsin. Lazım olma o şekilde. Buna da hayvana da acımak.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Hocamız son derece yüksek bir şahsiyet olmasına rağmen, yani manevi bakımdan, o kadar yüksek makamına rağmen son derece mütevazıydı. Yani o kadar tatlı kelimelerle tevazuunu samimi bir tarzda ifade ederdi ki o tevazuuna bir kere aşık olurdunuz. Son derece sevgi dolu bir insandı ve sevgi verirdi, sevgi görürdü. Yani mutlaka sevgi karşılıklıdır diye söyleniyor, bilirsiniz. Son derece sabırlıydı. Yani etrafındaki tecrübesiz insanların uygun olmayan davranışları, onun makamına, mekanına, şanına uygun olmayan davranışlarına ve karşılaştığı olaylara karşı son derece metin, kale gibi sağlam, böyle sahildeki yalçın bir kayalık gibi dalgaların gelip böyle çarpıp parçalanıp geriye dağıldığı gibi olayların karşısında öyle bir metin, sabırlı hali vardı. Çok ketum idi. Yani sırları etrafa fahş etmezdi. Kendisinin manevi kemalatını da çok büyük bir ustalıkla ketmederdi. Yani belli etmezdi, saklardı. Kendisini hiçbir şey yokmuş gibi gösterirdi ama tabii güneş balçıkla sıvanmadığından o ne kadar böyle acizliğini, naçizliğini ifade etse insanlar da onun ne kadar yüksek olduğunu anlarlardı. Manevi yönden her sözü hikmetliydi. Yani boşuna söz söylemediğini anlardınız ve o sözün birisi için olduğunu birisi bilirdi. Ha, bu söz bana diye o işareti alır, ona göre kendisinde bir hata varsa düzeltirdi.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ben hocamızı anlatmak istiyorum. O ariflerin, o zarif insanların arasında çok daha başka bir arif, zarif, kamil kimseydi. Çok daha tatlı ve güzel bir kimseydi. Çok hoş bir insandı. Bedenen çok heybetliydi. Ahlakı çok güzeldi. Hocamız çok sağlam bir ahlaka sahip. Ahlakına hayran olmamak mümkün değildi. Bir kere çok cömertti. Mutlaka bir ikramı olurdu manevi bakımdan. O kadar yüksek makamına rağmen son derece mütevazıydı. Sevgi dolu bir insandı ve sevgi verirdi, sevgi görürdü. Son derece sabırlıydı. Manevi yönden her sözü hikmetliydi. Salih insanların anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Onun için Allah-u Teala Hazretleri'nden dilediğimiz Rabbimiz bizi sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Bizleri de onların yolunda daim eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Zuhruf Suresi 46 ila 89. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya "Ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz." dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki "Ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz?" diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulüm, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. "Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o İsa mı?" dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir.

O İsa, hem kendisine nimet verdiğimiz, hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik, size karşılık yeryüzünde, sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın diye seslenecekler. O da, siz bu azapta böyle kalacaksınız diyecek. Allah buyurur ki, andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O, tek hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilen.

0: göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, "Ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir." dediğinde Allah, "Şimdilik sen onlardan vazgeç. Size uğurlar olsun." deyiver. "Artık yakında bilecekler." buyurdu. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zuhruf Suresi 46 ila 89. ayetleri dinledi.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor, zahirlerine bakmıyor, mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. İnna Allaha la yanzuru ila suverikum ve esanikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Gönüllerine bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor. Hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor. Yanzuru ila kulubikum. Gönüllere bakıyor. Kalp gönül demek. Yani şu tık tık atan kalp herkeste var. Kafirde de var, münafıkta da var, cahilde de var, gafilde de var. Ama gönül, yani müminin gönlü, imanla nurlanmış olan gönül kıymetli. Hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken en çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini efendim safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun diye söylerdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hayat kimseye kalmıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmaktır. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu, o zaman işler değişiyor.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh yad ediliyor. Gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Sait Kotku Hazretleri hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde, Hicri 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, yani bugün, Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad ediliyor. Hayatından kesitlerin yer aldığı belgeseller, özel anma programları, sohbetler ve hatıraların paylaşıldığı içeriklerle tüm gün yad edilecek ve hatim dualarıyla sona erecek. Ayrıca gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde dua programıyla yad edilecek. Server tarafından hazırlanan ve 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, yani bu akşam saat 20.43'te başlayacak programın içeriği ise şöyle. Program akşam namazından sonra yemek ikramıyla başlayacak, yatsı namazının ardından dualarla sona erecek. Programda ayrıca hanımefendiler ve çocuklar için de yer ayrıldığı belirtildi. Bununla birlikte hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra Medya sosyal medya hesaplarında hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh hakkındaki paylaşımlar dikkat çekiyor. 20. yüzyılın önemli mutasavvıflarından, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku Hoca'nın Hicri doğumunun 133. yılı dolayısıyla Akra Medya sosyal medya platformlarında özel bir anma içerikleri hazırladı. Hafta başından itibaren yayımlanan içeriklerde Mehmet Sait Kotku Hoca'mızın hayatı, hocaları ve ilmi yönü sohbetlerinden kesitlerle takipçilere sunuluyor. Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim. Gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh. Hicri 1315 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kotku Hazretleri genç yaşta ilim tahsiline yöneldi. Askerlik hizmetinin ardından tasavvuf yolunda icazet aldı. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medreselerinde eğitimini sürdürerek hafızlığını tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde din hizmetinde bulunduktan sonra 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii'ne tayin edildi ve vefatına kadar irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Sohbet üslubuyla kaleme aldığı Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları, Hadislerle Nasihatler, Haklar ve Vazifeler, Müminlere Vaazlar, Tasavvufi Ahlak ve Ehl-i Sünnet Akaidi gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Kotku Hazretleri, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat anlayışını nesillere aktardı. Kotku hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. O herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. İlk vazife, iman ettiğimiz Kur'an'ı bilmek ve anlamaktır. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak içinde geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Zahit Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, irşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak tasavvufi ahlak eserinde Zahit Efendi şöyle demekti: Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotku hocamızın üzerinde durduğu bir diğer hususta, İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsil edilmesi gerektiğidir. Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında fani dünyanın emellerinden, makam mevkiden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, ilmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir hayatı örnekleyen Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini doğumlarının Hicri 133. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Heyecanla beklenen doğuş Elazığ İşrak ibadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce Azepler namazgahında Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak ibadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye

Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiyi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır altıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. İslam The Lifestyle merkezinde gönüllere dokunan buluşmalar. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından kurulan İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkeziyle öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularını cevaplamayı amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanırken, merkez yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Zach Williams'ın İslam'ı seçtiği duyurularak kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temennisinde bulunuldu. Öte yandan 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lachley Jackson da İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Katılımcılar huzurunda şehadet getiren Jackson, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusuna tek kelimeyle Allah cevabını verdi. İslam The Lifestyle Merkezi yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına ve yeni hidayet hikayelerine vesile olmaya davet ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor ve güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 29, Bursa ve Kırklareli 31, Çanakkale 33 derece. Ege bölgesinde İzmir, Manisa ve Denizli 35, Muğla 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 35, Burdur 33, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Çankırı ve Konya 30, Eskişehir 28 derece.
Batı Karadeniz'de

0: Bolu 27, Düzce 29, Kastamonu ve Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 29, Rize, Samsun ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Kars 27, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Mardin 36 derece. Bazı ülke ve şehirlerdeki hava durumu ise şöyle. Mekke sıcak 42, Medine sıcak 46, Özbekistan güneşli 38, Saraybosna sağanak yağışlı 24, Melbourne parçalı bulutlu 15, Lefkoşa az bulutlu 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bülteni ise şöyle. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde, Aydın Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri arasında, Göksun Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında, Alaca Zile yolunun 19 ila 29, Turhal Zile yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde, Bingöl Solhan yolunun 5 ila 6, Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28, Çanakkale Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir uyarısı yapılmış. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyicilerimiz, bugün gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh tüm gün boyunca özel programlarla yad ediliyor. Programları Akra'dan dinleyebilirsiniz ve Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

0: İlim adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın değerler dünyasında vefa ve erdem konusunu anlatıyor.
1: Benim alanım felsefe. Ben Batı felsefesi derslerine giriyorum. Bu derslerde anlattığım filozoflardan bir tanesi ünlü Alman filozofu Kant. Kant'ın en önemli özelliği aydınlanma diye bir kavramdan bahsediyor. Diyor ki aydınlanma aslında içinde ne olduğunu bildiğiniz gerçekliklerle yüzleşme cesaretini gösterip onların hakikatini kabul ettikten sonra karanlık odadaki ışığı yakmak ve onlarla yüzleşmek, ergin olmak, sorumluluk olmak ve hakikatin yükünü omuzlamaktır. Vefa da böyle bir şey aslında. Şimdi değerler dünyası dediğimize değer, üzerine anlam kattığımız her şey aslında. Onsuz yapamayacağımız şey. Ahlak zaten başlı başına bir değer sistemi. İslam ahlak düşüncesinde 3 tane değer sistemi var. Tasavvufi ahlak, kelami ahlak ve felsefi ahlak. Felsefe ahlakında ise erdemler üzerine kurulu bir ahlak sistemi var ki dünya tarihi hep bunun üzerine kurulu. İslam ahlakı da böyle. Sonrasında işte faydacı ahlak, herkesin bir kendini kolladığı bir sistem. Bir de biraz önce bahsettiğim filozofun şey yaptığı ödev ahlakı. Şimdi buralara baktığım zaman Mehmet Zahid Efendi'yi açtığımda gördüğüm şey Peygamber Efendimiz'in bu çağdaki sanki tabiri caizse ahlaki bir yansıması ve en önemli erdemi. Peygamberimizi diğer peygamberlerden ve o toplumdan ayıran ahlaki vasfının vefayla mücessemleşmiş bir şeklini gördüm. Aslında tekrar etmeme belki fırsat kalmaz diye korkarak bu pekey demekle alakalı şeyi, bu vefayı ahlakın dört erdemiyle tüm ahlak sistemi günümüzde de kabul edilen bir şekilde birbiriyle bağlı olan hikmet, iffet, şecaat ve bu üçünün bir araya geldiği adalet ilkesiyle

kişi Rab olduğunu kabul etmesi ve kendinin kul olarak deklare etmesi. Peygamber Efendimizin vefasını hatırlıyoruz. Yani öyle vefalı ki borcuna, arkadaşlarına, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini, Hazreti Ali'yi arkasında bıraktığını ve 3 gün boyunca emanetleri dağıttığını biliyoruz. Mehmet Zahid Efendi'nin yaşadığı döneme baktığımızda, askerlik dönemini, diğer şeyleri de, bütün kitaptaki anlatılar ondan sonra anlam kazanmaya başladı. Öyle ortamda doğru bir insan olmak, hakikaten o zorlukları göğüs germek bu vefa kavramıyla karşımıza çıkıyor. Çağdaş bir dünyadayız. Bireyselliğin şahsiyeti yok ettiği bir çağda vefa diye bir erdemin bizatihi Müslümanlar tarafından dünya medeniyet tarihi inşa ederken kullanılan bu erdemin yüzyıllar sonra tekrar inşasına vesile olan bir alimle karşı karşıyayız. Arkadaşlık pekey demekle kaimdir diye ifade edilen cümleyi ben derslerimin sonunda diyorum. Arkadaşlar işte Mehmet Zahid Efendi böyle söylemişti. Ben buna ek olarak şunu söylüyorum. Bu dünyada pek çok şeye sahip olabilirsiniz. Ama nerede ihtiyacınız olduğunda pekey deyip size kardeş olabilecek bir elin 5 parmağı kadar kardeşiniz varsa inanın bu dünyada sizden zengini yok. Canınız sıkıldığınızda, doğru yaptığınızda sizi teşvik eden, yanlış yaptığınızda icabında sizi durdurabilecek kuvvette ve kudrette bir kardeşiniz varsa sizden zengin yok. Bunun ötesinde vefa ile alakalı o kadar çok şey var ki, yani o ortamda askerlikten sonra yaşadığı süreci baktığınızda bazen böyle celallendiği ortamlar, hele kardeşlikle alakalı. Kardeşlikle alakalı. Çünkü kardeş olabilmenin sadece menfaat üzerinden inşa edildiği bir ortam yaşıyoruz. İnsanların can kaygısıyla, mal kaygısıyla yalnızlaştığı bir ortamda yaşamış. Şu an daha farklı bir ortamda. Yani şu anda zenginlik içinde fakirlik yaşıyoruz adeta. Evlatlarımızla imtihan ediliyoruz ve gariban hissediyoruz kendimizi. Yani hani eğitimde şey vardır. Hocanın yakınına pek etkisi olmaz. Yani hep ben derim, mum dibini ışıtmaz ama nihayetinde elmanın meyvesi yine dibine düşer. Size benzer. Vefa, kalben bağlı olmak. Sen başkasına bildirmeden kalbine bildirerek onunla beraber olmak. Bu toplulukta her şeyi bilebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz ama paylaşmadıkça, kardeş olmadıkça mümin olunmayan bir ortamın adeta cemiyet ortamında yaşayan, bunu gerçekleştiren bir alimle karşı karşıyayız. Onun için modern çağlara ne söyleyebiliriz? Mehmet Zahid Efendi'yi ve onun silsilesini anlatabiliriz. Sadece klasik bir alim prototipi olarak değil, bu bir irfan abidesi olarak anlatmamız lazım. Dışarıdan görünenin çok ötesinde, kazdıkça yani bizim farkında olmadığımız, olamadığımız bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Şimdi hikmet bu erdemler sisteminin en başında olan bir şeydir. Hakikat Rab tarafından bize verilmiştir. Bu hakikati aslında insanlar döndüğü zaman görür. Ve bozulma o hakikati bile bile yanlış yapma üzerine. Ahlaktaki reziletler öyledir. Ama Mehmet Zahid Efendi'yi başta dostları, ailesi ve sohbet halkasındaki insanlara bilgi ve hikmet üzerine bu yaptığı vurguları hep görüyorsunuz. İlim sadece bilmek değil, yaşamak. Ve bunun ötesinde bir kere o bilginin şekli olarak uygulaması olan şecaat var. Şecaat, eski filozoflar şecaati böyle kaba cesaret gibi göstermezler. Şecaat nedir? Yani Aristo'da, Platon'daki söyledikleri şeylerin şecaat, cesaret, hakikati söylemek ve hakikatin yanında durmak. Yoksa güçlüyken gücünü yettiği kişiye zulmetmek değil şecaat. Hakikati tek başına kalsan da yapmak. İffet ne? İffet çok o kadar önemli ki, iffet İslam düşüncesinin ve ahlak sisteminin emniyet sübabı. İnsanın haddini bilmesi, nerede duracağını bilmesi. Nerede duracağını bilmesi ve kutsal olarak saydığı şeye saygı gösterip onu sonuna kadar savunması. Ve bütün bunların birleştiği tek bir nokta var, adalet. Adalet ne? Kulun Rabbine olduğu vefasına karşı adil olması ve ondan aldığı emirle ve ona verdiği sözle bir kere kul olması ve kardeşlik hukukuna riayet etmesi. Evrensel ahlak ilkelerinde altın kural olarak nitelendirilen bir kural şeyi vardır. Yani hiçbir şey anlatmana gerek yok. Bu kuralı insana ver, ondan sonra o insandan iyi olmasını

0: Beklemekten başka çaren yok. Bu Hristiyan ilkelerde var, Batı ilkesinde. Buna şartlı ahlak derler. Yani nasıl olmasını istiyorsan o şekilde davran der. Ahlakı Kant da bu şekilde. Yani öyle bir davran ki davranışın genel geçer kural olsun der. Müslümanlar ne der pekala? Kendin için istediğini Müslüman kardeşin için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmazsın der. Bu özgeci ahlak olarak anlatılıyor. Yani ilk önce Müslüman kardeşini şeyin içine koyuyorsun, sonrasında kendini ona göre sistemleştiriyorsun. Mehmet Zahid Efendi'ye baktığımız zaman bütün anlatılanlarda bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz ve onun bu ilkeyle bağlı olarak yani o Rabbine olan vefasını gereği kulluğunu çok ciddi yapmıştı. Hiçbir zaman savaş ortamındaki sonraki yaşanılan bu cumhuriyetin ilk yıllar şu anda bize böyle belki anlatmak kolay geliyor ama zor zamanda insanlar belli oluyor. Mevlam kimseye zor zamanda imtihan etmeyle karşı karşıya bırakmasın. Ben hep düşünüyorum kendim acaba olsam ne olur? Mehmet Zahid Efendi'nin bu tavrının vefa ilk başta Rabbine olan vefası ve kardeşlerine olan vefası. Ailesine olan vefası. Herkes onu anlatıyor ve hiçbir şekilde ondan böyle kalbi kırık ayrılmamış. Sadece şey değil yani kapalı bir şey değil. Yani tüm toplumu inşa eden bir cemiyet ve İslam tarihi boyunca bu örnekler var. Bu örnekler sanki Rabbimizin bize bir vaadi olarak adeta yenilenerek hatırlatılıyor. Bu hatırlatmalardan bir tanesi son zamanda Mehmet Zahid Efendi hocamızın bizatihi yaşayarak yönü. Yani kitabı açtığımda hep böyle beni adeta böyle kendime getiren şeyler var. Yani kitabı açtığımda titrediğim noktalar oluyor. Ya acaba hangi hatam yüzüme çarpılacak? Ben ne yapıyorum falan dediğim noktalar oldu. Rahatlattığı noktalar oldu. Çünkü insanlar modern ortamda hatalarını unutmak sanki yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Orada kardeşinizin ihtiyacı var, hiç umursamıyorsunuz. Sanki duymadığınızda o yokmuş gibi oluyor ama öyle değil. O orada var ve onunla yüzleşmeniz lazım. Onunla yüzleşmek, kendinize yüzleşmek, hakikati kabul etmek. İşte hani aslında böyle gerçek aydınlanma dediği hakikati yüzleşmek. Ve bu aydınlanmanın içinde özgürlük var. Ahlak, kardeşliğin içinde kişi özgür olması nedir biliyor musunuz? Özgür olması her şeyi yapması değil. Neyi yapabileceğini bilmesidir. Kişi kuldur. Yapabilecekleri bellidir ve iyi bir kul olabilmesi için eline gelen fırsatı değerlendirmesi lazım. Sorumluluğun içinde ben bilmiyorum diye bir şey yok. Rab Teala zaten bildirmiş ne olduğunu. Bize o imkanı veriyor. Onun için bu hakikatle alakalı yani o kadar şeyler var ki kardeşlikle alakalı mesela celallendiği metinler var. Gerektirdiğinde ona müdahale etmediğinde sorumlu olacağını ve onun günahının da vebali üzerine olacağını söylüyor. Yani hatta bazı sohbetlerde şimdi yani gerektiğinde kardeşiniz yanlış yaptığında o yanlışa düşürmeyin. O anlayacaktır. Ona sarılın ama günaha girmesine müsaade etmeyin. Diyerek böyle bu anlamda şeyleri var. Yani hatıratlarda var. Ben kendim bireyim bunu yaparım dedirtmeyin. Kardeşlik pekey dediğimiz anda hukuk sen kendin içinden öte daha yani kendinden daha öte onu düşünmen gerekiyor. Onun için oradaki kardeşlik sadece bir arkadaşlık değil. Kesinlikle bir menfaat arkadaşlığı yok. Buradaki kardeşlik insanın nesep kardeşliğinden öte din kardeşliği ve ahlaki olarak yani ahiret kardeşiyle eş olan bir şeyle karşı karşıyayız. Mevlam inşallah o hikmeti anlayıp gerçekten pekey deyip o pekey demenin hikmetini anlayarak yaşayan kullardan bize nasip eylesin, şefaatine nail eylesin.
1: İlim adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın değerler dünyasında vefa ve erdem konusunu anlattı.

0: özel programlarla anılıyor.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huvarrahmanirrahim.
1: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhu

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minezzulumâti ilennûr. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O, sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim

0: يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik la ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi, hem nebi, hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّ

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecheh. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
1: حاميم Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.
1: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh yad ediliyor. Gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Sait Kotku Hazretleri hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde, Hicri 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, yani bugün, Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad ediliyor. Hayatından kesitlerin yer aldığı belgeseller, özel anma programları, sohbetler ve hatıraların paylaşıldığı içeriklerle tüm gün yad edilecek ve hatim dualarıyla sona erecek. Ayrıca gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde dua programıyla yad edilecek. Server tarafından hazırlanan ve 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, yani bu akşam saat 20.43'te başlayacak programın içeriği ise şöyle. Program akşam namazından sonra yemek ikramı ile başlayacak, yatsı namazının ardından dualarla sona erecek. Programda ayrıca hanımefendiler ve çocuklar için de yer ayrıldığı belirtildi. Bununla birlikte hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra Medya sosyal medya hesaplarında hocamız Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh hakkındaki paylaşımlar dikkat çekiyor. 20. yüzyılın önemli mutasavvıflarından, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocanın Hicri doğumunun 133. yılı dolayısıyla Akra Medya sosyal medya platformlarında özel bir anma içerikleri hazırladı. Hafta başından itibaren yayımlanan içeriklerde Mehmet Sait Kotku hocamızın hayatı, hocaları ve ilmi yönü sohbetlerinden kesitlerle takipçilere sunuluyor. Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku rahmetullahi aleyh. Hicri 1315 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kotku Hazretleri genç yaşta ilim tahsiline yöneldi. Askerlik hizmetinin ardından tasavvuf yolunda icazet aldı. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medreselerinde eğitimini sürdürerek hafızlığını tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde din hizmetinde bulunduktan sonra 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii'ne tayin edildi ve vefatına kadar irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Sohbet üslubuyla kaleme aldığı Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları, Hadislerle Nasihatler, Haklar ve Vazifeler, Müminlere Vaazlar, Tasavvufi Ahlak ve Ehl-i Sünnet Akaidi gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Kotku Hazretleri, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat anlayışını nesillere aktardı. Kotku hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. o herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. İlk vazife, iman ettiğimiz Kur'an'ı bilmek ve anlamaktır. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak içinde geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Zahit Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, irşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak tasavvufi ahlak eserinde Zahit Efendi şöyle demekti: Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotku hocamızın üzerinde durduğu bir diğer hususta, İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsil edilmesi gerektiğidir. Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında fani dünyanın emellerinden, makam mevkiden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, ilmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir hayatı örnekleyen Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini doğumlarının Hicri 133. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyicilerimiz, bugün gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh tüm gün boyunca özel programlarla yad ediliyor. Programları Akra'dan dinleyebilirsiniz ve Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Her zaman dua etmeye muhtacız. Her zaman. Binaenaleyh dua ederken hepimizde çok kusurlar, günahlar, kabahatler var da. Şimdi ben bu kadar kusurla, günahla bu elimi nasıl açacağım dedim, Allah'tan nasıl affet isteyeceğim? Ya şunu ver, bunu ver, nasıl diyecek? Yakıştıramıyorum sen kendine, çok kabahat var. Ha, sen ne kadar günahkar olursan ol, kusurlu olursan ol, Allah-u Teala'nın rahmetinin lütfetine nihayet yok. Rahmeti çok geniş. Binaenaleyh sen de ki, muhakkak Allah-u Teala benim duamı kabul edecek. Duamın kabulüne inanarak dua et. Öyle olmayacak dua diye şey yapma.

0: مِنَّا مِنْ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُهُ غَافِلٌ لَا kalbi gafil olan kimselerin yaptığı duaları elbette Allah kabul eder. Yani uyanık olaraktan muhakkak ki Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul edecektir diyerekten insan dua eder. Duanın kabul olmamasında üç şey var. Birisi aciz olur da insan, ben senden bir şey isterim, veremeyecek olursun, acizsin. Bu acizinden dolayı yok veremem dersin. Allah'ta böyle acizlik yok. Hep ne mutlu. Ya kerem sahibi olmak lazım, alışmamış adam vermeyi. Vermek istemiyorum. Halbuki Allah-u Teala ikrimliktir. Bir de duayı dinlememesi, işitmemesi lazım. Sağır olur da mesela anlamaz insan. Halbuki Allah-u Teala herkesin duasını biliyor ve işitiyor ne istediğini.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Akra'da Yahut Günleri vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim efendim. Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh doğumlarının Hicri yıl dönümü vesilesiyle yad ediyoruz. Kendilerini yad ederken aynı zamanda bu yad günleri vesilesiyle sadakat, sırat-ı müstakim üzere olmak hususunda da fikir ve tavsiyelerini de konuşmuş olacağız. Kıymetli bir konuğumuzla bu programımızda. Programımızın misafiri Sayın Profesör Doktor Ahmet Turan Arslan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Afiyettesiniz inşallah.
2: Zat Allah'a çok şükür demiş nasılsınız deyince. Elhamdülillah evladım iyiyiz iyiyiz demiş. İmanlıyız elhamdülillah imanımız var.
1: Çok
2: bu
1: şükür.
2: Büyük nimet olduktan sonrası. Gerisi hepsi gelip geçici şeylerdir. Ama imanlı olabilmek en büyük vazifemiz, en büyük de nimet.
1: Çok şükür.
2: Demişler, onun için çok şükrediyoruz. Rabbimize şükürden aciziz. Nice nimetler vermiş, sayamayacağımız kadar nimetler vermiş. Aklımıza gelen gelmeyen nice nimetlerle efendim donatılmış bulunuyoruz. Onun için Rabbimize çok şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Bize bu iman nimetini vermiş, sağlık nimetini vermiş. Hı hı. Bulunduğumuz her, aldığımız, verdiğimiz her nefese nice şükürler etmemiz lazım. Rahatlıkla nefesimizi alıp verebiliyoruz. Çok büyük nimettir. Dünyada gördüğümüz başka sıkıntılarımızı dert edinmememiz lazım. Şükretmemiz lazım halimize. Onlar evet yani sıkıntı evet insana verir ızdırabı biliyoruz. Herkes bir sıkıntı çekebilir. Ama bu şu dünyada sıkıntı, ızdırap çekmeyen kimse yoktur.
1: Yok.
2: Herkes bir imtihan oluyor. Ben Fatih'tim. Tevakkiyordum. Bir gün aklıma şu geldi. Derslerden sonra işte birisi kimi geliyor şöyle dua et hocam şu var. Ne derdin var? Şu var, şu var, şu var. Anlatıyor. Baktım ki Allah Allah. Ertesi sefer hafta ağza çıkarken şu aklıma geldi. Dedim ki ya biz hocalar dedim üniversitede işte başka yerlerdeki birkaç yarım saat falan hazırlanıyoruz. Soru soruyoruz. Onunla belki 500 bin kişiyi imtihan ediyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine bakın ki dedim. Bana gelen bilgilere göre şunlar işte şu adam, bu adamın bu kadar hastalığı var şunu şunu şunu çeşitli şu kadar kulu var yaratıldığım bizi yarattı insanlığı yarattığından beri şu kadar kulu var efendim şu kadar memlekette şu kadar yerde gelmiş geçmiş şimdi bile öyle
1: her gün
2: her
1: ayrı
2: bir
1: ayrı
2: kula
1: var.
2: Ayrı imtihan sorusu hazırlıyor dedi. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın azameti buradan da anlaşılıyor. Hı. Her bir kuluna ayrı şeyle imtihan ediyor ayrı soru soruyor. Kimisinin başı ağrıyor, kimisinin işte ayağın vücudunda sakatlık olmuş, kimisinin bilmem çocuğu durmuyor, kimisinin çocuğu olmuyor. Hepsi bunların imtihanı. Hı hı. Onun için dedim herkes, her kul kendisine ne takdir edilmişse ona razı olsun, önündeki nimetlere baksın, nimetleri görsün, düşünsün. Ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya çalışsın. En güzeli o. İbrahim Hakkı Erzurumi'nin güzel sözü. Deme şunun için şöyle. Yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler neylirse güzel eyler. Ne güzel özetlemiş. Allah rahmet eylesin. Diyorlar ki kelamı kibar, kibarı kelamdır. Yani büyüklerin sözü sözlerin büyüğüdür. Hazreti hakikaten büyük insan. Öyle bir güzel özetlemiş ki Türkçeyle. Yunus Emre'yi de ben o yüzden yaşıma gider. Sade bir dille, halkın anlayacağı bir dille. Ne güzel söylemiş. Onun için de asırlar sonrasına etki etmiş. Asırlar sonrası bizden sonra da nice gelecek insanlar. Sade bir Türkçeyle söylediği için herkes anlayabiliyor. Allah hepsine rahmet eylesin. Büyük insanlar tabii büyük dediğimiz gibi sözleri de büyük, özleri de büyük. Size de teşekkür ediyorum ki ben böyle bir program hazırlamışsınız. Büyüklerimizi, büyük insanları anıyorsunuz. Onlar hayatlarında iken de müessir oldukları, tesirli oldukları gibi hayatlarından sonra, öbür dünyaya geçtikten sonra da bu güzel hatıralarla yine birçok insanlara tesir ediyor, tesirleri devam ediyor. Tabii bir fakülteden dönüyordum, işte bir gün geçiyorum, radyo açtım arabada. Baktım ki derslerinden birini koymuşsunuz, o konuşuyor. Birdenbire içime bir soru geldi, ya Allah'ım.

0: insanlara tesir etmiş. Ya ben mesela bir onu da söyleyeyim, yani yeri geldi böyle sohbet, buyurun, madem yolda. Bir talebeydik. Cuma'ya oraya düşüyoruz. Gittik. Cuma'yı orada kılıyorum. Avluda kaldık. Mesela şeyler dolmuş. Dışarıda avludayız. O da o hutbelerini irticali okurdu. Yani kağıda bakmaz. Yani hazırlanır nasılsa işte öyle söylerdi. Diyordu ki bir kimse bildiğiyle amel ederse, ilmiyle amel ederse, o kimsenin sözü karşısındakine, kalbine ok gibi tesir eder diyor. Bir ok nasıl saplanır birinde kalbinde kalırsa, o ilmiyle amil olan kişinin, vaizin, konuşmacının sözü de karşısındakine ok gibi tesir eder demişti. O hutbeden, yüzünü görmeden duyduğum sesinin tesiriyle duyduğum
1: yani ses. Dost doğru olmak, tam da bugün konuşacağımız.
0: Tabii öyle, tabii dost doğru olmak tabii. Yani hepsi bunlar. Din meseleleri, o kadar konular birbirlerine o kadar giriftir ki, o kadar iç içedir ki, birbirini ayırmak çok zordur. Mesela biz şimdi dersler, ilimler ayrılmış işte. Ahlak, tasavvuf diyorlar. Ne? Şu diyor, fıkıh demişiz. Yok, bunların hepsi aynı birbirlerine. Hatta eski rahmetli Cemal Efendi vardı hocam. Ondan duydum. Dedi ki mesela işin böyle zahiri şeylerle uğraşın da o bilgilere fıkhu zahir demişler diyordu. Öbür manevi, ahlaki, tasavvufi tarafına da fıkhul batın demişler diyordu. İç dünyanın bilgileri, değil mi? Kalbin, tasavvuf da onunla uğraşır. Onun için ahlak, tasavvuf derler. Tasavvufi ahlak veya Hoca Efendi kitabının adını öyle etmiş. Bunlar birbirlerine eş işedir yani. Ayrı şeyler değiller.
1: Hı hı. Sıdkı ihlas ile geçen ömrü boyunca iman, ihlas, ibadet,
0: evet,
1: efendim gayret, irşat, merhamet, muhabbet, tebliğ ile alimi arz-ı müzeyyen kılmışlardı diye bir ifade var. Hakikaten de öyle.
0: Evet.
1: Bugün de sıdk, sadakat ve sırat-ı müstakim üzere olmak, evet, bahislerinden yola çıkalım diledik. Ama isterseniz önce bu kavramları konuşalım. Doğruluk, ama nasıl bir doğruluk? Doğruluktan kastedilen nedir? Tabii sizin de açılışta söylediğiniz gibi kulluk üzere, Müslümanca yaşamak üzere doğruluk nedir? İsterseniz bundan biraz bahsedelim.
0: Evet. Tabii efendim bu din Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından insanlara tebliğ edilmiş. Rabbimizin bildirdiği, yani şu dünyada Kur'an-ı Kerim var ya, böyle bize bir hayat kitabı olmuş. Hayat kitabı olarak gönderilmiş. Peygamber Aleyhisselam da bunu, bu dini olduğu gibi hayatına intikal ettirmiş. Yaşamış. Yaşadığı için, yaşayarak anlattığı için, anlatılması gerektiği gibi anlattığı için insanlara tesirli olmuş. Hatta bir müsteşrikin sözünü okumuştum, duymuştum birisinden de. Diyordu ki müsteşrik, Muhammed Aleyhisselam neden başarılı oldu? Başarılı, işinde başarılı olmasının sebeplerinden biri de diyordu, canlı Kur'anlar yetiştirmesidir. Canlı Kur'an yetiştirmiş. Ne demek canlı Kur'an? Onun sahabileri, onun yetiştirdiği talebeler, en birinci derece talebeleri, müminler. Ona rakip biz sahabi diyoruz, eshab-ı kiram diyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bizi de şefaatlerine nail eylesin. Onlar adeta Kur'an'ı hayatlarında yaşıyorlar. Numune. Kur'an numunesi mi arayacaksın canlı? İşte onlara bak. Mesela onlar giyim kuşamlarında, temizliklerinde, karşıdan bakan o gün diyorlar ki bir adam geliyor karşıdan eshab zamanında. Bu kim bu? Müslüman mı değil mi? Gelişinden, yürüyüşünden, efendim çevresini davranışından, giyim kuşamındaki titizlik ve temizlikten anlaşılıyormuş. Ha, bu gelen Müslümandır diyorlarmış. Bu gelen Müslümandır. Neden? Giyişi kuşum öyle.
1: Kalbini bile okumadan.
0: Daha yok daha konuşmadan anlaşılıyor. Mesela Esat Coşan hocamızı hatırlarım. O öyle bir elbiselerine çok dikkat ederdi. Düzenli bir, disiplinli bir giyiniş tarzı vardı. Dikkat eder. Olmalıdır da. Bize örnek çünkü. Diğer insanlara örnek.
1: Temsil ettiği için değil
0: mi? Temsil ediyor tabii. Onun için Müslümanlar böyle, Peygamberimiz bize böyle göstermiş. Dürüst olarak.

0: yapacak. Dürüstlük. Dürüst bir şekilde. Ne demek dürüstlük işte? Öğrendiğin Kur'an'ı hayatında uygula kardeşim. Kaçamaklık yok. İkiyüzlülük yok. Yani zülveceyn diyormuş. En kötü insanların en kötüsü ikiyüzlü olandır. Dürüst olmayan, dürüst olmamak yakışmaz Müslümana. Onun için yani Peygamber Aleyhisselam'da dürüstlük, Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi yaşamaktır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendi söylediklerini kendisi tatbik etmiş. Bizden de onu istiyor. Yani evvela dürüst bir iman. Dürüst bir iman. Nasıl dürüst iman? Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği gibi inanmak. Biz kendi kafamıza göre imanı uydurmayacağız. Peygamberimiz ne buyurmuşsa o şekilde inan. Ne dedi? Efendim bazıları böyle çocukça, cahilce laf. Benim aklım almıyor. Ne yapayım kardeşim senin aklın almıyorsa? Senin aklına iman etmek durumunda değilsin ki sen. Senin vazifen Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine, bize söylediklerine göre iman etmek ve ardından amel etmek. Le mükellefiz. Onun mükellefiyetimiz bu bizim Müslüman. Onun için samimiyet, sadakat sahabi-i kiramda en üst seviyedeydi. İşte Hazreti Ebu Bekir'in bir lakabı da nedir vasfı? Sıddık. Hatta ona Sıddık-ı Ekber derler. En büyük sadık adam. Sıddık ne demek? Arapçada mübalağatü ismül faili var. Mübalağa. Abartılı ifade. Hı hı. Sadık mı bu? Sadık doğru mu? Doğru. Ama doğrunun da doğrusu. Doğrunun en zirvesi. Doğruluğun en zirvesini yaşıyor insan. O çünkü peygamberimize bağlılıkta öylesine bağlı. Can kelle koltukta. Canını, malını, her şeyini İslam uğruna feda edebilecek seviyede. Rivayet edilir ki o iman etmiş. Kafirler de, müşrikler de o müminleri imandan caydırmak, imandan uzaklaştırarak diğer insanları uzaklaştırmak istiyorlar. Miraç hadisesini Peygamber Aleyhisselam anlatmış. Nerede? Şeyden Kudüs'e gittiğini söylüyor. Semalara uruç ettiğini söylüyor. Allah Allah, olur mu diyorlar. Bu olmaz. Bak işte gidelim Ebu Bekir'e söyleyelim. O da vazgeçer. Ebu Bekir vazgeçerse o sözü dinlenen bir kimse cemaat insanlar arasında, o vazgeçerse bütün insanlar vazgeçer, tamam o gider, biz de kurtuluruz. Muhammed Aleyhisselam haşa yalnız kalır, biz de kurtuluruz, dini devam eder. Diyorlar, hemen diyorlar, bu fırsatı çok büyük bir fırsat yakalamış gibi. Diyorlar ki, ya Ebu Bekir biliyor musun, senin peygamber dediğin arkadaşın ne diyor? Ne diyor? İddia ediyor ki, bu gecede Kudüs'e gitmiş, oradan semalara oruç etmiş. İşte şöyle şöyle şöyle anlatıyor. Onların beklentisi şu. Yok canım, öyle mi? Öyle söylüyorsa olacak şey değil. Bu akıl mantık kabul etmiyor. Öyleyse vazgeç. Ben de vazgeçtim desinler. Böyle bekliyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki çok sert bir kayaya çarptılar. Diyor, o söyledi mi bunu diyor. Daha yüzünü görmeden, peygamberimize gidip sormadan. Evet dedi. Evet söyledi. O böyle iddia ediyor. Bak ya, nasıl aklın alır bunu canım? Bir ayda mı bilmem kaç günde gidip geliyoruz. Kudüs'e o nasıl bir anda gidip gelecek? Yani onun beklenmedik cevabı şu. Diyor ki, eğer o söylediyse doğrudur, iman ediyorum.
1: Tam bir teslimiyet, inanç.
0: Bir teslimiyet bu. İstikamet bu işte. Hı-hı. Peygamber'e sadakatlik, sadakat en büyük istikamet. Peygamber'e sadıkane bir şekilde bağlanmak. Bunun bu şeyleri karşısında şaşırıp kalıyorlar da. Onun için ona Sıddık deniyor. Sıddık-ı Ekber, Ebu Bekir'in Sıddık. Çok sadık Ebu Bekir. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın o sadakati bilindiği için artık takdir-i ilahi, herkes çıkıp hicret için izin istediği zaman ona izin vermiyor, diyor sen dur. Dur de, daha dur de. Ondan sonra işte Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yatağında şey yapıyor, bırakıyor. O Hazreti Ebu Bekir'le çıkıyorlar. Sevr Dağı'na. Öyle gidiyorlar. Ya orada gizleniyorlar. Müşrikler geliyor. Efendim onları görüyor. Yani endişe ediyor tabii. Endişe, görecekler ya Resulallah. Efendim, seniyesi neyni izhüme fil gâr. İkinin ikincisi diye ona telmihte bulunuyor, ona işaret ediyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de iki kişi var, ikinin ikincisi de o. Allah Allah, Allah Allah, ne büyük nimet, ne büyük nimet, onlar bulunuyor. Hatta deniyor ki orada bir yılan sokmuş ayağını da sesinden. Peygamberimiz de mübarek yüzünü kucağına koymuş duruyorken o acı gelince, yılan sokunca onun gözlerinden yaş düşüyor. Ne oldu ya Ömer? İşte böyle böyle diyor. Orayı Efendimiz tedavi ediyor. Yüklüğüyle lens koyuyor. O geçti diyor ama bir torunlarından biri, kaside-i bir deşerlerinden birinde diyor ki o diyor vefatına yakın Hazreti Ebu Bekir'in reyinde vücudunda tekrar nüksetti. O vesileyle öldü diyor, o sebeple. Ölüm sebebi de o olmuş diyorlar. Efendim, daha seneler sonra olmuş deniyor. Öyle de bir rivayet var. Ama sadakati öyle. Biliyor, kelle koltukta gidiyor. Yani öldürecekler işte, adı geldi. Ama şimdi Allah var. Koruyan Allah koruyor. Değil mi? Koruyan Allah koruyor. Ve ondan sonra hep onun yanında oluyor. Ona tabi oluyor, sadakat. Mesela İslam nasıl yaşanır diye Hazreti Ebu Bekir güne görüyor. Böyle Peygamber Aleyhisselam'ın irtihalinden sonra bakıyor ki bazı Arap kabileleri verilecek zekatı vermiyorlar. Vermiyoruz diyorlar. Allah biz namaz kılarız ama vermeyiz. Yok, o sadakate hıyanet, hıyanet yok. Hıyanet caiz değildir. Müslümanın için en büyük ayıp budur, hıyanet. Hainlik, samimiyet bağlanacak. Hazreti ordu hazırlatıyor onlar müşriklere, şeylere, mürtetlere, dinden dönenlere doğru ve orduyla gidiyor. Hazreti Ebubekir tutuyor atın rengisinden. Ya Halifet Resulullah, nereye gidiyorsun? Gitme. Sen gidersin Medine'yi basarlar, şey derler. Olmaz bu. Daha o şey sert kararı işte böyle sadakat şeysiyle diyor ki hayır. Onlar Peygamber Aleyhisselam zamanında verdikleri bir koyunu bile vermeseler, bir koyun yavrusunu bile vermeseler, yine giderim onlara harp ederim. Yok. Çünkü hıyanet yok. Defterinde hıyanet yok. Onun barometresi çok sağlam. Hemen gösteriyor. Ne demek yani namazı kılarım da dini sen mi koydun da öyle yapıyorsun? Allah dini emretmişse namaz kıl, namaz kılacağız. Kelime-i şehadet getireceğiz. Oruç tut, oruç tutacağız. Hacca git, hacca gideceğiz. Zekat ver, vereceğiz. Vereceğiz. Allah Zülcelal öyle emretmiş. Bu insanlar var. Fukarası var. Efendim, yani Hazreti Ebu Bekir'deki sadakat örneğinden arz etmiş oldum bunu. Sadık peygamberimize böyle %100 bağlı, hiçbir gıllıgış, hiçbir hıyanet, hiçbir hainlik yok, olmaz. O da şey ne? Çünkü nasihat diyor, yani peygamberimizin nasihatı tarif ederken bir de kime? Ya Resulullah, Allah'a, Resulüne, müminlerin devlet adamlarına ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak, nasihat o demek. Nasihat, evet, nasihatten niçin nasihat diyor, biz onu anlıyoruz. Biz öğüt verir babası oğluna veyahut da hocası talebesine. Buna nasihat, nasihat nedir? Samimiyetle, çünkü o baba evladına neyi söyler? Kalbindeki en samimi bilgileri söyler. Ulaştığı en güzel yolu söyler, en doğru yolu, en kestirme yolu söyler. Sağlığı için, bedeni için, malı için, mülkü için. Hoca da talebesine bunu söyler. Onun için samimiyet, bağlılıktır. Bu şekilde olması lazımdır Müslümanın herkese karşı.
1: Evet.
0: Onun için hocalarımız da, Mehmet Zahid hocamız da tabii hep bu yolu teşvik etmiştir. Hep bu yolu teşvik etmiştir. Ne zaman gitsem önünde hep bir hadis kitabı vardı. Ne zaman gitsem odasında açıktır önünde, kitap açıktır. Bir hadis kitabı. Keza Esat hocamız da. İtikafta bile. Bir gün içeri girmem gerekti. Yüzünü aldım. Girdim. Baktım o da açmış kitap okuyor. Yani, çünkü ilim din. Din budur. İlim de olur.
1: Yaşama gayemiz Hakk'ın rızasını kazanmak ve evet, sevgili bir kulu olabilmektir. Hatırlatmasını sık sık yaparmış Zahit Efendi.
0: Evet tabii.
1: Tabii aslında Hakk'ın rızasını kazanmanın en kesin yolunda sırat-ı müstakim olmak üzere olduğu söylenir.
0: Tabii yani işte arz ettiğim gibi bunlar çok birbirine bağlı şeyler. Sırat-ı müstakim doğru yolda olacaksın. Yani kendine göre bir şey yok. Doğruluğunda ölçüsü Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettikleri, Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettikleri, zaten onlar onu öğretiyor. O yolda gitmeye çalışmaktır.
1: Hatta Peygamber Efendimizin saçımı arttı diye
0: O sure Hud, evet, yebetni Hud'u diyor. Sureti Hud, yani Hud Aleyhisselam'ın isminin zikredildiği sure beni saçlarımı arttı diyor. İhtiyarlattı. Nedir o da? Oradaki geçen ayeti kerime estağfirullah. Festaqim kema umirte. Sana emrolunduğun gibi sen istikamet üzere ol. Allah, bu büyük emir. Öyle olacaksın. Şey yok. Sapma yok. Efendim, kendine göre yorumlar yapıyorlar mesela. İşte ne bileyim, mesela birisi birisi okuturken, yani bir yer derken, bir şey öğretirken, yerken, içerken, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yolu nasılsa öyle olacak. Kendine göre yorumlar yok. Yorumların tabii ki kendine aklın var elbette. Aklı elbette kullanacağız. Akılsız olanı zaten muhatap almıyor din. Aklı kullanmayan. Şimdi bunlar da işte bazı kimseler böyle söylüyorlar. İnsanları yamultuyorlar. Yani aklı birinci derecede alırsak, akıl din esasında, o zaman dini ikinci dereceye atmış olursun, vahyi olmaz. O birinci derecededir. Bize aklımızı elbette kullanacağız. Akıl olmadan muhatap olamayız dine.
1: Buna dair birçok vurgu var ayet.
0: Tabii canım yani, efendim, yani akıl reddedin diye bir kimse yok ki, akıl reddedin yok, aklı kullanacağız. Akıl bizim aracımızdır. Menkulü mahyi anlamak için. Yani vahyi ilahiden, emri ilahiden, muradı ilahinin, Allah'ın muradının ne olduğunu nasıl anlayacağız? Aklımızla anlayacağız. Ne onu, o çabayı gösterir.
1: Düşünerek
0: tabii düşüneceğiz, anlayacağız. Elbette o lazım. Ama kitabı sen buraya koy, dursun o. Ben aklımla yürürüm dersen o zaman din olmaz.
1: Kılımız
0: o olmaz. Zaman Ebu Cehil deli değildi, Ebu Cehil'in de aklı vardı. Değil mi? Herkesin aklı vardı o zaman. Sen kitaba filan ihtiyaç kalmaz. Bu kadar tehlikeli ve mezlekatül akdem diyor eskiler. Ayakların kayacağı noktadır. Dikkat edeceksin. Yani aklı kullanayım derken vahyi reddetmeyeceksin. Sapla samanı birbirine karıştırmayacaksın. Onun için demişler eski alimlerimiz, sahabilerimiz, başta zaten ehli sünneti tarif ederken, sünnete uyanların yolu demektir. Peygamberimizin yoluna uyanların yolu ne demek? Peygamberimizin ve sahabilerinin inandıkları gibi inanmaya ehl-i sünnet vel cemaat yolu denir. Ve bütün Müslümanlar tarih boyunca bunu esas almışlardır. Onlar kitaptan ve sünnetten nasıl anladılarsa biz de o şekilde devam edeceğiz. Efendim, zamanımızdaki bazı şeyleri anlamak için elbette ki akıl var. Ama bunların hiçbir zaman kitap ve sünnete aykırı olmaz. Aykırı olmaz. Çünkü kitabı sünneti de gönderen Allah'tır. Kaynağı aynıdır. Aklı bize veren de Allah'tır. Onun da kaynağı Allah'tır. O birbiriyle tezat teşkil etmez yani. Hı hı. Onun için de etmemiştir. Aklını doğru kullanan İslam alimleri Müslümanlara doğru yol göstermişler. Ve hiçbir zaman şaşırmamışlardır. Yalnız ki o çabayı göstermek lazım. Yani usulü öğrenmemiz lazım. Usul önemli. Usulü fıkıh diye bir ilim ortaya koymuşlar alimler. Onu, bugünkü sapmaların çoğu usulü fıkhı okumuyoruz. Doğru dürüst anlamıyoruz. Anlatmıyoruz. O da büyük noksanımız.
1: Aklı kişisel yorumlara herhalde çekiyoruz.
0: Tabii yani o zaman olmaz işte.
1: Evet.

0: Peki Muhterem Hocam, Sırat-ı Müstakim üzere olmak için ne yapmak lazım gelir ki aslında biz Fatiha suresini okuyarak namazlarda belki günde 40 defa bizi dosdoğru yola ilet diyoruz.
1: Diyoruz, evet.
0: Ezbere söylüyoruz veya bilerek söylüyoruz. Aslında bunu kendi kendimize söylüyoruz ama ne derece uyguluyoruz veya uygulamak için ne yapmak lazım gelir?
1: Uygulamak için efendim tabii... Bakın şimdi de baştan bakmamız lazım. Peygamberimizi sahabiler nasıl takip etmişler? Peygamberimizin derslerini dinlemişler. Öyle söyledikleri veyahut da eğer kendileri gidememişse işi olmuş mesela, işleri çok olmuş. Hazreti Ömer'in yaptığını bir şeyi hatırımıza getirdiniz. Bir arkadaş tutuyor. Diyor ki bak arkadaş, diyelim mesela Yekta Bey diyorum. Ben gerçekten derse gidemiyorum. Sen de her zaman gelemiyorsun. O zaman nöbetleşelim de kaçırmayalım peygamberimizin sözlerini. Hı hı. Metot yani, bir kısa metot. İşte akıllı burada kullanacaksın. Ben gidemediğim zaman ben bugün gelemeyeceğim mesela. Siz dinleyin, ben sizden öğreneyim. Yahut da yarın siz gelemediniz, ben sizin git. Ben dinliyorum, size naklediyorum. Böylece Peygamber Aleyhisselam'ın bu emirleri nasıl uyguladığını, uygulayışını görüyoruz. Onu görerek, onun bereketi çok önemlidir. Yani aslında neden önemli? Bugün bile diyorlar ki şeyi bir laboratuvarda, öğrencinin bir laboratuvarda o uygulamayı görmesinin tesiri sadece böyle sözlü anlatımdan veya bir yere okumaktan daha etkilidir. Laboratuvarda uygulanmış, daha pedagojik olarak daha etkili, size daha çok tesir ediyor, öğrenciye daha çok tesir ediyor. Orada da Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasını görmek sahabinin çok. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bir an bulunmak dünyalara bedel derler. O önemli bir şey. Onun şeyinden görmek, hocasından. Ondan sonra da alimler ne yapmışlar? Sahabileri görmüşler, onları bakmışlar, onların yaptıklarına bakmışlar. Ondan sonra gelen tebeut tabi'in diyoruz. Tabi'inleri görmüşler. Sahabileri görenlere de tabi denir. Onları görenlere de tebeut tabi'in denir. Tabileri görenler, Müslümanlar onlar. Önemli. Onlardan göre göre böyle gelmiş İslam alimleri, işte medreseler kurulmuş vesaire, işte tekkeler kurulmuş. Onlar uygulamaları birbirinden naklede ede getirmişler zamanımıza. Biz de her insan da kendi zamanındaki o doğru yoldaki alimlerin yaptıklarını, ettiklerini görerek yapmaya çalışmamız lazımdır. Efendim evet, maniler vardır, zararlar vardır, insan ve cin şeytanları vardır, vardır. Herkes dünyasında, herkes kendi devrinde bir şekilde imtihan oluyor. Herkesin önünde engeller var. Yani ilmin, her şeyin bir engeli vardır diyorlar. لِكُلِّ شَيْءٍ مَانِعٌ وَلِلْعِلْمِ مَوَانِعٌ. Her şeyin bir engeli vardır ama ilmi öğrenmenin, dini öğrenmenin, yapmanın pek çok engelleri vardır. Vardır ama herkes bu bulunduğu Allah-u Zülcelal'in yüceliği, büyüklüğü, bir devirde engeller varsa imkanlar da vermiş. Engeller ve imkanlar dengeli gidiyor. Hı hı. Külfet, mani beraber oluyor. Beraber. Onun için nimetler, bu devre göre de nimetler vardır. Allah-u Zülcelal'e ihsan etmiş. Herkes o nimetleri şey etmeli. Herkes kendi kendine bakmalı ve sormalı. Benim bu devirde kim var? Bir güzel hoca, bir sözü makbul, sözü ehli sünnet ve cemaate uygun, makul kimseler varsa onlardan gideyim öğreneyim diyecek. Ve fakat yine kendisi mesul ha. Yanlış birine arkadaş olmayacak. Yanlış birine arkadaş olmayacak. Olmamak için de bilgi lazım. Bilgiyi çok iyi öğrenecek. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadını, bilgilerini, nasıl yapılacağını iyi öğrenecek. Dinin emirlerine uyuyor mu, bunun uymuyor mu? Gidiyor mesela adam, mesela haram olan bir ihtilat veyahut da yani gayri meşru bir duruma yol açacak demek istiyorum. Ondan sonra ya diyor ki gel seninle, kimse yok bizi göremi gören, nasıl olsa içelim şurada bir. efendim ne içelim, işte gayrimeşru şeyleri, haram olan mesela şarap gibi gayrimeşru, insan aklına zarar veren, insan dinine zarar veren şeyleri içmek seni o tarafa götürüyor mesela. Gitmeyeceksin kardeşim, aklın işte aklını burada kullanacaksın. Bu dinime uymuyor, benim bu dinime uymuyor diyeceksin ve kaçınacaksın. İstikametten ayrılmayacaksın. Onun için dua ediyoruz ya Rabbi, her rekatta bize okutuyor. Her rekatta okutmasının bize bunun sebebi vardır. İhdine sıratal müstakim diyoruz ki ya Rab, bizi müstakim olan, dost doğru yol demek. Dost doğru yola bizi ilet ya Rabbi. Bizim sebeplerimizi oraya yarat. Biz bir arkadaşım olsun mesela, beni o tarafa götürsün. Değil mi? Sırat-ı müstakim. Kim o? Sırat-ı müstakim kim o? Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Senden önce kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet ya Rabbi. Onlara nimet ver.

0: Misin? İşte bak Zahid Efendi nimet oldu, nimet içinde olmuş, iyi bir hoca bulmuş, tamam mı? Hocası Mustafa Fevzi Tekfirdağlı, Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi. Fevzi değil, Fevzi olan başka, Fevzi Mustafa Fevzi o Korvet katibi, Sütekke'de şair olarak biliniyor, başka bir kitaplar var onun. Ama bu Mustafa Fevzi, onun abisi de Beyazıt'ta derse şey müderrislerinden ve sonra Tekirdağ'da müftü olmuş galiba. Ondan sonra ben buldum şeylerini, arşiv belde yerlerini kendi el yazılarıyla falan. Mesela dünyaya meyil etmemişse etrafımda insanlar toplandı, ben bunları maddi olarak sömüreyim yolunu gitmemiş yani. O dürüstlükten ayrılmaktır işte, sadakate yakışmaz. Sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, nimet verdiğin kimselerin yoluna ya Rabbi. Sıratel en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, gadaba uğrayan ve yoldan sapanların yoluna değil ya Rabbi, aman onlar olmasın diyor. Değil mi? Bunu istiyoruz Rabbi. Ve bunu bakın her rekatta tekrarlatıyor bize. Her rekatta tekrarlatıyoruz. Bizim kusurlarımızdan biri ne biliyor musun? Şu. Affedersin, biliyorsunuz tabii de öyle laf gelişi söyledim. Bunları tekrarlayan insan bunları düşüne düşüne okuyacak. Dikkatle okuyacak. Ne diyorum ben yahu? Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor mu? Bak onun için manasını da öğrenecek. İhdine sıratal müstakim ya Rabbi. Müstakim bir yola, sıratı müstakime, dost doğru olan yola uğra, ilet ya Rabbi bizi. Kim onlar, hangi yolu? Kendilerine hidayet ettiğin kimseler var ya, onların yoluna ya Rabbi. Sapıtanların yoluna değil. Bunu istiyoruz. Bunu tekrarlatıyoruz. Müslümanları terbiye etmek isteyenler de ne yapmışlar? Tekrar mesela salavatı tekrar etmişler. İhlası tekrar et diyor. Zikri tekrar tekrar tekrar. Ne oluyor yani? Deli gibi, papağan gibi mi tekrarlayacak? Hayır. Papağan gibi tekrarlatmayacak canım. Onu özümseye özümseye tekrar edecek. Tekrar ettikçe gönlüne yerleştirecek. Ve ameline yansıyacak bu. Ameline yansıyacak. Lafla olmayacak. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla olmadığı için tesir etmiş, kendileri adeta bir işleri bir kap olmuş, kap içindekini sızdırıyor, kap içindekini sızdırır derler. Onun için onların hayatlarına yansıyor. Hı hı. Herkes onu öyle görüyor. Bugünün neslinin bir bahtsızlığı diyeyim, ne var biliyor musun? Böyle halis muhlis insanları göremeyiş olmamız, göremiyor olmamız, bunları göremeymek büyük bir zarar, büyük bir ne bileyim bahtsızlık diyorum işte, yani şanssızlık. İşte o zaman böyle kimseleri bulamazsak ne yapalım demişler, separe demiş, yani hiç değil üç yaprak bu giden büyük insanların kitaplarında üç yaprak olsun oku, oku demişler. Üç yaprak olsun ondan, onların yolunu işte dikkatle okursa tabii, aklı başında olarak hı-hı okursa. Rahmetli Hasip Efendi hocamız değil mi, namaza dururken ya şu aklımızı şöyle biz başımıza alalım da öyle namaza duralım dermiş. Yani ne demek? Aklını başına alarak namaz kılacaksın.
1: Akıl başka yerlerde gezmeyecek.
0: Akıl başka yerlerde gezmeyecek. Tabii namaz şeytan da öyle uğraşıyor. Namaza durunca bunları düşünecek diyoruz. Onu isteyen onun için söyleniyor. Onun için tekrarlanıyor. Efendim, onun için çok böyle bir dikkat içinde peygamberimizi ve onun sahabilerini, onun yolundan gelen, bu Kur'an'ı bizlere kadar intikal ettiren alimlerin hayatlarındaki gibi, yaşadıkları gibi, bize öğrettikleri gibi öğretirsek, yaşarsak istikamet budur. Müstakim ol, Hazreti Allah yeter sana demiştin rahmetli Necati amca. Bana o şey Ziya Paşa'nın beytini. Müstakim ol, yani doğru ol. Dost doğru yolda ol. Allah sana yeter. Hazreti demek ki şöyle olur, ben müstakim olursam o bana zarar verir. Bırak canım Allah aşkına. Kimse zarar veremez. Kimse sana zarar veremez. İmanın böyle olacak. Diyeceksin ki ben bu işi yapacağım. Doğru, dürüst. Bütün insanlar ona mani olmaya çalışsalar, eğer Allah dilemişse mani olamazlar. Ama herkes sana yardım ediyor desin, görünse. Ama eğer Allah dilemezse o iş olmaz senin hakkında. Evet. Bunu bileceksin.
1: Biraz da tam da doğru olmaktan bahsederken yine Zahit Kutku hocamızın böyle sohbetlerinden paragraflar da aldık. Yavaş yavaş da programın sonuna da geliyoruz ama kalbin selameti yani istikameti dili doğru kullanmaktan geçtiğini aktarıyor. Hani hep böyle bahsettik ya teslimiyetten bahsettik biraz da dost doğru olmak ve o hal üzere yaşamak. Evet. Tam bahsettik. Doğru. Diyorlar ki ahde vefa, emanete riayet, dilin doğruluğu, kalbin doğruluğu hep birbirine bağlı hatlardır. Birinin kopması cereyanın kesilmesine sebebiyet verir.
0: Doğru.
1: İşte tam da dostları yaşamayı anlatan hallerden biri.
0: Evet efendim tabii. Dil özellikle dil, Müslüman böyle olacak, dürüst olacak, vefakar olacak. Hı hı. Arkadaşlarına, iş yerinde, evine karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı hıyanet kesinlikle beklenemez Müslümandan. Hele yalan. Derlerdi ki bizim orada yalan imanın kurdudur derlerdi. İmanın kurt gel bir ağacın içine kurt girerse ne yapar? O ağacı yırtır, yok eder senin hıyanet. Doğru söz imanın nurudur denildi. İmanın nuru seni gösterir iman. Yalan imanın kurdudur. Yalanın olduğu yerde iman olmaz. Yalan. Hiç Müslümandan o beklenmez. Hıyanet hele kesinlikle olmaz. Neyse doğru kardeşim konuş doğru konuş. Ne? Mert ol. Mert ol. Mertlik, dürüstlük diyoruz ya. Bir şey konuşacaksın. Böyle kandırayım da onu bilmem ne üçkağıtçılık. Bunlar kesinlikle Müslümana yakışmaz. Müslümanın arasından, yerinden, yanından, yöresinden geçmez böyle şey. Kardeşim dürüst ol, mert ol. Yiğitsen öyle ol, yiğitsen böyle işin varsa senin, hünerin varsa böyle ol. Ama işte şeytan her türlü kandırmaları yapar. O zaman dilde, gönülde şey olmaz. Dil şu dil, lisan ağzımızın dürüst olması, herkese karşı hayır hah olması, hayırlı şeyleri söylemesi, hayırlı olmayanlardan uzak durması lazım. Seni kimse zorlamıyor kardeşim ne yapacaksın? Ama dünyalık menfaatler vesaire vesaireler onu insan o tarafa çekebilir. Menfaatler yani dünyalık dünyayı dün için diyor şey hayır efendim kimseye boyun eğmem aşağılık dünya için. Onu yapma. Hı-hı. Hiçbir şey senin dürüst olman, Allah'a kul olman, Peygamber Aleyhisselam'a ümmet olman gibi bir değeri yoktur. Bir şey, ne olursa olsun. Onun için hocamız zaten onu söylüyordu orada işaret ettiniz ya. Paralı olursun, zengin olacağım dersin. Olursun. Tamam. Fabrikatör oldun, bilmem ne oldun. Olursun. Yani olmaz diye bir şey yok. Bilmem mevki makam sahibi. Olursun. Bilmem şu olursun, bu olursun. Hatta onu böyle son konuşmasındaydı sanıyorum. Umre'ye gidiyordu da sabah kahvaltısında söylediydi. Bunların hepsi olursun kardeşim dedi. Hepsi. Ama hepsinden güzeli Allah'ın sevdiği bir kul olabilmektir. Kul olabilmektir Allah'ın rahmetini. Gerisini yerse hiçbir lafı güzel. Efendim zengin olursun. Bir günde bak Allah sağlık versin. Sağlık olmazsa ne var? Bir anda bir sekte-i kalp gelir. Hepsi gitti. Yani efendim bazı kimseler yok param pulum olsa da şu yolu olurdu da bırak canım Allah aşkına. Parası olan nice insanlar var onun da eceli geliyor o da ölüyor. Bir sürü imkanları varken ölmüyor mu görmüyor görüyoruz gözümüzün önünde. Oluyor. Onun için Allah bizi imandan ayırmasın demişler. Akıbetimiz hayır olsun cümleye. Allah bize bu siz Allah razı olsun büyük hizmet yapıyorsunuz. Bu büyük insanları insanlara tanıtmaya çalışıyorsunuz, hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Allah Teala sözlerinizin tesirini halk eylesin. İnşallah onlar gibi yaşasınlar, onlar gibi olsunlar da iyi insanlar, dürüst insanlar, güzel insanlar çoğalsın toplumda. O önemli bir şey. Herkes rahat eder. Herkes rahat eder. Herkes güzellik görür. Bu dünyada da, ahirette de.
1: Emin olunduğumuz gibi dostları olursak inşallah evet, her şey
0: biz elimizden gider. Geleni yapacağız tabii.
2: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Tahiyyat ve ihtiramlarımızı, salatü selamlarımızı arz ederiz. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Muhammed-i Mustafa'sının öğrettiği yoldan, onun mübarek cadde-i kübrasından, sünnet-i seniyyesinden bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Hocamız cennet mekan, kutbul aşıkın ve gavsul vasılıyın es-seyyid, es-şeyh, el-hafız Muhammed Said Kutbu İbni İbrahim el-Burusevi Hazretleri Kasım'ın 13'üne rastlayan Perşembe günü dünyasını değiştirmiş, dar-ı bekaya irtihal eylemişti. Aradan geçen yıllarda aziz hocamızı, başımızın tacı, gözümüzün nuru hocamızı her sene bazı merasimler yaparak, hatimler okuyarak, büyük ilmi toplantılar, sempozyum dedikleri, birçok alimin katıldığı, konuşmalar yaptığı toplantılarla çeşitli sevaplı faaliyetlerle ruhu şad olsun diye anmaktaydık. Tabii ona olan bağlılığımızı, sevgimizi, saygımızı ne yapsak tam ifade edemeyiz. Onun için ne yapsak bizim için kâfi olmaz, onun şanına kâfi gelmez. Vazifesinin bir kısmını Bursa'da ifa etmiş ve bu İstanbul'daki camilere naklen gelmesinden önce de en son Üftade Muhyiddin Muhammed el-Burusevi Hazretlerinin mübarek camisinde vazife görmüş idi. O Üftade Hazretleri zamanının kutbu nasıl Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerini, evladım bundan sonra seni İstanbul'a vazifelendiriyorum, haydi bakalım oraya git, İnşallah padişahlar özengini tutar, bindiğin atın yularını çeker, önünde yaya yürür, böyle izzete mazhar olursun diyerek gönderdiği gibi, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen sanki yine Üftade Hazretleri bu sefer Muhammed Said hocamızı öyle bir manada, öyle bir şekilde göndermiş gibi, hocamız Bursa'dan Üftade Camii'nden gelmişti. Sanki Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerinin padişahlar gelip elini öptüğü gibi atının özengisini tutup binmesine yardım ettiği gibi önünde seyis gibi tevazu ile yaya yürüyüp atının yularını çektiği gibi hocamız cennet mekanda buraya geldikten sonra rızasını alıp öyle yapmaya gayret etmişlerdir. Öyle bir büyük makama nail, faili mutlak, faili hakiki Allahu Teala Hazretleridir. Şekkimiz, şüphemiz yok. Yef'alullahu ma yeşâ ve yahkumu ma yurid. La faile illâ hu, dervişlerin ilk dersidir. Her şeyin müsebbibül esbabı Allahu Teala Hazretleridir. Her şeyi olduran odur. Bu teveccühü de ihsan eden de odur. Hamdü senalar olsun. Bu hocamızın uluv-u şanına bir nişanedir. hocamızın büyüklüğüne, makamının mertebesinin büyüklüğüne, Evliyaullah büyük zatların şehadetleri vardır. Sahih rüyaları vardır. Zamanının kutbu olduğuna dair rüyalarda işaretler vardır. Elhamdülillah o işaretleri tabi görenler bilir de dışarıdan da meseleyi dıştan takip edenler de böyle bir muazzam sevgi efendim izdihamını görünce oradan da anlaşılıyor ve her gittiğimiz yerde hocamız için okunmuş olan hatmi şeriflerin dualarını yaptık. 70 bin kelime-i tevhid bir hatim olur. Efendim binlerce Kur'an-ı Kerim hatmi. Efendim milyonlarca kelime-i tevhid. Yüz binlerce salavat-ı şerife. Binlerce süver-i Kur'aniye ile efendim her gittiğimiz yerde hocamızın ruhuna gönderdi kardeşlerimiz bu hediyeyi Kur'aniyelerini muazzam bir bereket ile muhteşem bir şekilde elhamdülillah devam ediyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, İnde külli hatmetin davetün müstecabe. Bir Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim bir kere bir hatmedildi mi? O hatmedilip de sonuna gelindi mi? İşte o zaman davetün müstecabe bir dualar makbul olur. Neden? Okunan Kur'an-ı Kerim olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için o kimseye, onu okuyan kimseye Allahu Teala Hazretleri o Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesinin bereketi olarak o anda yapacağı duaları müstecap kılacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani hatimin sonunda yapılan dualar müstecap. E şimdi kağıtları sıraya diziyorum. Bu binlerce hatimler, bu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca efendim zikirler. Bunların hepsi yani bir hatmin sonunda bile yapılan dualar makbul iken arkasından bu kadar hatimler okunup herkesin hayretini çekecek kadar. E bu hocamızın bereketidir. Allah'ın hocamıza ikramıdır. Kardeşlerimizin hediyesidir ama Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu. Çünkü onlara o sevgiyi veren de Allah'tır. Bunu okutan da Allahu Teala Hazretleridir. Allah hepinizden razı olsun. Bir şeyi söylemek gerekiyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hocamız cennet meken rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahul aziz buyurmuş ki şeyhlik de boş, müritlik de boş, zenginlik de boş, mevki makam da boş. İşin aslı, asıl dikkat edilecek şey Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Mühim olan budur. Hayatta asıl gaye Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Eğer bir insan bir makama çıkmışsa, bir makamın rütbenin işaretini takınmışsa üstüne, efendim üniformasını giymişse giysin. Ama Allah'ın sevgisini kazanamamışsa bu dışına üniforma giymenin faydası yoktur. Hocamızın çok sevdiği bir beyit vardı, tasavvufi beyit. Dervişlik olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Çarşıdan pazardan alınan bir şey değil dervişlik. Yani istediğin kadar büyük bir sarık temin edebilirsin çarşıdan. Parasını verirsin, yakışıklısını, güzelini, pahalısını alırsın. İhtişamlı da olur, sadrazam kavuğu gibi olur. Padişah efendim kavuğu gibi de olabilir. Çok güzel bir cübbe alabilirsin. Üzerine sırma bir şey takabilirsin, gösterişli olur. Bu Arap diyarından gelen sırmalı efendim abayeler filan gibi olabilir. Mühim olan post değil, postun içi. Mühim olan içindeki insanın Allah'ın sevdiği kul olması. Gerisi boştur. Yani Allah'ın sevgili kulu olamamışsa kıymeti yok. Yani dış şeklin kıymeti yok. Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor. Zahirlerine bakmıyor. Mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. İnna Allaha la yanzuru ila suverikum ve esanikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Gönüllerine bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor. Hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor. Yanzuru ila kulubikum. Gönüllere bakıyor. Kalp gönül demek. Yani şu tık tık atan kalp herkeste var. Kafirde de var, münafıkta da var, cahilde de var, gafilde de var. Ama gönül, yani müminin gönlü, imanla nurlanmış olan gönül kıymetli. Hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken en çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini efendim safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun diye söylerdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hayat kimseye kalmıyor. Ne padişahlara kalıyor, ne reis-i cumhurlara kalıyor, ne evliyaullah'a kalıyor, ne enbiyaullah'a kalıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmaktır. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu, o zaman işler değişiyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor hadis-i kutsi'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür, o kulum benimle işitir, o kulum benimle söyler, o kulum benimle elini uzatır, işini yapar, o kulum benimle varacağı yere varır. Tabii bu hadisi şerifin üzerinde insanlar ne kadar düşünse, bu hadisi kutsinin üzerinde ne kadar düşünse yeridir. Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allahu bima ta'meluna basir. Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul her şeyi bilir. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Anlatacağım. Misallerini anlatacağım. Allah'la duyan bir kul başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder. İnsanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevap verir. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur, tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kutsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının efendim üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadisi şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi. Birkaç misal. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenaze de varmış, Allahu Ekber. Cenaze namazını kılmış ama yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın, yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı. Hadi demiş, ne yapayım pazar günü? İskenderpaşa'da hadis dersi var, buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi, baş tacı ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Buraya gelmiş oturmuş, hocamız şu karşıda minderde dersi anlatırdı. Dersten zevk almamış. Muhterem kardeşlerim, feyiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadisi şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Bu hadisi şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdeste ait, kimisi gıybete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanımda yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş, bu zamane insanları ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz. Hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor, bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse olur. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir bu. Hocamız demek istiyor ki aziz ve muhterem kardeşlerim, insan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak, takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü kuranlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ne? İlmi zahirle iş bitmez, kalbini nurlandırmaya bak, Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Dan başka söz söylenir mi? Gafil olma, sen biraz din ilimlerini öğrenmiş, öğrenecek insansın. Gafil olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başka nasihat mi olur? Abdülhalik-i Gucdevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kelen Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım, ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var. Mütekebbir alimde de var. İmanı zayıf alimde de var. İçki içen alimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. İlim, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var, çok doğru. İlimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak. Kazanamadığı rütbelerin hepsi boş durur muhterem kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinerçlikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabrinde, ahirette amel-i salihi yoldaşı olacak. Takvası yar ve yaver olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız fenne de aşina bir insandı. Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela bozuk bir saat varsa, verin şunu ben tamir edeyim derdi. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve. Sanki hocamızın salonu saat hastanesi, kliniği gibiydi yani. Eski yazılı, rakamlı, bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle duvarda. Hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabii bu. Kendisinin merakı. Şimdi

Belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani. Onları toplamış, saatleri gitmiş. Ama kimin saatini alıyorsun sen ya? Sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun? Horhoy yokuşundan aşağı inerken, aşağıdan yukarıya doğru da elinde bir cop, bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı, polislerin lastik copları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken, yukarıdan gelen adama bakmış, kravatlı, fötör şapkalı, efendim böyle ütülü, güzel giyimli bir insan. Bir dikkatli bakmış, kim bu diye. Ah, sabıkalı birisi, hırsız. Elindeki copu şöyle kafasına, fötörüne bir tane patlatmış. Sen demiş, beyefendi mi oldun ya demiş. Yani eski sabıkalı ya, sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca hırsız zor tutmuş böyle şeyi, fötörü devrilden. Meğer bütün saatleri içine doldurmuş, başına geçirmiş. Yani üstünü arasan bulamayacaksın. Saatler fötörün içindeymiş. Tabii böyle tutunca, gel bakalım bunu nereden aldın? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım. Başka çare yok. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii olan oluyor. Göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Efendim onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Büyüklerin hayatlarını Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i kitapta yad et, an, zikret ey Resulüm. Vezkür fil kitabı İsmail. İsmail'i kitapta anlat ey Resulüm diye büyük zatların, Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın hallerini Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Neden bildiriyor? Bizim büyüklerimiz kısaca söylemişler. Kıssadan hisse çıkarması lazım insanın. Hocamızın yine çok sevdiği bir söz var. Bir göz ki anın olmaya ibret nazarında, ol sahibinin düşmanıdır baş üzerinde. Sözün güzelliğine bak. Niyazi Mısri'nin de söz ama hocamız çok beğenirdi ve söylerdi bu sözü daima. Onunla temessül ederdi yani, misal olarak zikrederdi. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, böyle bir alışkanlığa sahip değil bir göz. O göz sahibinin başı üzerinde sahibinin düşmanıdır. Neden? İbretle bakmasını bilmeyen günaha bakar. İbretleri görmeyen, hisse çıkartamayan efendim kendisini yola getiremez ondan. Bu göz Allah ibret alsın diye etrafa baksın, Allah'ın kudretini görsün diye efendim verilmiş. Güzel yönde kullanılması lazım, kötü yönde kullanılmaması lazım. Yanlış, yalan yolda kullanılmaması lazım. Tabii Allahu Teala Hazretleri böyle efendim nasip edince sevgili kulları böyle oluyorlar. Füzecinin bilemediği teknik şeyi biliyorlar. Şu karşıda bazıları oturmuşlar da, hocamız iyidir, hoştur ama evliyadır. Evliyanı da kabul etmişler. Çünkü halvetlere girdiler, çıktılar. Kerametlerini her zaman görüyorlar. İyidir, güzeldir de siyaseti anlamaz demişler. Vay şaşkın var. Vay zavallı vay. Vay zavallı vay. İşin önünü sonunu gören, Allah tarafından kendisine gösterilen insanın sen ayağının tozu olamazsın. Sen ayağının tozu olamazsın. O 10 sene sonrasını görür, 20 sene sonrasını görür. Çocuğu ileride evliya olacak çocuğu küçüklüğünden sezer. Ve bunlar ispat edilmiş hadiselerdir. Bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Kur'an-ı Kerim'e yapışmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmaktır, bid'atlardan uzak durmaktır, güzel ahlaka sahip olmaktır. Tasavvuf nedir muhterem kardeşlerim? Bir, nefsi terbiye etmek, kötü huyları atmak, iyi huyları almaktır. İki, kalbi tasfiye etmek, gaflet perdelerini yırtmak, gönül gözünü açmak, marifetullah'a ermektir. Üç, Allahu Teala Hazretlerine muti bir kul olmaktır. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmaktır. Allah'ın sevdiğini sevmektir, sevmediğini sevmemektir. Onun için Evliyaullah
her zaman melek gibi değildir.

Hocamız şu minbere çıktığı zaman biz korkumuzdan minberde hutbe okurken yüzüne bakamazdık. Öyle celalli hutbe okurdu burada. Öyle celalli hutbe okurdu ki başımızı kaldıramazdık. Neden? Kızılacak yerde kızmak kemaldir. Kızılacak yerde de yumuşaklık o zaaftır. Kızılacak yerde kızılacak insana kızmak lazım. Eğri insana eğriliğini zamanında söylemek lazım. Doğru insanı da çamurların içinde bile olsa elinden tutup kaldırmak lazım. Evliya Allah'ın işi budur. Allah'a itaat etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, efendim Allah için sevmek, Allah için kızmaktır. Biz hocamızın bütün hallerini şöyle hafızamızı yokluyoruz. Elhamdülillah. Sonra kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz ki hocamız cennet mekan tamamen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolunda. Tamamen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Şimdi bu bir cümleyle cevap verilir mi böyle bir soruya? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi, ya ümmel müminin, ya Ayşe, ya Ayşe-i Sıddık'a. Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin serveri, kainatın önderi, ekremül halk, insanların, mahlukatın, cinlerin en şereflisi, eşrefi mahlukat Peygamber Efendimiz hem çok merhametli hem de çok celadetli ve kahraman. Denge var. İkisi de var. Efendim harpte en önde en kahraman, efendim sulhta en merhametli, en efendim şeyli fakirlere, fukaraya iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren. Mesele ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur. İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celaleddin'i tam okumuyorlar ya da yalan söylüyorlar. Çünkü Yunus'un öyle celalli şiirleri var ki Yunus Emre, Kaddesallahu Sırrahu Aziz'in öyle de olması lazım. Celal zamanında celal lazım, cemal zamanında cemal lazım. Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıymış, öyle şey olur mu? Öyle celalli halleri var ki vezirin birisi gelmiş, kelime konuşmamış. Hoş geldin dememiş. Vezir, bakan yani. Mevlana Celaleddin Rumi konuşmamış. Hani Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıydı? Yalancılar. Tanımıyorsunuz veya saklıyorsunuz. Sonra o durmuş durmuş durmuş. Koca vezir geldi bir hocanın ayağına. Hoca iltifat etmiyor, kapısını açmıyor, buyur etmiyor, efendim nasılsın demiyor. Ötekiler önünde dokuz takla atarken, eğilirken bu kaşlarını çatmış karşısında duruyor. Durmuş, durmuş, durmuş. Ötekisinin manevi heybeti var. Efendim demiş, bana nasihat eylesene. Vezir, Mevlana Hazretlerinden nasihat istiyor. Şöyle dönmüş, ben sana ne diyeyim evladım demiş. Ben sana ne diyeyim evladım. Seni Allah sultan yaptı, sen şeytana kulluk ediyorsun. Seni sultan yapan, vezir yapan Allah, şeytan değil. Seni sultan yapan Allah, sen Allah'a kulluk etmiyorsun, şeytana kulluk ediyorsun. Sana Allah kullara merhameti emretti, sen kullara zulmediyorsun. Ben sana ne diyeyim demiş. Adam başlamış hüngür hüngür ağlama. Kazık gibi, dosdoğru söz. Evliya Allah'ın hali budur. Yani susulacak zamanda susar, konuşulacak zamanda konuşur. Bizim şeyi de çok severim, ona da rahmet olsun, Allah rahmet eylesin, bizim efendim Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Hoca hastanede zamanın çok yüksek mevkide olan birisi, onun da amiri olan birisi gelmiş,

hastanede ziyaret etmiş. Ali Yakup Hoca hoşuma gidiyor. Mert insan çünkü. Sen demiş çok akıllı bir insansın demiş. Bir de bu aklını hayra kullansana demiş. Bak nasıl söylüyor. Şerre kullanıyorsun diye nasıl söylüyor. Dobra dobra. Hocamız da ameliyat olduğu zaman kendisini bazıları nasihat ziyaret etmişlerdi. Yüksek mevki makam sahipleri onlara bir güzel nasihat etmişti. Hocamız cennet mekan kâne hulukuhul Kur'an dediği gibi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'e anlatırken öyle dediği gibi Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyorum da sevgili kardeşlerim bakıyorum ki aha hocamız da tam böyleydi. Aa hocamız da tam böyleydi diyorum. Resulullah'ın ahlakına benzetmiş kendisini. Ne demek Fenafir Resul tasavvufta muhterem kardeşlerim? Hop gideceksin. Resulullah'ın içinde fani olacaksın. Bedavadan çıkacaksın. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Resulullah'a asi olarak, Resulullah'ın sünnetini çiğneyerek, Resulullah'ın sünnetini tutmayarak Fenafir Resul olur mu? Olmaz. Bir insan Resulullah'a uymuyorsa efendim o hiçbir şey olmaz. Bid'at ehlinin Allah namazını, haccını, orucunu, zekatını, farzını, nafilesini kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Sımsıkı sarılacak sünnet-i seniyye. Hocamız melek gibiydi. Minbere çıktığı zaman ödümüz patlardı konuşmasından. Okudum. İşte bu Ramuz kitabının sonunda sonuna geldiğimiz zaman okuduk. Resulullah Efendimiz de minberdeyken celaldeymiş. Aynen yolunda gidiyor Resulullah Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına müşrik imiş ve biraz da şakacıymış ev halkıyla. Hocamız da ev halkıyla şakacıydı. Aynen. Yani ne tahmin edersiniz hocamızı kaşlarını çatıp içeri girecek, herkes elini öpüyor, eteğini öpüyor. Hayır. Latifeciydi, şakacıydı, tatlıydı. Efendimizin ahlakı için. Allah-u Teala Hazretleri bize dinimizin hakikatlerini görmeyi nasip etsin. Hakikatleri görmeyince insanın unvanı, doktoraları, ihtisasları para etmiyor. Hakikatleri göstersin Allah-u Teala Hazretleri. Yolunca yürüsün. Yolunca yürüyene de makama çıkarttığı zaman öğretiyor muhterem kardeşler. Onun için büyüklerden birisi buyurmuş ki Mettehazallahu veliyyen cahile. Allah hiç cahil veli edinmemiştir. Evliyaullah cahil değil. Eğer bir cahili veli etmişse kendisine, sevmişse velevittehazehu leallemehu. Öğretir o zaman. Cahil olmaz. Cahillik kalmaz. Allah'ın sevgili kulu olduktan sonra cahillik kalmaz. Fakihler soru sorarlar da onlara öyle cevap verir. Fakihler bile ağzı açık kalır. Neden? Okumadı ama beni medresede hocam öğretti değil. Edde beni Rabbi. Allah öğrettiği zaman her şeyi bilir. Gözünden perdeler kalkıp şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir sayar. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmaya çalışmak lazım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışıyordum. Çok güzel kitaplar var. Ben de kitapları seviyorum, yazma eserleri. Güzel notlar aldım. Hoşuna gider diye de geldiğim zaman bazen okuyorum. Defterimde var. Arapça birisi bir şiir yazmış. Ya Rabbi diyor, yani her ne kadar günahkar bir kulsam da, yani gene günahı isteyerek yapmadım. İşte sana imanım tamdı filan diye böyle bir şiir yazmış. Ben bunu okudum. Hocamız hoşlanacak sandım. Kaşlarını çattı. O dedi teselli dedi. Öyle şey olmaz dedi. Yani böyle sapasağlam takvası var. Hiç şeyi hoş görmedi yani. Efendim işte günah işledim ama gene sana inanarak işledim. Affedersin filan. Yani oradan bir müsamaha şeyi hiç şey yapmadı. Öyle şey olmaz dedi. Büyükler diyorlar ki İşlediğin günahın küçük deme. Küçük bir günah işledim, basit bir günah. Mekruh diyorsun. Sigara içmek mekruh diyorsun. Herkes müttefik, haram diyenler var. Efendim vesaire vesaire. En aşağısı mekruh diyor. Doktorlar yasak diyor. Kendini zehirliyorsun diyor. Mekruh, mükeyyefa, mekruh. Efendim mühim değil diyor, önemsemiyor hiç mi? Böyle evliyalık olur mu? Böyle şeylik olur mu? Böyle tasavvuf olur mu? Efendim mekruh. Haram değil ki mekruh. Ha, günahı küçük diye bakma. Günahı küçük görme. Günahı kime karşı işlediğini düşün. Cürmünün büyüklüğünü oradan anla.

0: Kime karşı işliyorsun bu küçük günahı? Rabbine karşı, Allahu Azimüşşan'a karşı işliyorsun. Allah'a karşı işlenen suçun küçüğü olur mu? O makama, o saygısızlık olur mu? Küçük de olsa yapmayacak. Küçük de olsa yapmayacak. Çünkü makam büyük. Makam yüce. Aziz ve muhterem kardeşim, Allahu Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pâk eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

hocamızı bilen, tanıyan, ona erişen insanlar bilirler. Her kardeşimiz kendisi geldiğinde, gittiğinde hocamız cennet mekan rahmetullahi aleyhin çeşitli güzel hallerini, iltifatlarını görmüştür. Hocamız ehli Kur'an'ı çok severdi. Herkesle ayrı bir muhabbet bağı vardı. Her şeyi zarif idi. Medine-i Münevvere'de 1979 senesi haccında rahatsızlanmıştı. Geldi, burada ameliyat oldu. Rahatsızlığının tehlikeli bir hastalık olduğunu biliyorduk. Fakat ameliyat iyi geldi. Elhamdülillah onun arkasındaki Ramazan'ı sıhhatle, afiyetle, ayakta hatimle teravihi kılarak burada eda etti. O Ramazan'da bize emretti. Hocalarımızdan, büyüklerimizden, silsilemize mensup Abdülhalik-i Gücdevani Hazretlerinin dili Farsçaymış. Onun bir nasihatlerini ihtiva eden risale bulmuştuk kütüphanede. Vefat ederken vasiyetlerini orada kaydetmiş. Onları yeniden bir kağıda yazın bakalım diye bize emir buyurdu. Ramazan'da onları hazırlattı. Kendisi de içine bazı cümleler ilave etti. Biz anlayamadık. O çok zarif yapardı yaptığı işi. Yani kendisi doğrudan doğruya vasiyet değil de işte o tarzda hocalarının, büyük hocalarından birinin vasiyetini yeniden tanzim ettirmek suretiyle vasiyetini öyle yapmış oldu gibi geliyor bana. Tekrar hac mevsimi geldi. Bir önceki hac mevsiminde hasta imiş idi. Tekrar hac mevsimi geldi. O ikinci hac mevsiminde elhamdülillah gittiler. Haccı ifa ettiler. Günahlardan, efendim, her türlü şeylerden hac, biliyorsunuz, insanı arıtan. Hac-ı mebrurun cennetten başka bir karşılığı yoktur. İki hac arasındaki bütün günahların affına sebep olur. Kıymetli bir ibadet. Onu da yaptı. Yani benim bildiğim her sene hacca gitti. İşte bu hacını da yaptıktan sonra bir perşembe günü geldi.

rahatsızlığı arttı. Bir dahaki perşembe günü, yani haftasında öğleye doğru böyle başında bekleşiyorduk. Uyur gibiyken anladık ki birden şöyle gevşeyiverdi şeyi, dudakları. Anladık ki dünyasını değiştirdi.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessiril huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme ağfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyaytahu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffaytahu minna fe tevaffahu alel islam.
1: Allahümme yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme ağfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme ağfir li ciddi ve hazli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme ağfir li ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye

0: veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahumma rabbas semawati s-sab'i ve rabbal arşil azim. Rabbana ve rabb kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. Entel evvelu feleyse kableke şey. Ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: Elhamdülillahillezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad ediliyor. Gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocamız, doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Said Kotku Hazretleri hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde, Hicri 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, yani bugün, Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad ediliyor. Hayatından kesitlerin yer aldığı belgeseller, özel anma programları, sohbetler ve hatıraların paylaşıldığı içeriklerle tüm gün yad edilecek ve hatim dualarıyla sona erecek. Ayrıca gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde dua programıyla yad edilecek. Server tarafından hazırlanan ve 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, yani bu akşam saat 20.43'te başlayacak programın içeriği ise şöyle. Program akşam namazından sonra yemek ikramı ile başlayacak, yatsı namazının ardından dualarla sona erecek. Programda ayrıca hanımefendiler ve çocuklar için de yer ayrıldığı belirtildi. Bununla birlikte hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra Medya sosyal medya hesaplarında hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh hakkındaki paylaşımlar dikkat çekiyor. 20. yüzyılın önemli mutasavvıflarından, gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocanın Hicri doğumunun 133. yılı dolayısıyla Akra Medya sosyal medya platformlarında özel bir anma içerikleri hazırladı. Hafta başından itibaren yayımlanan içeriklerde Mehmet Said Kotku hocamızın hayatı, hocaları ve ilmi yönü sohbetlerinden kesitlerle takipçilere sunuluyor. Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim, gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh. Hicri 1315 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kotku Hazretleri genç yaşta ilim tahsiline yöneldi. Askerlik hizmetinin ardından tasavvuf yolunda icazet aldı. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medreselerinde eğitimini sürdürerek hafızlığını tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde din hizmetinde bulunduktan sonra 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii'ne tayin edildi ve vefatına kadar irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Sohbet üslubuyla kaleme aldığı Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları, Hadislerle Nasihatler, Haklar ve Vazifeler, Müminlere Vaazlar, Tasavvufi Ahlak ve Ehli Sünnet Akaidi gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Kotku Hazretleri, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat anlayışını nesillere aktardı. Kotku hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. O herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. İlk vazife, iman ettiğimiz Kur'an'ı bilmek ve anlamaktır. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak içinde geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Zahit Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, irşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak tasavvufi ahlak eserinde Zahit Efendi şöyle demekti: Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotku hocamızın üzerinde durduğu bir diğer hususta, İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsil edilmesi gerektiğidir. Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında fani dünyanın emellerinden, makam mevkiden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, ilmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir hayatı örnekleyen Mehmet Zahit Kotku Hazretlerini doğumlarının Hicri 133. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyicilerimiz, bugün gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh tüm gün boyunca özel programlarla yad ediliyor. Programları Akra'dan dinleyebilirsiniz ve Akra Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

Tabii Mehmet Zahit Kotku merhumun biyografisini oluştururken onun iki cephesi ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi askerlik cephesi. Neden askerlik cephesi? Çünkü eğitimini daha henüz genç bir lise talebesiyken bırakıp askere giden bir kişi. Maksim İdadisi'nde okumuş. Maksim'de şehrin, Bursa'nın en önemli merkezlerinden birisi. Oradan Tophane, Enstrü Meslekçisi olarak bilinen Bursa Sanat Mektebi'nde eğitimine devam ederken o resim ya da teknik resim becerisi oradan geliyor. Ama askere gitmiş. Fakat burada şunun altını çizmek isterim. Bu lisede ya da idadide okumak, dini ilimlerden uzak kalmak

anlamına gelmez. Bugün eğitimi biraz zihnen parçaladık. Bir imam çocuğu, Macir Dağıstanlı bir imam çocuğu ve Bursa'da Maksem'de okuyor. Bursa'daki hocalardan tefeyyüz ettiği, babasından tedrisata başladığı çok açık. Kendi notlarında da buna ilişkin bilgiler var ama bir ilmi icazet alıp almadığı bu dönemde meçhul. Fakat onun hayatı gördüğümüz kadarıyla işte İstanbul'da askerken yine değişiyor ve askerde Ömer Dağıstani Hazretleri ile buluşması onun dini ilimler konusunda daha çok çalışmasına sebep oluyor ve bu çalışma imamlık müessesesi ile de buluşmasını temin ediyor. Dolayısıyla Mehmet Efendi'nin biyografisinden söz etmek askerliğin yanında imamlıktan bahsetmektir ki nitekim imamlık yaparak bu topraklarda büyük hizmetler ortaya koydu. Benden de talep edilen bir ideal imam nasıl olmalı? Mehmet Efendi'nin şahsında bunu ortaya koyacak bir çalışmaydı. İnşallah ruhen kalben ona hazır bir zamana kavuşuruz ve sadece belgelerden yola çıkarak değil ruhun da kalbin de ona hazır olması lazım. Bu tebliğde kendi anlattıkları bendenizin 89 yılında ilk defa Mehmet Efendi ile ilgili bir çalışma yapmak için Bursa'ya geldim. O dönem hayatta olan kız kardeşleriyle Pakize Hanım başta olmak üzere diğer tanıdıklarıyla yaptığım sözlü tarih derlemeleri vardı. Fakat bu göçler, ev taşımaları vesaire bu evrakın bir kısmının kaybolmasına sebebiyet verdi. Bugün bu sözlü tarihten ya da onun kendi anlattıklarından ziyade daha çok resmi tarih, genel bazı hususları paylaşmak istiyorum. İlk resmi görevinin yani ilk kaydın 49 yaşındayken, bayağı bir olgunluk yaşasında 22 Mayıs 1949'da Üftade Camii'ne atanmasıyla olduğunu görüyoruz. İlk kayıtlar da bu tarihten itibaren başlıyor. İlk resmi görev yeri Üftade Camii. Ama imamlık bundan daha önce, bundan daha önceki bir döneme sarkıyor. Neden? Çünkü bir İçerenköy'de, Kadıköy'ü İçerenköy'de imamlık yaptığına dair ve bunun vakıflar kaydında olduğuna dair de 1960'lı yıllarda bir talepte bulunuyor. Fatih Büyükelçiliğine yazdığı bir dilekçede ben diyor aslında 49'da değil, daha önce yani 26 ya da 27 olabilir. Belki o tarihlerde 1926-27 İçerenköy'de bir vazife ifa ettiğine dair söylüyor ama bu kayıtlarda bulunmuyor. Yani imamlığa daha erken başladın. Ama fahri imamlık yaptığını görüyoruz. 21 yıl kadar sürmüş. İlk fahri imamlığı Bursa'da Velet Veziri Üç Kurnalar Camii dediğimiz o camide göreve başlıyor. Sonra babası Allah rahmet eylesin İbrahim Efendi irtihal edince İzvat Köyü'nde imamlığa devam etmiş oluyor. Bu takriben yani 49 yaşına kadarki olan süre aşağı yukarı askerlikten sonraki dönemi büyük oranda kapsayan 21 yıllık dönem fahri imamlık. Ama geriye dönük baktığımızda kıraatının çok hoş olduğunu, çok güzel kıraatının olduğunu, hat sanatıyla meşgul olduğunu, Hamit Aytaç'la yakın bir alakasının olduğunu biliyoruz. Öğrencilerini hatta hat sanatına teşvik ettiğini de biliyoruz. Hafızla teşvik ettiğini de biliyoruz. Kur'an'a hakim. Onu burada tedris etmeye başlamış olması kuvvetle muhtemeldir. Fakat asıl üzerinde dini ilimler konusunda asıl üzerinde tesir olan Seydişehirli Abdullah Feyzi Efendi'dir. Onun derslerine devam etmiş. Bayezid Camii dersleri, Ayasofya Camii dersleri ve Fatih Camii'ndeki derslere mutlaka mutat devam etmiştir. Bu çok önemli bir olay. Yani cami dersleri, ders halkaları ilmi gelişme açısından fevkalade önemlidir. Ve keza Ömer Dağıstani Hazretleri başta olmak üzere Mustafa Fevzi Efendi gibi Zevat'tan da çok önemli. O büyük hal adamlarından da bir yandan Delailül Hayrat icazeti aldığı gibi öbür yandan da Ramuzul Hadis icazetini aldığına tanık oluyoruz. Burada bulunduğu dönemde yani Üftade Camii'de ne kadar görev yapmış diye bakıyorum. 6 yıl kadar kalmış. 1989'da Bursa'ya geldiğimde Üftade Camii'nin avlusunda camiye bakan cenahta birkaç tane hanımefendi teyzeyle görüşme imkanım olmuştu. Bunlardan birisi çocukluğunda yani Mehmet Efendi orada imamken çocuktu ve onun imamlığını anlatırdı. Yani çocukları camiye taşımaya çalışan, camiyle ilgilenmelerini sağlayan bir kişi. Onun sevgisiyle camiyi temizlediklerini anlatmıştı. Böyle bir imam yani ahaliyle komşularıyla

büyük oranda talan ettik. En çok talan edilen şehirlerden birisi Bursa'dır ve İstanbul'da talan edilen şehirlerden birisi. Caminin istimlakı söz konusu olduğundan burada imamlık yaparken bir ara başka yerlerde imamlık yapmak, yani görevini orada sürdürmek arzuluyor. Hüsam Bey Camii ve Hüsam Bey Camii Tezgahçılar Camii olarak da biliniyor. Oranın cemaatinin Mehmet Efendi'yi talep ettiğini biliyoruz. Yani Mehmet Efendi buradan ayrılacak, bu cami istimlak edilecek, bizim camimize gelsin diye talep ediliyor. Cemaatin talep ettiğine tanık oluyoruz. Yine Üsküdar'da Aziz Mahmud-i Hüdayi Camii'nin cemaatinin de talep ettiğini, Mehmet Efendi'nin de Üsküdar Camii'ne, Üsküdar'a Aziz Mahmud-i Hüdayi Camii'ne gitmek için resmen dilekçe verdiğini de evraklardan öğreniyoruz. Fakat tam tayini çıkarken, Üsküdar'a çıkarken istimlak tehir ediliyor. Bu sebepten bu şeyden vazgeçiliyor. Üsküdar'a gitmekten vazgeçiliyor. Çünkü Fatih Suriçi çok önemlidir. İlim yatağıdır. Elbette Üsküdar da çok önemlidir. Ama orada bir de Aziz Efendi'nin hatırası vardır. O hatırayı korumak icap ediyor. Ama bu çok sürmüyor. 1957'de istimlakın durması söz konusu. 1957'deki verdiği dilekçede tayinin artık durmasını, durdurulmasını arzuluyor. Ama 1958'e geldiğimizde yine istimlak söz konusu ve o dönemde bu camiyle ilgili başka projeler düşünülüyor ve 1958'de İskender Paşa Camii'ne nakli oluyor. Hatta dilekçesi de İskender Paşa Camii'nin şartlarının Ümmü Gülsüm'e göre daha düşük olduğunu da ifade ediyor. Çünkü Ümmü Gülsüm Camii'nin meşrutası çok geniş, lojmanı çok geniş, ferah ama cami de çok büyük. İskender Paşa Camii küçük, mekan da küçük, kalacağı yerde küçük. Buna rağmen bu imkanlardan sarf-ı nazar ederek orada Fatih'te kalmak arzusunda ve burada hizmetlerini sürdürüyor. Ne zamana kadar? 1980'e kadar, yani vefat edene kadar. Daha doğrusu resmi emeklilik tarihi 14 Kasım 1980 vefatından bir gün sonra resmi emekliliği müftülüğe intikal etmiştir. Bu camide bulunduğu dönemde, İskender Paşa Camii'nde bulunduğu dönemde başka bazı camilerin imamlarının, cemaatlerinin, müftülerin zaman zaman Mehmet Efendi'yi kendi camilerine istediklerine de tanık oluyoruz. Yani talep edilen bir alim. Bize hep bunu söylerlerdi. Talip değil, matlub olun derlerdi. Şimdi bu resmi tarihçi hayatından da anladığımız kadarıyla bunu gerçekleştiren birisi. Bir şeyi talep etmek arzusunda değil. Talep ettiği şey şudur. Dilekçelerinde onu görüyoruz. İmamla devam etmek istiyor. Maişetini o şekilde kazanmak ve hizmetlerini sürdürmek istiyor. Dilekçelerinde bu çok açık. Bunu söylüyor. Ama illa beni şuraya getirin, illa şurada olayım gibi bir arzusu yok. Mesela 1961'de hem de Beşiktaş'ta müftü Fuat Çamdibi hocamız, orada Beşiktaş müftüsüyken 1961'de onun bir talebi var. Yahya Efendi Camii cemaati müftüye gelmişler, dilekçe vermişler, imza toplamışlar ve Mehmet Zahit Kotku merhumun İstanbul İskender Paşa'dan Beşiktaş Yahya Efendi Camii'ne gelmesini talep etmişlerdir. Bunlar çok önemli şeyler. Ben çok fazla ayrıntıya girmeyeyim. 13 Kasım 1980'de rahmeti Rahman'a kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. İlmiyle amil, samimi, yine rahmetli Nurettin Topçu'nun ifade ettiği, resmini çizdiği çerçevede fedakarlık örneği, sabır önderi ve şefkat mürşidi olarak imamlık vazifesini ifa ediyor. Bunu ifa ederken de mümkün olduğu kadar insanlara şu bu diye dokunmak yerine onlara faydalı olmaya çalışıyor. O aşkla, samimiyetle bir tohum attı ve o tohum memleket için, milletimiz için çok güzel, bereketli zamanların oluşmasına katkı sağladı. Hak gani gani rahmet eylesin ve bu gibi imamların sayısını da artırsın inşallah.

0: gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Akran, yol arkadaşı.

Milyonlarca insan hocamıza sabahleyin Evrad-ı Şerife'yi okuduğu zaman, hatim indirdiği, dua yapacağı zaman, La ilahe illallah kelime-i tevhidlerini çekeceği zaman her zaman dua ediyor. Tabii vefatının sene-i devriyelerinde de dünyanın her yerinde toplantılar yapılıyor. Hocamıza dünyanın pek çok yerinde onun adına Mehmet Said Kotku Camisi diye mesela camiler, dergahlar onun adına açılmakta, halen açılmakta, caddelere ismi verilmekte, ruhu pakine hediye olsun diye hayır olarak çeşmeler yapılmakta, bahçeler düzenlenmekte. Avustralya gibi uzak bir kıta bile sizin ilginizi çekebilir. Dünyanın artık İngilizler Down Under diye anıyorlar, yani alt tarafı olan bir yer. 24 saat havada uçup öyle gidiyorsunuz. Orada dahi muhtelif şehirlerde hocamız namına elhamdülillah bizler dergahlar, mescitler açtık. Mesela Sydney'i ki oyunlar dolayısıyla uluslararası idman karşılaşmaları dolayısıyla herkesin bildiği yer. Orada hocamızın Kotku dergahı var. Açan kardeşlerimizden vesile olanlardan Allah razı olsun. Dabbo denilen bir iç şehirde, bir şirin, güzel, temiz havalı bir şehirde onun namına Kotku Camisi var. Griffith diye Türk kardeşlerimizin çok gittiği, çalıştığı bir tarım, meyve, sebze üretim şehrinde bir camisi var hocamızın adına. Brisbane'da camisi var. Eagleby diye bir semtinde. Brisbane'ın en büyük camisi diyeceğimiz 8 dönüm arazi içinde çamların arasında camisi var. Daha niceleri inşallah açılacak. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bir talebenin hocasına yapacağı en güzel hizmet onun ruhuna sevabı daima gitsin diye onun namına bir sadaka-i cariye tesis etmektir. Tabii bu arada İstanbul'da, Ankara'daki artık Kotku camilerini saymıyorum. Allah razı olsun, Çamlıca'da Kotku camisi var. Ayrancı'da kardeşlerimizin Kotku camisi var. Daha başka yerlerde. Tabii bu camilerde namazlar kılındıkça, ibadetler edildikçe, hocamızın adı anıldıkça ruhuna tabii sevaplar gidiyor. Onun için bir defada biten sadaka değil de sadakayı cariye, yani cereyan eden, devam etmekte olan sadakalar hocamızın ruhuna boyuna gönderiliyor. Kabrine nurlar yağıyor.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

0: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Çakmaklıoğlu, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın eserlerindeki nefis terbiyesiyle ilgili bilgileri anlatıyor.
1: Tabii nefis terbiyesi dediğimiz zaman çok genel bir mahiyet arz eden bir konudan bahsediyoruz. Her şey

Şeyden önce zaten tasavvufa baktığımız zaman pek çok tanımının yanı sıra tasavvuf bir nefis terbiyesi şeklinde de tanımlanıyor. Güzel ahlakın, manevi kemalin, insan şahsiyetinde tecrübi bir şekilde yapılanmasıyla sonuçlanan bir gerçeklikten bahsediyoruz. Ben burada sadece güzel ahlakla ilişkisine odaklanmaya çalışacağım. Öncelikli olarak nefs dediğimiz gerçeklikten kısaca bahsedecek olursak, pek çok tanımının yanı sıra tasavvufta kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan cevher kastediliyor nefs denildiği zaman. Fakat özellikle güzel ahlaka konu olması bakımından da nefs dendiği zaman insanın daha çok yerilen özellikleri, kötü ahlakı ilk etapta akla geliyor. Fakat nefs dediğimiz gerçeklik insanın yaratılışı gereği ruh ile beden arasında bir yerde bulunması hasebiyle tasavvufi ifadeyle söyleyecek olursak berzahi bir gerçeklik arz etmekte, berzahi bir mahiyet arz etmekte. Ruhla beden arasında ara bir yerde ama bu ruh ve bedenden mutlak anlamda bağımsız üçüncü bir hakikati değil, bunlarla bir şekilde ilişkisi olan ara bir alanı ifade ediyor. Her iki tarafa da yani bedenin süfli arzularına, kötü ahlaka meyli olabildiği gibi ruha doğru meylederek tekamül eden, gelişen, inkişaf eden, en nihayetinde mutmain olan, ebedi mutluluğa erişen bir gerçeklikten bahsetmiş oluyoruz. Bu yönüyle de tek bir gerçeklik olan nefsin sufilerin eserlerine, hayatlarına baktığımız zaman farklı mertebelerinden bahsediyorlar ki bu tasavvufta atvar-ı seba dediğimiz özel bir ıstılahla da karşılanıyor. Tabii nefsin bu özellikleri aslında Kur'an-ı Kerim'de ona hem fücurun hem de takvanın ilham edilmiş olmasıyla açık bir şekilde ifade ediliyor. Zaten genel anlamda sufilerin, özellikle de Mehmet Zahid Efendi'nin nefse ilişkin bütün tespitleri en nihayetinde Kur'an'a ve sünnete dayanmaktadır. Bu iki potansiyeli taşıması itibariyle tabii ki nefs aynı zamanda amansız bir mücadele alanıdır. Onun için tasavvufa baktığımız zaman tasavvuf tanımlarından bir tanesi de sonu olmayan bir mücadele, sonu olmayan bir cenk şeklinde tanımlanır. Çünkü nefs mahiyeti gereği hem bedenden gelen süfli arzulara meyletme eğilimi var ve bu istekler, bedenden gelen istekler nefste kendisini doğrudan hissettiriyorlar. Herhangi bir şekilde bir çabaya, gayrete gerek olmadan doğrudan arzu ve isteklerini nefs üzerinde gösterebiliyorlar. Aynı zamanda ruhtan gelen ulvi duyguları da, ulvi düşünceleri de nefs üzerinde etkisi var. Fakat bunların elde edilmesi için çokça çaba gösterilmesi gerekiyor, gayret gösterilmesi gerekiyor. Bunun için de nefs aynı zamanda amansız bir mücadele alanını ifade ediyor. İşte bundan dolayı zaten genel anlamda tasavvuf da bir manevi kemal, ahlaki olgunluk anlamında tezkiyetün nefs şeklinde tanımlanmış. Burada Mehmet Zahid Efendi'nin konuya ilişkin görüşlerine geçecek olursak, zaten genel itibariyle eserlerinde, vaazlarında, nasihatlerinde de gördüğümüz üzere pek çok vesileyle nefis terbiyesinin önemine Mehmet Zahid Efendi vurgu yapmış. Özellikle de güzel ahlakın temeli olması bakımından da bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Her şeyden önce nefsin ilk ve en temel mertebesi olan nefsi emmareden bahsederken nefsi emmarenin bazı vasıflarından, sıfatlarından, özelliklerinden bahsediyor. Bu özelliklere baktığımız zaman genelde ahlaka konu olan, özellikle de reziletlere dediğimiz, yani faziletlerin tersi olarak reziletlere konu olan kötü ahlak özellikleri olduğunu görmekteyiz. Tabii burada Mehmet Zahid Efendi'nin veyahut da genel anlamda sufilerin bu tür ahlaki özellikleri, nefsin bir sıfatı halinde zikretmeleri, ahlaki anlamda kemalin ve olgunluğun basit bir şekilde, sade bir şekilde veyahut da bir zorunluluk üzere bazı kurallara uyma bilinciyle değil de bu tür özelliklerin nefsten kalıcı bir şekilde uzaklaştırılması gereken, özellikle kötü ahlakın nefsten kalıcı bir şekilde uzaklaştırılması gereken, bunların yerine de kalıcı bir şekilde güzel ahlakın ikame edilmesi gereken bir husus olduğu üzerinde önemli.

0: duruyorlar. Onun için de ahlaklı olmak bir temel bir şahsiyet yapılanmasını da beraberinde getiriyor. Mehmet Zahid Efendi özellikle nefsi emmarenin bu tür özelliklerinin, ayıplarının bilinmesi noktasında çok önemli vurgular yapıyor. Hatta öyle belirgin bir şekilde ifade ediyor ki, onun bir ifadesi şöyle: nefsi emmarenin ayıplarının bilinmesi arz ve semanın keşfine ilişkin bilgiden daha da önemlidir. Mehmet Zahid Efendi burada nefis terbiyesinin, nefsi manen, ahlaken olgunlaştırmanın önemine vurgu yapıyor. Diğer bilgi çeşitlerini değersizleştirmekten ziyade. Burada şöyle bir önemli hususiyet var. Nefis insanın düşüncelerinin, hareketlerinin, eylemlerinin temelini oluşturduğu için tabiri caizse suyun kaynağını oluşturuyor. Eğer suyun kaynağında manevi anlamda bir hastalık, bir kirlilik söz konusu olursa, o kaynaktan çıkan su gittiği bütün, ulaştığı bütün sahaya o kirliliği taşıyor. Bundan dolayı öncelikli olarak suyun kaynağının temizlenmesi gerekiyor. Ki daha sonra yapacağımız bütün işler, faaliyetler, düşünceler bu asli kirliliğin bir tezahürü söz konusu olmasın. Günümüz açısından da bu sorunun ne kadar temel bir sorun olduğunu zaten görebiliyoruz. Mesela dönemimizi bir bilgi çağı, teknoloji çağı şeklinde tanımlasak da bir medeniyet çağı, insanlığın bir medeniyet inşa ettiğini veyahut da erdemli bir topluluk inşa ettiğini maalesef söyleyemiyoruz. Ki bu da en temelde bu insanın ahlaki anlamda olgunlaşmasında, manevi anlamda olgunlaşmasında en temel hususiyetlerden olan nefis terbiyesinin bütün insanlık açısından düşündüğümüzde tam manasıyla yerine getirilmemiş olmasından kaynaklanan temel sorunlardan olduğunu düşünüyorum. Tabii bu manevi eğitimin, bu ahlaki eğitimin yerine getirilmesinde Mehmet Zahid Efendi'nin önemli bazı tavsiyeleri de var. Bunun nasıl uygulanacağına ilişkin zaten kendisi de hayatıyla bunun örnekliğini çok somut bir şekilde bize gösteriyor. Sadece tavsiyeleriyle değil, bizzat bu ahlaki ve manevi kemalin somut bir örneği olarak Mehmet Zahid Efendi zaten bize bir örneklik teşkil ediyor. Burada Mehmet Zahid Efendi bu ahlaki ve manevi kemalin nefsin terbiye edilerek ebedi saadete ulaştırılması yönünde özellikle mücahede, riyazet gibi metotlar üzerinde de çokça duruyor. Hayatın her aşamasında mücahedenin öneminden bahsediyor. Riyazetin öneminden bahsediyor. Tabii burada genel anlamda bütün sufilerde olduğu gibi Mehmet Zahid Efendi de bu usulleri, çerçevesini Kur'an ve sünnetle belirliyor. Özellikle uzak doğu mistik geleneklerinde olduğu gibi nefsin insanın fıtratını bozan, tahrip eden, hatta hastalıklara sebep olan aşırı riyazet uygulamaları yerine sünnet-i seniyyede çok belirgin bir şekilde ortaya konan dengeli bir riyazet metodunu benimsiyor. Bu yönüyle de uzun süreli açlıklardan ziyade mesela az yemeden bahsediyor veyahut da çok yemenin zararlarından bahsediyor. Ahlaki erdemlerin insanın bütün hayatını kapsayacak şekilde insanın nefsinde kalıcı yerleşik bir meleke haline dönüştürülmesini hedefliyor. Ben de bu şekilde bir ahlaki kemali elde etmemiz arzusuyla sözlerimi tamamlıyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
1: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Çakmaklıoğlu, gönül dostu Alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın eserlerindeki nefis terbiyesiyle ilgili bilgileri anlattı.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor. Ses, söz,

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Şimdi bir insan abdest aldı mı hiçbir günaha kalmaz. Tertemiz olur. Yalnız bir şartla. Abdest alırken niyet ettim. Senin rızan için abdest almaya ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim de abdest dualarını okuyarak alırsa hiçbir günaha kalmaz abdest aldı. Günahı sagaiz dedikleri ufak günahlar. Ufak günahların hepsi dökülür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günahsızlıkla gidecek. Fakat bismillahsız hemen abdest alıverdiyse yıkandıysa böyle abdesttir ama yalnız abdest ağzaları temiz olur, diğer vücut temiz olmaz. Diğer vücudun da her tarafı temiz olması için abdest alırken niyetle beraber Bismillahirrahmanirrahim diye dualarıyla başlamaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Merhabalar değerli Akre FM dinleyenleri. Seneler birbiri ardınca geçiyor ve hakiki aşıklar sevdiklerinden madden her gün bir adım daha uzaklaşırken manen ve ruhen yakınlığa, kalbi ve deruni bağlılığa erişiyorlar. Maddi uzaklık hakiki yakınlığa dönüşerek sevenlerle sevilenleri zaman ve mekanı aradan kaldırarak bir araya getiriyor. Hakikatte her gün ve her saat beraberlik nimetini elde eden aşıklar, sadakat çerağının aydınlığında varlık başını keserek mütevazı aşkını fısıldıyor. Ben bu bazarın ne bezirganı ne bezazıyam. Kuyu ışkın onmadık bir rindi şahit bazıyam. Bir megesçe kadrim olsa hanı vasında nola. Ben de halümce muhabbet evcinin şehbazıyam. Çok aziz hocamız Mehmet Zahit Bursevi rahmetullahi aleyhin sıdku ihlasla geçen ömrü boyunca iman, ihlas, ibadet, gayret, hizmet, irşat, merhamet, muhabbet, zikir, fikir, telkin ve tebliğ ile alemi arzı müzeyyen kılmışlardı. Mahlukata muhabbeti, Rabbül Alemine ihtiramı ve sadakatiyle, kendisine şükran ve muhabbetle bağlanacak gönüllerinde kendine mümtaz bir yer edinmişti.
1: Bedenen çok heybetli idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek evladı.

Milletlerinden, öyle bir sülaleden Kafkasya tarafından gelmiş Nuhar, yani şu anda Azerbaycan'da bulunan bir şehir, Şeki diye adlandırılıyor. Oradan gelmiş, o heybet vardı. Yani hani Şeyh Şamil'in resimlerine baktığınız zaman o kalpayla görünen heybet gibi bir heybet vardı. Ahlakı çok güzeldi. Yani biz tabii kitaplarda, hadis-i şeriflerde okuyoruz ahlakın güzel olduğunu. Bütün ilahiyat fakültelerinin hocaları bilirler ama ahlakın güzel olduğunu bilmek ve okumak başka, ahlakı güzel olduğunu bizzat göstermek, yaşamak, güzel ahlaklı olarak onu böyle vurgulamak çok daha başka bir şey. İkisi anlatılmaz derecede farklı şeyler. Hocamız çok sağlam bir ahlaka sahipti. Yani ahlakına hayran olmamak mümkün değildi. Bir kere çok cömertti. Yani yanına yanaşan, kendisiyle yakınlığı olan, ziyaretine gelen her insana mutlaka cömertliğinin eseri ulaşırdı. Mutlaka bir ikramı olurdu. Son derece yüksek bir şahsiyet olmasına rağmen, yani manevi bakımdan, manevi makamının yüksek olduğunun çok alametleri var. Herkes tabii hocasını iyi bilecek. Tasavvufta bu da böyle bir esastır. İyi bilecek ki feyz alsın. Son derece mütevazıydı. Yani o kadar tatlı kelimelerle tevazuunu samimi bir tarzda ifade ederdi ki o tevazuuna bir kere aşık olurdunuz. Son derece sevgi dolu bir insandı ve sevgi verirdi, sevgi görürdü. Yani mutlaka sevgi karşılıklıdır diye söyleniyor, bilirsiniz. Son derece sabırlıydı. Yani etrafındaki tecrübesiz insanların uygun olmayan davranışları, onun makamına, mekanına, şanına uygun olmayan davranışlarına ve karşılaştığı olaylara karşı son derece metin, kale gibi sağlam, böyle sahildeki yalçın bir kayalık gibi dalgaların gelip böyle çarpıp parçalanıp geriye dağıldığı gibi olayların karşısında öyle bir metin, sabırlı hali vardı. Çok ketum idi. Yani sırları etrafa fahş etmezdi. Kendisinin manevi kemalatını da çok büyük bir ustalıkla ketmederdi. Yani belli etmezdi, saklardı kendisini. Hiçbir şey yokmuş gibi gösterirdi ama tabii güneş balçıkla sıvanmadığından o ne kadar böyle acizliğini, naçizliğini ifade etse insanlar da onun ne kadar yüksek olduğunu anlarlardı. Manevi yönden her sözü hikmetliydi. Yani boşuna söz söylemediğini anlardınız ve o sözün birisi için olduğunu birisi bilirdi. Ha, bu söz bana diye o işareti alır, ona göre kendisinde bir hata varsa düzeltirdi.

0: Allahü Teala lütfu keremiyle kendisini yer ve gök ehline sevdirmişti. Öyle ki çeyrek asırlık kalın zaman örtüsüne rağmen sevgisi diri gönüllerden yaşayan gönüllere aktarılarak muhabbeti nice yürekleri tutuşturmaya devam etmektedir. Şem-i ruhun sureti karşıma gelmiş durur, şaşasından bana şule düşer yanaram. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalinden hemen önce Müslümanlara imam olarak Sıddık lakabıyla şöhret bulmuş Hazreti Ebubekir'i işaret etmesi, Nakşibendiler tarafından çok manidar bulunmuş, Sıddık olmayı yüce bir hedef olarak görmüşler, sıdk üzere yüzlerce söz söylemişler, onu bir hayat tarzı haline getirmek için çalışmışlardır. Bu yolun mümtaz simalarından olan kıymetli hocamız Mehmet Zahit Bursevi rahmetullahi aleyh, sıdk, sadakat, sıddıkiyet kavramlarına hem hayatında hem de yazdıklarında ve söylediklerinde yer vermiştir. Tasavvufi ahlak eserinde sadıkların vasıflarını şöyle sıralamışlardır.
1: Sözlerinde sadık olmakla beraber yalandan son derece sakınırlar. Ve yalan olarak insana her duyduğunu nakletmesi kafidir derlerdi. Nefislerini ahlak-ı zemimeden temizleyip ahlak-ı hasene ile tezyin ederlerdi. Nefisleriyle mücahede edip açlığa, susuzluğa vesaire buna benzer şeylere sabrederler, kimseye suizan etmezler ve hakaret gözüyle bakmazlardı. Nefsin hoşlandığı kötü yerlere gitmekten ve arzularına uyumaktan son derece sakınırlar.

0: cüt ve seha, bezi ve ata sahibidirler. Yani çok cömert olup iki cihanı kalplerinden çıkarırlar. Ödünç para isteyen ihtiyaç sahiplerine geri almamak niyetiyle verirler. Eğer getirirse almazlar, zorlarsa alıp başka bir fakire verirlerdi. Yolda bir şey düşürseler, ister para, ister kıymetli mal, dönüp almazlar. Ancak düşen şeyin ziyanı ihtimali olursa, orada bir müddet beklerler, ilk geçen bir fakire, bunu al diye emrederler. Bu suretle, düşen malı geri atıp da, kendi mallarına katmazlar ve ayrılırken de arkalarına dönüp bakmazlardı. Fakr ve zillet, meskenet, huzu, huşu ve tevazu sahibi olarak daima ve her işte adalet gözetirlerdi. Münkirlerle oturmazlar, onlardan giyecek, yiyecek ve para kabul etmezlerdi. Vazifelerini tam vaktinde ifa ederlerdi. Yarın kaygısıyla evlerini bakkal dükkanına çevirmezlerdi. Hatem Esam Kaddesallahu Sirrahul Aziz Hazretlerine birisi geçimini nasıl temin ettiğini sormuş, cevaben buyurmuşlar ki yer gök Allahü Teala'nın hazineleriyle doludur. Lakin münafıklar bunu anlamazlar. Maruf-u Kerhi Kaddesallahu Sirrahul Aziz Hazretleri de bir imama iktida ettiler. Namazdan sonra imam efendi, bunlar tasavvuf ehli oldukları için hususi bir gelirleri yoktur düşüncesiyle, mumaileyhe nereden yersiniz diye sorunca, cevaben yazık senin arkanda kıldığım namaza diyerek namazı iade edeyim buyurmuştur.
1: Sıdkın aslı geçmişe ya da geleceğe ilişkin olan yahut bir vaatte bulunan sözdeki doğruluktur. Konuya ilişkin olarak Mehmet Zahid Bursevi rahmetullahi aleyh buyururlar ki,
0: verdiği sözlerde ve vaatlerde durmamakta ve vaadini yerine getirmemekte yalancılıktır. Bol keseden vaat eder de sonra vaadini yapmazsa buna da yalancılık damgası vurulur. Yaptığı vaadi sözleşirken yapmamak üzere bir fikri varsa yalancılık iki kat olur. Cenab-ı Hak Meryem suresinde İsmail aleyhisselamı vaadinde sadık olduğunu beyanla meth ve sena buyurmuştur. İsmail aleyhisselam bir kimseye falan yerde buluşmak üzere vaatte bulunmuş, o adam nasılsa bu vaat gününü unutmuş olduğundan gelmemiş. İsmail aleyhisselam o mekanda tam 22 gün beklemiştir. Verilen sözde durmak ne kadar mühimdir.
2: Elinden ve dilinden müminler ve Müslümanlar ne zaman rahat oluyorlarsa, selametli oluyorlarsa, huzurda oluyorlarsa o zaman Müslümansın, müminsin. Ona kimse bir kez. Ama önüne geleni inciliyor, cebinden parasını alıyor, kırtlağını sıkıp bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, istediği zaman bizi öldürebiliyor, isterse başını secdeden kaldırmaz, ne yapalım.
1: Sözdeki doğruluk, fuzuli ve maleyaniden de sakınmakla yakından alakalıdır. Çok konuşmak ve gereksiz konuşmak kişiyi hataya düşüreceği gibi sözdeki sıdka yani doğruluğa zarar verir. Hatta onu yok ederler. Bursevi Hazretleri der ki, sadıklar
0: katiyen boş ve fuzuli bir sözü ağzına almaz. Hatır yıkmak, gönül kırmaktan son derece kaçınır. Kimsenin arkasından gıybetini yapmaz ve söz götürüp getirmek gibi adilikleri irtikab etmezler. Mizah, latifeli bir de şaka dediğimiz sözlerdir ki, nadiren bir hakikat olmak üzere mübah sayılırsa da, çokça olursa ve alışılırsa o zaman makbul olmaz. Buna alışmak neticede insanın ahlaksız olmasına sebep olur. Şaka ve latifeler karşısındaki insanı hafif görmekten neşet eder. Çünkü insan kendisinden büyüğüyle latife veya şaka yapmaya cesaret edemez. Ederse de ağzının payını çabucak verirler. Kendi

0: Alışkanlık edindiği için yalana tevessül etmeyen, her zaman devamlı tasdik eden, sözünü itikadıyla ve davranışıyla doğrulayan kimsedir. Doğruluğun, dürüstlüğün mecburiyeti akılda tutulmak kaydıyla Mehmet Zahit Buhsevi Hazretlerinin yalana dair sözlerini nakledelim.
1: Yalan, kendi menfaatini, çıkarını cemiyetin aleyhinde kullanmak oluyor ki, bu da ancak şuurunu kaybetmiş, akılsız, ahmak, budala ve hatta dinsiz veya dini bilmeyen serserilerin işi olsa gerek. Kendini bilen insan hiçbir zaman yalana tenezzül ve iltifat etmez ve bilir ki yalan bir yüz karasıdır. Er veya geç meydana çıkacaktır. Bir Müslümansa çok nezih ve kibardır. Kendisine bir leke gelmesini katiyen istemez. Bunun için yalana yaklaşmaz ve bilir ki yalan münafıklık alametidir. Yalancı herkesin menfuru, mezmum, ahlaksız, seviyesiz ve kıymetsiz bir kimse demektir. Dünyada da ahirette de hali haraptır. Sonra yalan, mert kişilerin değil, adi ve daha doğrusu alçak kişilerin işidir. Mert insan, Müslüman olsun da sonra işine gelmediği vakit yalan söylesin. Hiç olacak şey değildir. Onun için Müslüman, her zaman mert ve dürüsttür. Yalana katiyen tenezzül etmez. Yalan, haddi zatında çok kötü. Mezmum ve her ne kadar menfur bir şey ise de, bazı zaruri hallerde caiz görülmüştür. 1. Bir Müslümanı tehlikeden ve zarardan korumak. 2. Bir Müslümana faydalı olacağı sırada. 3. Harplerde düşmana karşı hile, kut'ada. 4. İki Müslüman kardeşi barıştırmak için. 5. Hanımına, ailesine karşı bazı zaruret hallerinde, her zaman değil, ancak büyük zararların doğma tehlikesine karşı, idari-i maslahat babında zaruret miktarına cevaz verilmişse de, bu hususta çok uyanık olmak lazım gelir. Zira nefis hemen fırsat bekler.
0: Sıdk, bilinen manasının dışındaki manaları da ihtiva eder. Mesela, racülün sadıkun, doğrulukta çok ileri giden kişi demektir. Mehmet Zahit Buhsevi Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'den naklederek yaptığı bir mukayeseyi de değinmeden geçmemek gerekir. Sıdk kelimesinden türeyen sadakat ve müsadeka, dostluk yapmak manasına gelir. Sadakat, sevgi ve dostluktaki doğru inançtır ve insanlara özgü bir durumdur. Sadık, dostluk yapan kimsedir. Arkadaşlık, tekey demekle kaimdir sözü meşhur olan Mehmet Zahit Buhsevi rahmetullahi aleyh, sıdkın arkadaş manasına işaret ederken, dostluk ve arkadaşlığın da ancak sadakatle devam ettirilebileceğini belirtir. Zira sadakatin bir başka anlamı, İtiraz etmeden onaylayan, itaat edendir. İşte Mehmet Zahit Buhsevi rahmetullahi aleyhin bu dostluk kardeşlik mefhumuna dair sözleri.
1: Asıl tat Müslümanların birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi ve muhabbet tadıdır. O sevgi ve muhabbet tadının tadına doyum olmaz. Hep bir memleketin evladıyız. Hep bir peygamberin ümmetiyiz. Hep bir mezhebin imamının mezhebindeniz. Hep bir Allah'ın kuluyuz. Binaenaleyh, burada en güzel şey, tatlı dil, muhabbet sevgisiyle kalplerimizi doldurup, birbirlerimize lazım gelen sevgiyi izhar edip göstermek.
2: Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz

0: zaman seversiniz? Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, bunun sünneni seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da siz ise, o bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmesi yaratma. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir.
1: Sıdkın çok geniş manaları arasında yer alan ciddiyet, sağlamlık, dayanıklılık, bir işin hakikati, cesaret, sebat, dayanıklılık, hatta insanın övülen bütün nitelikleri her şeydeki olgunluk anlamlarını ihtiva eder. Hasılı tam manasıyla bir kemal halini ifade eder. Tasavvufun gayesini tam ve mükemmel insan husule getirmek, nefsi eksik, kusur ve hatalardan temizleyerek ıslah etmek, kalbi havatır ve hevadan temizleyerek olgunluğa eriştirmek olarak tanımlayan Mehmet Zahid Musevi rahmetullahi aleyh, bütün bu olgun vasıfları elde etmek için sahip olunması gereken cesaret ve şecaat özelliğine işaret eder.
2: İslam'ın terakki ve tealisi de işte bu şecaatin sayesinde olmuştur. Cömertlik nasıl memduh ise şecaat de öylece memduhtur. Cahillik ne kadar mezmum ise korkaklık da öylece mezmumdur. Şecaat sehavetle kardeştirler. Şecaatin yanında sehavet, cömertlik olursa o kuvvet her şeyi yener. Bahilikle korkaklık, onlar da fertlerin ve cemaatlerin yıkılmasına başlıca amildirler.
1: Sözler ve haller öze işaret eder. Kap içinde dışarı olanı sızdırır. Sıddıkların çok doğru söyleyen, hareketlerinde doğru olan kimseler olmasını sağlayan, özlerinin de aynı derecede doğru olmasıdır. Bu sebeple sıddık olmak özüyle sözünün bir olması zorunluluğudur. Mehmet Zahid Musevi Hazretleri der ki,
2: hocanın dediğini tut da yaptığını yapma diye bir söz vardır ya, bu da bizim aynamızdır. Demek ki sözümüz amellerimize uygun değildir. Onun için biz gayretimizi hep bu gönüllerimizin ıslahı için sarf edeceğiz. Allah bize vermiş elhamdülillah, gönül bulunur bir nimet değil. O gönlü ıslah etmek için çalışacağız. Ne zaman? Gecede, gündüzde. Neden? En büyük nimet. Zengin olmuşsun ne olacak? İstersen mezarını altından yaptır. Kıymeti yok. O gönül sende olmadıktan sonra bu dünyadan göçersen yazık ahiretteki haline.
1: Niyet her işin başıdır. Niyette sadakat, ihlas olmazsa ortaya çıkan ürün özürlü ve bozuk olacaktır. Doğru düşünce olarak da tanımlayabileceğimiz niyet ve niyette ihlas, doğru tavır, davranış ve kararların başlangıç noktasıdır. Bu şart yerine getirildiğinde, sadıklarda bulunan söz ve davranışların tutarlılığı söz konusu olacaktır. Muhterem hocamız der ki,
2: Allah Teala'nın mahluklarının ibadetinden muradı ise ancak ihlaslarıdır. Çünkü ihlaslar muhakkak surette sahiplerini en iyi hayırlara çeker götürür. Bütün işler iki asla dayanır. Birisi Hakk'ın sana verdiği bütün nimetler, birisi de senin Hakk'a karşı yaptıklarındır. Eğer yaptıklarından Hak Sübhanehu ve Teala razı ise muhakkak yaptığın amellerdeki ihlasının semeresidir. İki cihanda sa'id ve aziz oluşun bu ikiye bağlıdır. Niyetlerin halis olarak muhafazası çok ehemmiyetlidir. Amellerin en zor ve şiddetlisi

0: de niyetlerin halis olmasıdır demişlerdir. Niyeti halis olanın işleri halis olduğu gibi niyetleri bozuk ve katıklı olanların da işleri öylece bozuk olur. Yahya bin Muaz radıyallahu anh hazretleri buyururlar ki, İhlas amellerin ayıplarından salim ve temiz olması demektir. Sütün kan ve pisliklerden salim ve temiz, katıksız olduğu gibi. Hatta bazılarınca hali bir yerde ihlas ile kılınan iki rekat namaz, senetleri beraber yazılan 70 ve 700 hadisten sana daha hayırlıdır. İlim tohum, amel ekmek, ihlas da onların suyudur.
1: Hazreti Ebubekir Efendimize sıddık vasfını kazandıran asıl özellik elbette onun Allah ve Resulüne olan şartsız ve tereddütsüz iman ve itaatidir. Biz bunu Allah'a, indirdiği dine, verdiklerine, vermediklerine, kazasına, kaderine ve Resulüne sadakat olarak isimlendirebiliriz. Mehmet Zahid Bursevi rahmetullahi aleyh bu hususa binaen der ki,
0: haddi tecavüz, hudud-i ilahi dediğimiz kanun-i ilahiye, ahkam-ı Kur'an'a yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine uymamaktır. Bu suretle yapılan her günah şey buna dahil olmaktır. Zulmün mukabili adalettir. Şu halde adaletin dışına çıkmak zulümdür. Adaletin ölçüsü, mizanı Kur'an-ı Kerim'dir, sünnet-i nebeviyedir. Kendisi Allah ile arasında olan hali ıslah etmiş, yani doğru. Namazında, niyazında kötülük yapmıyor, günah yapmıyor. Bu ıslah hale gelir. O zaman Allah Teala da onunla insanlar arasını ıslah eder. Onunla diğer insanlar arasında geçim güzel olur. Hakiki iman sahipleri Allah Teala'nın taksimine daima razıdırlar. Kendisinin hiçbir şeyi olmasa bile diğer mümin kardeşinin hesapsız malı, mülkü olsa zerre kadar onda gözü olmaz ve onun elinden çıkmasını katiyen istemez. Allah için gazalara giden gazilerin ayak tozlarıyla cehennem dumanının birleşmeyeceği gibi iman ile haset de birleşemez. İman kamil olan müminleri, imanları hata ve günahlardan men eder ve korur. Günah işlemelerine mani olur ve daima hayra sevk eder. İbadet ve taate son derece riayetkar olmakla beraber, hak ve hukuka da o kadar dikkatlidir. Günahlardan da çok korkar ve kaçar. Maazallah, haram bir lokmayı ağzına almasına hatiyen ihtimal verilmez. İbadetleri yaparken mahlukundan da bir methü sena bekleyerek veya kendini mahluka beğendirmek kastıyla yapılırsa hem ihlastan çıkmış ve hem de riyakarane bir iş yapmış olur ki katiyen makbul değildir. İnsanın yapacağı ibadetin insanlık ve İslamiyetle bağdaşması gerektir. Allah rızasından gayrı şunun bunun gözüne girmek için yapılan ibadetlerde hayır olmaz. Zira Allah Teala Hazretleri iç ve dış hareketlerimizin hepsinden haberdardır ve bilicidir. Kendisinden gayrisinin gözüne hoş görünmek için yapılan ibadetler vesair hayırlar, ameller şayanı kabul olamaz. Bunlara kitap dilinde riyakar derler ki, dört adları vardır. Yarın kıyamet gününde bu adlarla çağrılacaklardır. Ya mürai, ya muhadı, ya müşrik, ya kafir. Allah Teala muhafaza buyursun. Herhangi bir haz ve nasip ki, ister dünya, ister ahiret olsun, az veya çok nefsi ondan hoşlanıyorsa, ihlastan uzaktır. İnsan ise muhakkak bir hazdan ve belki de birçok hazlardan hali olamaz. Bu sebepten bir an bu haz ve garazlardan hali olarak liveçillah yapılan ameller insanın necatına sebep olur buyurulmuştur. Kalbi mamur, imanı gür ve kuvvetli olan yakîn ehli, hayatının kıymetini bilir ve hiçbir zaman onu

0: hakkın razı olmayacağı bir işe ve bir yere bırakmaz. Kahvehane, gazino, sinema, plaj ve emsali yerler ki en sağlam insanların bile hayatlarını, ruhlarını öldürür, katiyen oralara uğramazlar ve Müslüman kardeşlerinin de uğramasını istemezler. Çünkü buralar manevi bulaşıcı mikrop yuvalarıdır.
1: Resulullah Efendimiz bütün Müslümanların sevgilisi, gönüllerinin hakiki sahibidir. Fakat hiçbir Müslüman onu Hazreti Ebubekir kadar çok sevmeyi, ona onun kadar teslimiyet göstermeyi, itaati ve onun yolunda coşkun bir fedakarlığı gösterememiştir. Bu hal Hazreti Ebubekir Efendimize mahsustur. Tıpkı Sıddık vasfı gibi. Ona öykünerek sıdk vasfını elde etmeye azmetmiş Müslümanlara peygamber dilinden işaretler, Mehmet Zahit Bursevi Hazretlerinin dilindense tembihler vardır.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene oluyor dünyadan gideli. Onu sevmek nasıl mümkün olacak? Ancak onun sünnet-i seniyyesini sevmekle mümkün olur. Sünnet-i seniyyesini sevmek ona uymakla olur. Sünnet-i seniyyesine uymayan insanın ben peygamberi seviyorum demesi doğru olmaz.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok sade ve bazen aç bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak geçirmişti hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmiş. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Efendimiz'e sormuşlar ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman severiz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.
3: Allah'a iman ve Resulüne iman, itaat ve onların emirlerine iman. Bu itaatte olanlar böyle sülaha, şüheda, salihin ile beraber haşrolunacak. Şimdi bunların arasına bir de taciri soktu. Et-taciru saduk. Et-tacirul emin. Evvela emin ismi var. Et-tacirul emin. Öyle bir tacir ki emin. Emniyet sahibi yani. Diyorsun ki ben bu tacire şu kadar para versem bundan benim param zayi olmaz. Ya bu kaçadır diye vakitte bu adam bana yalan söylemez, olduğu gibi söyler diyorsunuz. Tacirul emin. Emin ona. Beni aldatmaz, kandırmaz, yalan söylemez, emindir. Bu emin tacir bir. İkincisi saduk. Doğru söylüyor. Hem emniyet kesetmiş, hem de sözünde sadakati var adamın. Üçüncüsü, Müslüman olacak. Müslümanın doğruluğu şehitlerle haşredecek insanı. Bunlar maşşuhela yevmel kıyamet. Kıyamet gününde bu tacir, emin, saduk, müslim muhakkak yarın kıyamette şehitlerle beraber haşrolunacağını İbn-i Mace, Hakim, Beyhaki, An-İmr-i Ömer Hazretlerine rivayet etmişler.
1: Hazreti Ebu Bekir, sıdk vasfını Resulullah Efendimizle birlikte hicret ederken, dünyaya ait bütün varlığını ve bağlarını arkasında bırakarak, sevgilinin eteğine yapışarak Medine'ye hicreti sırasında elde etmiştir. Hazreti Ebubekir Efendimizle diğer hicret edenler arasında farklar bulunsa da, muhacirler de sıdk vasfına en yüksek düzeyde tabi olanlardır. Muhacirlerin sadakatine şöyle temas eder Mehmet Zahit Bursevi rahmetullahi aleyh.
0: Yurtlarından sürülen ve üzerinde yaşadıkları mülklerinden uzaklaştırılan, başka yerlere gitmek zorunda bırakılan, din

uğrunda bütün maddi varlıklarını terk eden, birlikte yaşamakta olduğu kavmiyle ters düşen, Allah'ın rızasını ve sevabını arayan, ondan dünyada ve ahirette iyilik isteyen, onun ve elçisinin davasına yardım eden, gayesi İslam'a hizmet olan muhacirler, sözlerinde duran, sadakatte ileri giden kimselerdir.''

0: Doğruyu bulma azim ve gayreti, cesaret, şecaat sahibi kişilere ve bir o kadar da hakikat sevgisi ve sadakati olan kimselerde bulunabilen bir özelliktir. Hakikati ararken kişi sesini yükseltmeli, doğru bildiklerini söylemelidir.
1: Artık Müslümana bu kadar gaflet yeter. Uyanmalısın, yoksa sen sustukça daha ağır hakaretlere maruz kalacaksın. Bizim üçüncü cihadımız hakka, hakikate çağrıdır.
0: Ancak çok ince ve hassas bir ayrıma dikkatleri çeker Mehmet Zahid Bursevi Hazretleri. Neyin nerede, nasıl ve niçin olacağını kestirmek, doğru ve faydalı olana karar vermek, selim akılların, kabiliyetli gönüllerin kârı olsa gerektir. İyi ve kötü arasında, susmak ve konuşmak arasındaki fark kadar değil, basiretle görülebilecek kadar bir fark vardır.
1: Lafzında veya manasında halel vardır diye, başkasının sözlerine itiraz edip, mücadele ve nizaya yol açmak ve münazaa etmektir. Bunların her ikisi de meşru değildir. Ekseriyetle nefsaniyetin doğurduğu hilelerle üstünlük taslamak ve üstün çıkmak için birçok yalan ve dolambaçlı sözleri irtikab etmek ve neticede iki tarafın birbirlerine darılmalarına ve küsmelerine sebep olacağından, haklı dahi olsan mücadele ve mirağı terk edip cennetin yolunu kazanmak herhalde daha evladır. Bakınız ne güzel ve ne mühim bir müjdedir. Haklı olduğu halde mücadeleyi terk edenlere cennet vaat edilmiştir.
0: Sadıklarla, doğrularla beraber bulunmak ve sadıklara önder olmak, din-i mübini İslam'ın müminlere tavsiye ettiği bir durumdur. Sadıklara yakın olmak, onlarda bulunan vasıfların başkalarına da sirayet etmesini sağlayıcı bir çözümdür ki, bu tavsiyenin gayesi de budur. Yani İslam salihlerle, sadıklarla bir arada bulunarak bütün toplumun olgun ve kamil insanlardan teşekkür etmesini gaye edinir. Mehmet Zahid Bursevi hocamız der ki,
1: ahmaktan uzak ol. Her halükarda zarardır. Ahmakla dostluk etme, asla hayır gelmez. Sana fayda veriyorum zannıyla büyük zarar eder. Cahillerle sohbet azaptır. Ahmakla geçinmek belayı azimdir. Akılsızla yakın dost olma. Yalancı ve hainden emin olma. Ancak muttaki, zeki ve akıllı alimlerle sohbet eyle. Salihleri sevmek, müttaki kişileri ziyaret etmek, onların nurundan ve feyzinden istifade etmeye çalışmaktır. İnsanlar da ekseriyetle bulundukları cemiyetlere uyarlar. Bu sebepten İslam cemiyetinin ne kadar mühim olduğunu her Müslüman hiç şüphesiz en iyi bir şekilde idrak eder. Bir Müslüman ne kadar salabet-i diniye sahip olsa dahi, cemiyet-i İslamiye'nin olmadığı bir yerde, İslam dini layıkıyla muhafaza olmadığı gibi belki de bir müddet sonra tamamıyla kaybolur. Nefsi terbiye eden muhterem kimselerle dostluk peyda ve tesis edilirse, belki bir dereceye kadar ıslahı mümkün olur, zararları önlenebilir. Ağaçlar ve hayvanlardan aşılar sayesinde iyi bir cins elde etmek mümkün oluyor da, insanlar için neden mümkün olmasın?
0: Sohbet, bir arada bulunmanın tabii neticesidir. Yan yana duran iki kişi bile bir süre sonra havadan sudan başlayan sohbetlerini derin ve geniş mevzularla nihayetlendirirler. Kemal sıfatları üzerinde toplanmış kimselerle sohbete dair merhum büyüğümüz der ki,
1: İmam Gazali merhumun

0: bu sohbet yolunu tanımlarken çok güzel bir yorumu var. Şöyle diyor: siz zannediyorsunuz ki sadece hastalıklar bulaşıcıdır. Sadece verem bulaşıcıdır. Sadece mikroplar bulaşıcıdır. Hayır, haller de bulaşıcıdır. İyi halde bulaşıcıdır, kötü halde bulaşıcıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ile dost olan, iyi ile sohbet eden, parfüm satanla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu ona ulaşır. Kötü ile sohbet eden de demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun da isi pası sana bulaşır, buyuruyor.
1: Kötü arkadaştan son derecedir. Arkadaşın kötüsünden son derecedir. Ne kadar iyi olursan ol, hatta evliya da olsun, arkadaşın kötüsü seni yoldan çıkarır. Seni yoldan muhakkak. Onun için Hazreti Abbas olsa gerek. Sormuşlar da, bir adam şöyle ibadet taatı var ama konuştukları, görüştükleri de şunlardır demişler. Neticesine bakın, o da onlara iltihak eder olmuş. Filan adam çok kötüdür, her şeyi yapıyor ama görüşüp konuştukları da sülahadır demişler. O da netice itibariyle o sülahalara karışır demiş. Onun için kötü dosttan son derece korkulur. Kötülüklerin hududu yok tabii. Bir sürü kötülük var dünyada. Herkes. Evvela namazsızlık en büyük kötülüktür. Namazı olmayan, ibadeti, taatı, orucu yok, sözü yok. Bu kötülüklerin başında gelir. Onun arkasından sırala öteki kötülüklerden, öteki kötülüklerle beraber o adamla dost oluyorsan felakettir iş. Bakın, فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Kötü adamla dost olmak ateşten bir parçadır.

0: Mehmet Zahit Bursevi rahmetullahi aleyh gerçekten hem huzurunda hem de gıyabında insanlara haliyle, kaliyle, davranışıyla örnek olan, etkili olan geçmişimizin müstesna mirasçılarından birisiydi. Onu gıyaben taklit eden insanlar, onun huzurundayken nasıl edebe bürünüyorsa, gıyaben de onun huzurundaymış gibi düzenli hareket eden kimseler, aynı edebi, aynı güzel hasreti, aynı güzelliği yakalayabilme fırsatını elde ediyor. Yani burada sohbetin bir de manevi beraberlikle elde edilen tarafı vardır ki buna rabıta diyorlar. Güvenilir olmak sadakatin en önemli şartlarından biridir. Bir kimsenin hem sadık hem de güvenden uzak olması mümkün değildir. Güven adalete, hakka riayete, zulümden kaçınmaya bağlıdır. Bu sebeple toplumun bütün tabakaları arasında tesis edildiği takdirde güven, sağlıklı ruh haline sahip bireyleri birbirine bağlayacaktır.
1: İnsanlar arasında birbirlerine karşı yaptıkları haksızlıklar vardır ki bu da zulümdür. Bu zulmün affı kulların birbirleriyle helalleşmesine ve haklarını affedip bağışlamasına bağlıdır. Bu haklar üzerinde durdukça Halik-i Zülcelal'in kulunu affetmesi nadirattandır. Pek sevdiği bir kul olur da hakkı olan alacaklıya hazine-i ilahisinden lütfedeceği ihsanlar mukabilinde alacaklı kul hakkından vazgeçer ve bu suretle o da borcundan kurtulmuş olur. Arkadan yapılan dedikodular ve gıybetler de bu muameleye tabidir.
2: İnner racül rütbe şayanı dikkat. İnner racül la yekûnü mü'minen hatta yekûne kalbuhu ma'lisani. Sevâh. Kul mümin olmaz. Ama la ilahe illallah diyenlerin hepsi mümin değil mi? Hepsi mümin. Ama derece derece. Nasıl ayın güneşten aldığı dereceler gibi. Yahut hava barometrelerdeki görülen dereceler gibi. Herkes derece derece. Ama asıl olgun müminin ki kamil diyorlarına bunun nasıl olması lazım? Hatta yekûne kalbuhu ma'a lisânihi sevâ. Diliyle gönlü bir olması lazım. Bazı insan politik olur. Dilinden öyle bir insanı aldatır ki boğulursun. Ne iyi adam dersin. Ama hiç öyle değildir. Bu makbul değil. Dinlen gönül birleşmemiş. Ve yekûne lisânuhu ma'a kalbihi. Lisanıyla da kalbi bir olması lazım. Kalbin lisanla, lisanın da kalple daima birliği lazım.

0: Daha üçüncü bir şart daha. وَلَا يُخَالِهُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ Sözü de ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun olması lazım. Sözü ameline uygun değilse bu da kamil değil. Mesela diyor ki içki içmeyin diyor. Haramdır diyor, günahdır diyor. Kendisi içiyor. Olmadı. Namaz kılın diyor. Fakat kendisi gelmiyor namaza. Olmaz. Birçok şeyler söylüyor. Güzel. Fakat kendisi tatbik etmiyor üzerinde. Olmaz. Kavli ameline muhalif. Üçüncü bir şart daha. وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَضَائِكَ Müslümanın hiçbir zaman komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Komşusu onun şerrinden mütezarrır olmayacak. Emin olacak. Bakın şimdi bunu dinleyin. Müslüman ey kafiran, istersen o komşu Müslüman olsun, isterse gavur olsun. Kafir, hiç yutar. Abiden ey fasıkın, isterse abid olsun, beş çocuktan ağzında. Abid bir adam, ey fasıkın, yahut namazsız bir Müslüman. Fasık, günahkar. Ey tabiikan, ey hadirin, istersen dostun olsun komşu, istersen düşmanın olsun komşu. Düşmanın olan komşuya da zarar vermemekle mükellef Müslüman. Ey gariben, ey belediyen, istersen başka memleketli, muhacir gelmiş şuradan buradan, yahut eskiden beri bu memlekette yaşanan. İkisi de indiğinde bir olacak, bitsin bize zarar versin. Ey gariben, ey nafet, yahut sana menfaatı dokunuyor daima, ötekinin de zararı dokunuyor. Olmaz. İster faydalı, ister zararlı, hepsine hoş muamele edeceksin. Ev ecebiyyen, ev karibetler, ev beyden, yakın veya uzak komşu, bunların hepsine Müslümanın vazifesi komşusuna karşı daima şefik, rahim, merhametli, olgun olması lazım. Bunun hatasıyla, bunun kusuruyla, buna karşı senin de terbiyesizlik yapmana Müslümanlık meydan veriyor. O yaptı ya, yapsın varsın. Ne yapalım? Her kap kendindekini döker. Onun kabının içerisinde pislik varmış, pislik dökmüş. Sen de öyle pislik dökeceksin. Senin kabında bal var, kaymak var. Sen de ona karşı daima güzel şeylerle mukabele edeceksin.
1: Müslümanın Rabbine, peygamberine, mümin kardeşine, dinine, inancına, ibadetine sadakati, onu sıddıklar arasına alır. Kişinin bir sadakat sözü daha vardır, o kendisine verilmiştir. Müslüman, kendisine karşı da dürüst ve sadık olmalıdır. Mehmet Zahid Bursevi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur.
2: İnsanın kendi nefsine karşı zulmü vardır ki, bu da çok acıklıdır. Mesela Müslümanlığa riayet etmemesi, Müslüman olduğu halde Müslümanlığın istemediği şekilde yaşaması, günahları irtikab etmesi ve Peygamberimizin gösterdiği yoldan ayrılması hep zulümdür. Yalan, gıybet, nemime, laf taşımak, iftira, fakirleri hor ve hakir görüp haklarına riayet etmemek ve hatta hayvanatın da hakkına riayet etmeyip haddinden fazla yük vurmak veya fazla çalıştırmak, yemini ve tımarını hakkıyla vermemek ve hatta kedisine ve köpeğinin bile haklarına riayetsizlik etmek zulümdür. Böyle olunca kendi hakkının ne kadar mühim olduğunu anlamak mümkündür. Mizan, Allah Teala'nın emrine itaat, mahlukuna şefkattir. Hangisi eksik olursa adaletsizlik olur, zulüm meydana gelir.
1: Mehmet Zahid Bursevi hocamız, sadakatsizliğin Allah Teala Hazretlerinin kuluna verdiği bir ceza olduğunu söyler. Tıpkı merhametsizlik gibi.
2: Cenab-ı Hak bir kulunu sevmez ve ona buğz ederse, üç şey verip, üç şeyden onu men eder. 1- Salihlerle muhabbet eder, fakat onlar tarafından kabul olunmaz. 2- İyi ameller nasip eder de, ihlastan mahrum kılar. 3- Kendisine hikmet verilir de, onda sadakati olmaz.
1: Bugünkü programımız, Mehmet Zahid Bursevi Hazretlerinin sözleri üzerine kuruluydu. Kendisini sıdk ve sadakat üzere söylediği sözleriyle anlatmaya gayret ettik. Son sözlerimiz de onun dualarıyla olsun.
2: Allah hepimizi affetsin. Tevfikat-ı semedaniyesine mazhar etsin.

0: Allah o büyüklerin hürmetine sizi de bizi de mağfurin zümresine ilhak eylesin. Kamilin zümresine ilhak eylesin. Cennetiyle ve cemaliyle de müşerref eylesin.
1: İnanle la ilahe illallah ne kadar dese desin. Muhammedur Resulullah demedi ki insan Müslüman olmaz. Yere baktı, göğe baktı, bunun sahibi Allah dedi. Müslüman olur mu? Olmaz. Ehli tevhid, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah da tamam olur. Muhammedur Resulullah demeyenler ehli tevhidden sayılmaz. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevmesi, kulunun sevmesi bir şeye bağlı. Kulunun kendisini çok zikretmeye bağlı. Kul, Halik'ini ne kadar çok zikrederse, Halik de kulunu o kadar çok sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok salatü selam getirirsek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti de içimizde o kadar çok olur. Bu da bizi dualardır. Peygamberimizin duasına masabiyet ne büyük devlettir. Onun hayatındayken onun duasını alanlar neyse bugün de yine hayatıdır. O hayatında manevi bir hayat var. O hayatında da yine bizim salatü selamlarımıza dualar ederler bize. Bizim iyiliğimiz, kemalimiz için iyilikler isterler Cenab-ı Hakk'tan ki müstecaptır dualarda. Biz de iyilerden oluruz. Ona salatü selamı çok ettiğimiz takdirde. Onun için elinden gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çok salat.

0: Sıra. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
4: إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه Hazal Kur'an, yani şu elimizdeki kitabımız, kitab-ı azimşan olan Kur'an azimşan, sağ, takvim, zor, evamir-i ilahiye ile dolu içi, yasaklarla dolu içi. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkınacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma, kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önüne değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca ben de? Onun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap, o da onu terk edişin geliyor. Ne iş bu? Hemen kerihahu, hoş görmeyin.

0: zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara, cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tebşirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izletmiş. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an evimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde unur yok. Ve yezidülüf nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes ondan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesini ister. Hazreti Allah Celle ve Ala bunu haber veriyor. Diyor. Ve izâ zekâte rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfûrâ. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi ve izâ zikrallâh ve izâ zikrallâh vahdehu me'ezzet kulûbillezine ilâ innibillâh. İçmezzet, ürkmek, nefretmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. Ve izâ zikrallezine min dûnihi izâhum yestebşirûn. Bir hikaye, bir vaka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, sıkılıyor, daralıyor çünkü işine gelmiyor. Müyesserun limen tebe'uhu. Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler tekşi'u minhu culudullezine yakşavne rabbi. Bu Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. Sümme teline culuduhum ve kulubuhum ilâ zikrillah. Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. Ve inne hadisi sahabül müstesabül limen kerihe müyesserul limen tebi'a. Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz sıkılıyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hep bizim işine geliyor. Yaşama paradan. Para olmasa hiçbir şey olmaz. Parasız. Müyesserul limen tebi'a. Men semiye hadisi fe hafizahu ve amile bihi ca'a yevmel kıyame ma'al Kur'an. Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller, ve onunla amel ederse o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ. Hadisine kıymet vermeyen insanlar Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafaza.
1: İnne Rabbi tebarek ve teala ersele ileyye en tekra'al Kur'an ala harfin feradettu iley en hevbine ala ümmeti feersele iley en ekra'u ala harfin feradettu aleyh en hevbine ala ümmeti feersele ileyye en ekra'uhu ala seb'atu ahruf ve zâlike bikulli raddetin ala ümmeti مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم.
0: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an bilmiyorum aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. 5 kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu 5 kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey Kâb olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuranda olur mu? Bir birisi daha gelmişti bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aa demiş. Bu da

0: Büyük şey. Bu da ayrı bir kural. Nasıl şey? Bunların ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah, bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyor bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel değil. Güzel okuyorlar. Demiş Kur'an bana geldi. 7 harf üzerine okuma. Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricam ile kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile kavun tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş tabi ki. Hafız Zekai Efendi, ben hacca gittiğim vakitte orada, buralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Biz de buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim, buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şevesi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yo dedi, hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz yine. Belli olur daima.
1: İn künteh tuhibbuni fettehiz bil belâi ticfâfâ ile âhir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan, bu sevmende sadıksan belalara hazır ol. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaatle etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahirettir dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya irtifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük çare odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacak, bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak, ne mutlu o cennet, cennetin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlar. Allahümme, ey benim Allah'ım, femen ahabbeni, kim beni seviyorsa, ferzukul afaf, ona iffet, iffet, haramlardan kaçsın, iffet, yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak da olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hilidir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzukul afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, sefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak, bu kanaat yok mu? Bir ibadet halinde. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar. Rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutup da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün eshabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nur-i ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden olmaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? İnne alek kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ın, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu mümin-i kamil. Her mümin-i kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maksat olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet ilahiyeyi maksat olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah'ı ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizinse, o bizi muhakkak seviyor. Allah'tan sevmesi yaratmak. Bu yaratma sevgiden dolayı bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bilir de secde-i Rahman'a kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, iman dedim, şeref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir.
0: Allah kusurlarımızı affı muhafet eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ben hocamızı anlatmak için şunu belirtmek istiyorum. Kendi görüşlerim, kendi hayatımdaki tecrübem. Üniversite muhitinde görev yaptım. Üniversite hocası olarak İstanbul'daki, Ankara'daki üniversiteleri biliyorum. Yurt dışındaki üniversiteleri biliyorum. İslam ülkelerindeki çok yakın ilişkilerim oldu. Çünkü benim talebelerimin çoğu görev aldılar ve birçoğu da Diyanet İşleri Başkanı oldu. Onlardan biliyorum ve elhamdülillah hocamız ve babamızın muhiti dolayısıyla pek çok alim ve din adamı tanıdım. Bunları şöyle düşünüyorum. Hocamızın haliyle onların durumlarını yan yana getiriyorum ama o kadar güzel insanlar tanıdım ama hocamız gibisi, ona benzeyeni yok. O ariflerin, o zarif insanların arasında çok daha başka bir arif, zarif, kamil kimseydi. Çok daha tatlı ve güzel bir kimseydi. Çok hoş bir insandı. Akra

0: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad ediliyor. Gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocamız, doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Said Kotku Hazretleri hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde

Hicri 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, yani bugün Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad ediliyor. Hayatından kesitlerin yer aldığı belgeseller, özel anma programları, sohbetler ve hatıraların paylaşıldığı içeriklerle tüm gün yad edilecek ve hatim dualarıyla sona erecek. Ayrıca gönül dostu, alim, hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde dua programıyla yad edilecek. Server tarafından hazırlanan ve 1 Safer 1448, 15 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı, yani bu akşam saat 20.43'te başlayacak programın içeriği ise şöyle. Program akşam namazından sonra yemek ikramı ile başlayacak, yatsı namazının ardından dualarla sona erecek. Programda ayrıca hanımefendiler ve çocuklar için de yer ayrıldığı belirtildi. Bununla birlikte hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya e-posta adresine yazabilirsiniz. Ya da akra.medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Akra Medya sosyal medya hesaplarında hocamız Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh hakkındaki paylaşımlar dikkat çekiyor. 20. yüzyılın önemli mutasavvıflarından, gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku hocanın Hicri doğumunun 133. yılı dolayısıyla Akra Medya sosyal medya platformlarında özel bir anma içerikleri hazırladı. Hafta başından itibaren yayımlanan içeriklerde Mehmet Said Kotku hocamızın hayatı, hocaları ve ilmi yönü sohbetlerinden kesitlerle takipçilere sunuluyor. Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir alim, gönül dostu, alim Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh. Hicri 1315 yılında Bursa'da dünyaya gelen Kotku Hazretleri genç yaşta ilim tahsiline yöneldi. Askerlik hizmetinin ardından tasavvuf yolunda icazet aldı. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medreselerinde eğitimini sürdürerek hafızlığını tamamladı. Anadolu'nun farklı bölgelerinde din hizmetinde bulunduktan sonra 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii'ne tayin edildi ve vefatına kadar irşat faaliyetlerini burada sürdürdü. Sohbet üslubuyla kaleme aldığı Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları, Hadislerle Nasihatler, Haklar ve Vazifeler, Müminlere Vaazlar, Tasavvufi Ahlak ve Ehli Sünnet Akaidi gibi eserleriyle geniş kitlelere ulaşan Kotku Hazretleri, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat anlayışını nesillere aktardı. Kotku hocamızın ortaya koyduğu eğitim modeli ve davranış tarzıyla tamamen ahlaki bir duruş sergilediğini vurgulayan Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci, bu duruşun kalbinde ise insanlara, sevenlerine ve ailesine verdiği önemin bir nişanesi olarak vefa kavramı bulunduğunu belirtiyor. Müslüman olmanın en önemli vasıflarından olan vefanın değerini oluşturduğu halkada, ders verdiği öğrencilerinde ve öncü olduğu insanlara olan yaklaşımında göstermiştir. O herkese açık bir kapı, derdin ve mutluluğun paylaşıldığı bir menba olarak, hiçbir zaman bir mümin olarak sözünden dönmemiş ve vefa abidesi olarak son 30 yılı aydınlatan bir irfan kaynağı olmuştur. İlk vazife, iman ettiğimiz Kur'an'ı bilmek ve anlamaktır. İslam ve ondan neşet eden ilim dallarının temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Herhangi bir görüş, anlayış ve yorum öncelikle oraya yaslanma mecburiyetindedir. Bu İslam'ın bir anlama ve yaşama biçimi olan tasavvuf ve ahlak içinde geçerlidir diyen Profesör Doktor Mustafa Özel, Mehmet Said Efendi'nin irşadını kavli, fiili ve kitabi olarak yapan bir zat olduğunu, irşadının ayet-i kerimeleri ve bunların izahlarını, tefsirlerini ihtiva ettiğini belirtiyor. Kur'an-ı Kerim anlayışına örnek olarak tasavvufi ahlak eserinde Zahid Efendi şöyle demekte: Kur'an'ı bilmemek veya anlamamak, dinini bilmemek demektir. Dinini bilmeyen de hiçbir şey bilmiyor demektir. Onun için Müslüman ve müminin ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabını bilmeye çalışmaktır. Doçent Doktor Muhammed Esat Altıntaş, Kotku hocamızın üzerinde durduğu bir diğer hususta, İslam'a göre ilmin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla tahsil edilmesi gerektiğidir.
Bu çerçevede ilim elde ederken tam bir ihlasa sahip olma yanında fani dünyanın emellerinden, makam mevkiden, ihtiraslardan, hasis tamahlardan uzak durmayı, ilmi saklamayıp aktarmanın önemi ve benzeri ilim ahlakına ilişkin konular üzerinde durmaktadır hatırlatmasını yapıyor. Sevgili dinleyenler, Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı bir hayatı örnekleyen Mehmet Said Kotku Hazretlerini doğumlarının Hicri 133. yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla yad ediyoruz. Heyecanla beklenen doğuş Elazığ İşrak ibadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce Azepler namazgahında Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak ibadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program. 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiyi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır altıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğini bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. İslam The Lifestyle merkezinde gönüllere dokunan buluşmalar. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından kurulan İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkeziyle öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularını cevaplamayı amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanırken, merkez yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor.
Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Zach Williams'ın İslam'ı seçtiği duyurularak kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temennisinde bulunuldu.

0: Öte yandan 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lakeley Jackson da İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Katılımcılar huzurunda şehadet getiren Jackson, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusuna tek kelimeyle Allah cevabını verdi. İslam The Lifestyle Merkezi yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına ve yeni hidayet hikayelerine vesile olmaya davet ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor ve güney ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 29, Bursa ve Kırklareli 31, Çanakkale 33 derece. Ege bölgesinde İzmir, Manisa ve Denizli 35, Muğla 36 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 35, Burdur 33, Hatay 32 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Çankırı ve Konya 30, Eskişehir 28 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 27, Düzce 29, Kastamonu ve Zonguldak 26, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya 29, Rize, Samsun ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 28, Kars 27, Malatya 36, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Mardin 36 derece. Bazı ülke ve şehirlerdeki hava durumu ise şöyle: Mekke sıcak 42, Medine sıcak 46, Özbekistan güneşli 38, Saraybosna sağanak yağışlı 24, Melbourne parçalı bulutlu 15, Lefkoşa az bulutlu 31, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bülteni ise şöyle: Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde, Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında, Göksun-Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında, Alaca-Zile yolunun 19 ila 29, Turhal-Zile yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde, Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28, Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir uyarısı yapılmış. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Muhammed-i Mustafa'sının öğrettiği yoldan, onun mübarek cadde-i kübrasından, sünnet-i seniyyesinden bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenazede varmış, Allahu Ekber. Cenaze namazını kılmış ama yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın, yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı. Hadi demiş, ne yapayım pazar günü. İskender Paşa'da hadis dersi var, buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka şeyhlere müntesip insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi, baş tacı ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Dersten zevk almamış. Muhterem kardeşlerim, feyiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadisi şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Bu hadisi şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdeste ait, kimisi gıybete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanımda yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş bu zamane insanları. Ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz. Hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor, bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse olur. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir bu. Hocamız demek istiyor ki aziz ve muhterem kardeşlerim, insan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak, takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü kuranlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ne? İlmi zahirle iş bitmez, kalbini nurlandırmaya bak, Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Dan başka söz söylenir mi? Gafil olma, sen biraz din ilimlerini öğrenmiş, öğrenecek insansın. Gafil olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başka nasihat mi olur? Abdülhalik Gucevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kerem Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var. Mütekebbir alimde de var. İmanı zayıf alimde de var. içki içen alimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var. Çok doğru. İlimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak. Kazanamadı, rütbelerin hepsi boş durmuyor kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinarislikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabirinde, ahirette amel-i salihi yoldaş olacak. Takvası yar ve yaver olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız fenle de aşina bir insandı. Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela bozuk bir saat varsa, verim şunu ben tamir edeyim derdi. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve. Sanki hocamızın salonu saat hastanesi, kliniği gibiydi yani. Eski yazılı, rakamlı, bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle. Duvarda hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabii bu. Kendisinin merakı. Şimdi bu ön taraftaki evde otururken düz ayaktı ev. Bahçeyle hemzemindi salon. Ve camları çıplaktı. Yani demir falan yoktu. Biz de Ankara'dayız tabii. Her zaman her şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama birisi gelmiş demiş ki hocam burası böyle cam, buraya demir yapalım. Demir yapmışlar, birer parmak kalınlığında kalın demirleri koymuşlar, camları sağlamlaştırmışlar. O gün hırsız girmiş salona. O güne kadar hiç hırsız girmeyen salona hırsız girmiş, saatleri toplamış gitmiş. Saatlerin belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani. Onları toplamış, saatleri gitmiş. Ama kimin saatini alıyorsun sen ya? Sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun? Horhoy yokuşundan aşağı inerken aşağıdan yukarıya doğru da elinde bir cop, bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı. Polislerin lastik copları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken yukarıdan gelen adama bakmış, kravatlı, fötör şapkalı, efendim böyle ütülü, güzel giyimli bir insan. Bir dikkatli bakmış, kim bu diye. Ah, sabıkalı birisi, hırsız. Elindeki copu şöyle kafasına, fötörüne bir tane patlatmış. Sen demiş, beyefendi mi oldun ya demiş. Yani eski sabıkalı ya. Sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca hırsız zor tutmuş böyle şeyi, fötörü devrilen. Meğer bütün saatleri içine doldurmuş, başına geçirmiş. Yani üstünü arasan bulamayacaksın. Saatler fötörün içindeymiş. Tabii böyle tutunca gel bakalım bunu nereden aldın? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Çok çok misalleri var. Bu Vakkasoğlu kardeşimiz çok enteresan bir tanesini anlattı. Son devrin din alimleri hakkında bir kitap yazmaya karar vermiş. İşte isimleri tespit etmiş. Şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım, şu alimi yazacağım, bu alimi yazacağım diye. Mehmet Said Kutbu Hazretleri'ni de yazacak. Yani o da artık herkesin bildiği bir kimse diye onu da yazmaya karar vermiş. Bunun bu niyetini bir arkadaşı duyunca assubay, Alemdağ füze taburunda efendim vazife gören bir assubay arkadaşı demiş ki güzel bir şey, ben de sana yardımcı olurum, izin alırım daireden, izin alırım, ben de senin bu eserinin daktilo edilmesinde sana yardımcı olurum demiş. Fakat o gün gelmiş birlikte izinleri kaldırmış komutan, bu assubaya izin yok. Assubay gelmiş demiş ki kusura bakma, ben sana söz vermiştim daktilo etmene yardımcı olacaktım ama demiş bizim füzelerde arıza oldu, bu füzeler atom başlıklı füze atıyor, rampalar önemli cihazlar, efendim
2: arızayı giderememişler. Teknisyen çağırmışlar, giderememişler. Amerikalılar çağırmışlar, giderememişler. Fakat o sırada da teftiş olacak. Komutan çok kızmış ve çok üzülmüş, telaşlanmış. Yani teftişte arızalı şeyle yakalanacak yani. Teftişte arızalı çıkacak şey. Tabii o komutan için bir sicilde efendim kötü bir yazı yazılacak. İzinleri ondan kaldırmış meğerse. Onun için demiş, işte izinler kalktığı için ben de gelemiyorum. Senin daktilo etmene yardımcı olamayacağım. Bakın ne kadar enteresan bir hadise muhterem kardeşlerim. Ne kadar ibretli bir hadise. Geceliğin rüyasında ak sakallı, pembe yanaklı, nurani, mübarek bir zat görmüş. Assubay. O mübarek zat Assubay'a demiş ki, evladım sizin füzenin arızası, bulunmayan arızası, teknisyenlerin bulamadığı, Amerika'dan mütehassıs getirilmesine karar verilen esrarengiz arıza, büyük arıza bulamamışlar. O arıza füzenin şurasındadır diye rüyada söylemiş. O da ertesi gün gitmiş komutana, demiş ki komutanım ben arızayı bulursam benim iznim vardır verir misin? Sen demiş arızayı bul, ben sana iki misli izin veririm. Gitmiş, rüyada tarif edilen yerde arızayı aynen bulmuş muhterem kardeşim. Ve füze tamir olmuş. Neyse füzenin cihazı, atma rampası diyelim. Ve komutan da buna iki misli izin vermiş. Artık daha başka kerametler var. Araba tutup daktilo yapacağı yere gelecek. Orada keramet var, başka şeylerde keramet var. Onları anlattı da. Fakat sonradan hocamızın bir anılma merasiminde böyle bir güzel boy resmi vardır. İncirin altında çekilmiş güzel bir boy resmi vardır hocamızın. Onu görünce hah demiş, rüyada bana füzenin hatasını söyleyen zat-ı muhterem buydu. Allahu Ekber. Gelin bakalım bunu izah edin ilericiler. Gelin bakalım devrimbazlar. Gelin bakalım fizikçiler, kimyacılar. Bu işi izah edin. Bu işi siz izah edemezsiniz. Bu işin bir tek izahı var. Allah bir kulunu sevdi mi füzenin arızasını bile buldurtacak kabiliyet veriyor hoca bile olsa. Kavuklu hoca bile olsa. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım muhterem kardeşler. Başka çare yok. Ve böyle bir kimseyi tanımayan kimseler tabii şeyi bilemiyorlar. Ben hocamızın hayatıyla ilgili birkaç satır yazdım. Kitaplarının evveline koydum. Bizim radikal arkadaşlarımız var. Herkesi beğenmezler. Efendim herkesi küfürle itham ederler. Efendim sen tasavvuf diyor, ayrı bir din diyor. İslam değil diyor mesela. İddiası böyle. Keramet yok diyor. Ya kardeşim sen kerameti ben görmedim de. Doğrusu sen görmemiş olabilirsin ama biz 1000 tane keramet gördük. Bizim de aklımız senin aklından eksik değil. Tahsilimiz de senin 3'e 5'e katlarız yani seni. Bizim de bilgimiz var. Bizim, senin bilginden fazla teknik bilgimiz var. Bizim de ihvanımız var. Teknik üniversitede profesör efendim olan kaç tane ihvanımız var. İşte bu öyle değil. Bu iş senin sandığın gibi değil. Bu iş başka türlü bir iş. Efendim rüyalara tasarrufu olur muymuş? Bu şirkmiş. Niye şirk olsun? Allah sevdiği kula selahiyet veriyor. Hadis-i şerifte yok mu? Sevdiği kula ikramda bulunuyor. Sevdiği kula tabii işin esrarını söylemek de mümkün değil de tadan bilir diyeceksin. Kör renkleri bilemez, gören bilir. Sen bu işi anlayamazsın, tadan bilir diyeceksin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii olan oluyor, göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Hem onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir aziz ve muhterem kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, Mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.
1: Merhaba sevgili Akrefem dinleyenleri, cümlenize sevgiler, saygılar, şehri İstanbul'dan, Akrefem Merkez Stüdyolarından. Efendim, bugün özel bir gün, güzel bir gün, manidar bir gün. El-Hac Mehmet Zahit Bursevi Hazretleri'ni Hicri doğum yıl dönümünde rahmette anıyoruz, yad ediyoruz Akrefem olarak tüm programlarımızda. Efendim, bizler de Kur'an-ı Kerim'i anlama ve ahkamını hayata geçirme ana başlığı altında Mehmet Efendi'nin hayatından yola çıkarak Profesör Doktor Yakup Çiçek hocamızla bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Muhterem hocam, Mehmet Zahit Efendi'yi bir sizden dinlemek isteriz. Anlatmanızı istifade etmek isteriz. Hemen bununla başlayarak tabii ondan sonra da Kur'an-ı Kerim anlama ve ahkamını hayata geçirme noktalarında dinleyenlerimizle bilgileri paylaşmak isteriz efendim.
2: Tabii. Efendim, sözü şöyle başlayabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca Yüce Allah peygamberler göndererek insanların doğuştan getirdikleri özellikleri itibariyle bir takım aslında yanlış olup cazibe taşıyan davranışlara meyletmemeleri, inanç dünyalarını doğru bir şekilde tanzim edip o konuda bilgilenmeleri için Yüce Allah elçilerini göndermiştir. Tabii bu arada insanın netice itibariyle dünyaya imtihan için gönderildiğini düşündüğümüzde, aslında Yüce Allah'ın kudreti açısından olaya bakıldığında her insana öyle bir özellik verilirdi ki herkes birinci derecede Müslüman olurdu. Ama ilahi irade dünyaya gelişi serbest irade sahibi olan insanların iyilik ve kötülük yapabilme, bu konuda da bir takım imkanlarla yüz yüze olmaları bakımından onları iradelerini ne iman etmede ne de onun zıttını yapmada mecbur olmayacakları bir şekilde düzenlemiştir. İşte gelen ve insanlığa rehber olan bu Allah elçileri insanlığa doğru yolu göstermişler. Dünya hayatını, ahiret hayatını anlatmışlar ve insanlar da bu bilgiler muvacihesinde serbest iradeleriyle kendilerine göre yollar seçmişlerdir. Hedef, istikamet denilen dost doğru, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarıyla işaretlenen o yolu bilebilmek ve onda olabilmektir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam açısından olaya baktığımızda işte önümüzde 15 asırlık bir dönem var, bir zaman süreci var. O peygamberlik Risalet görevini yapmış ve Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zamanda da Peygamberimiz Aleyhisselam dünya hayatından irtihal etmiştir. Ondan sonraki dönemlerde Müslümanları başta dini konular olmak üzere hayatlarını güzel bir şekilde tanzim etmede rehber, irşad edici ve hadis-i şerifte ifade edildiği üzere Peygamber Aleyhisselam'ın ilmine varis olan mürşitler, ulema gelmiştir. Bunlar Müslümanlar için, bunlar kendilerine kulak verenler için çok anlamlı, çok önemli zevattır. Bir diğer açıdan ifade edersek bunlar insanlık için nimet vasfını taşıyan insanlardır.
1: Muhterem hocam, burada Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı gönderilmiş, Peygamber Efendimiz getirmişler, din tamamlanmış ve Efendimiz dünya değiştirmişler. Ebedi aleme göçlerinden sonra zaman zaman insanlar soruyor bir takım insanlar, kardeşim ya bana ne, ben Kur'an-ı Kerim'i okurum, kitabı okurum, kitapta yazıyor, her şey var. Nedir işte öğreticiler, belleticiler, mürşitler, bunlara ne gerek vardır? Yoktur bunlara bir gerek, mürşit bellidir diye sualler var. Bu noktada da açıklama istirham edeceğiz.
2: Estağfurullah. Tabii o da önemli bir konu. Yani dini ilimlerin bir mümkünse bir bütün olarak

0: tahsil edilmesi, doğru bir anlayışla anlaşılması halinde o zaman problem yok. Onun ötesinde işte bir iki hadisi şerif bilmek, bir iki ayeti kerime bilmek ve onları sadece sathi bir şekilde bilip böylece o konularda iddia sahibi olmak doğru değildir. Bu konuda özellikle dikkat etmek lazım dini alanlarda. Her konuda böyledir. Söz gelimi bir doktoru düşünün. Sağlıkla ilgili bilgileri sayılacak kadar birkaç başlıktan oluşan, pratik olarak da mesela bir iğne yapmanın dışında bir şey bilmeyen bir insanın önemli sağlık konularında, ameliyat ve benzeri operasyonları gerektirici konularda hüküm vermesi ne kadar yanlış ise, dini konularda bilmeden, o konuyla ilgili bilgileri kuşatmadan, elde etmeden hüküm vermeye kalkışmak aynı şekilde yanlıştır. Şimdi sorunuzun belki ilk kısmına dönersek, işte insanlığı irşad eden ve doğru bir şekilde bilgilendirip yönlendiren insanlar arasında tarihimizde haklı olarak övgüyle bahsedilen, rahmetle anılan rehber insanlardan biri de Muhammed Zahid Kotku Hazretleri'dir. Onun hayatına baktığımızda o mütevazi anlamına gelen Kotku soyadını almış ve doğum tarihi olarak Hicri 1315, bunun Rumi olarak karşılığı 1313 yılına tesadüf ediyor. Miladi olarak ise 1897 yılında Bursa şehrinde kale içinde Türkmenzade çıkmazındaki baba evinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren başladığı dini tahsili, bu arada tabii ki Kur'an-ı Kerim'in bu tahsil içerisinde layık olduğu yeri Kur'an-ı Kerim olarak, tefsir olarak almış. Bunun yanında özellikle hadis-i şerifler, fıkhi bilgiler ve diğer İslami ilimler, onları tahsil etmek suretiyle böylece hem kendi hayatını biçimlendirme hem de kendisinden istifade edecek insanları irşad etme bakımından rehberler zinciri içerisindeki yerini almış ve birçok insana da bu noktada büyük hayırlara vesile olmuştur.
1: Hocam, Mehmet Zahid Efendi'nin yaptığı hizmete, irşad faaliyetlerine yetiştirdiği bir nesle bakılınca Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, Kur'an'a göre Mehmet Efendi'nin uyguladığı metot. Çünkü sohbetlerinden de her sabah her akşam Akra'dan dinliyoruz. Hiç taviz yok. Birinci kaynak kitap, ikinci kaynak Efendimizin sünnet-i seniyyesi. Bu noktada tavizsiz bir metot uyguluyor. Buradan hareketle gerek sohbetleri, gerekse hayatı, gerekse çalışmaları noktasındaki görüşlerinizi almak isteriz.
0: Öncelikle şunu bu konuda söylemek isterim. Tabii ki liyakat kazandıracak bir tahsil hayatı. Bunun yanında çok önemli olduğuna inandığım bir diğer vasıf, seyit olması, nesli peygamberiden olması, bunlar da önemli. Yani o güzel tahsilin pratik hayata intikal etmesinde o seyit olma kimliğinin kazandırdığı büyük vasıf, üstün vasıflarla yetişmiş ve ondan sonra da bu irşat hizmetini sürdürmüştür. Yetişmesinde Kur'an-ı Kerim'in yer alması kaçınılmaz bir tahsil konusu olarak görülmektedir ki bu dini alanda yetişebilmek için Kur'an-ı Kerim'den bilgi olarak haberdar olmak, ayrıca bir ibadet olarak Kur'an'ın kıraatı anlaşılmasına yönelik çalışmalar da her defasında bulunmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin hayatında Kur'an-ı Kerim hem hafız olması her zaman Kur'an-ı Kerim'in kıraatıyla iç içe olması, onu anlamaya yönelik çalışmaların da devamlı bir şekilde hayatında bulunması, dolayısıyla insanları o konularda bilgilendirirken, onları yöneltilen sorular konusunda özellikle aydınlatırken, ilgili ayetlerin, onlarla ilgili bilgilerin sunulması, onun hayatında hep gördüğümüz özellikler arasında yer alır. Bu açıdan bakıldığında belki onunla ilgili genel bir hüküm niteliğinde şu kanaatı taşıyorum. Bir ortam düşününüz ki orada zarar verici, bulaşıcı birçok hastalıklar var. Bir ortam düşününüz ki orada insanlar kendilerini öldürücü veya yaralayıcı silahların yoğun bir şekilde kullanıldığı böylesi bir ortam. Örnek olarak düşündüğümüz bu ortamda bir doktor ki bu söylenen ortamda ya yaralayıcı ya sakat bırakıcı veya öldürücü, ölüme götürücü nitelikteki hastalar o ortamda yaşayan bir doktora geliyor ve her birinin durumuna göre onu tedavi edip sağlığına kazandırıyor. İşte örnek olarak düşündüğümüz ve zihnimizde canlandırdığımız o ortamda yine örnek olarak aldığımız o liyakatlı mahir doktorun yaptığı hizmet neyse manevi hastalıklar bakımından aynı ortamı andıracak bir durumda. Hem fikir dünyasında hem dini konularla onları anlama anlamama, onlarla barışık olup olmama, onlarla kavgalı olup olmama gibi konularda böyle zarar verici, yıkıcı, helak edici birçok durumun hem fikir olarak hem de davranışlar dünyasında yoğun bir şekilde bulunduğu bir ortamda işte Muhammed Zahid Kotku Hazretleri böylesi bir ortamda kendisine başta müracaat edenler ve onun yanında kendisinin hizmet verebileceği durumda olan her insana verdiği hizmet ben bir kanaat olarak arz ediyorum. Aynen söylediğim mahiyettedir. Bu bakımdan gerçekten verilen bu hizmet son derece önemlidir, son derece anlamlıdır. Bu durumun aynı zamanda götürdüğü doğal sonuçlardan biri de şudur. Onu böylesi bir konuma, böylesi bir dereceye çıkaran ve bu şekilde faydalı hale getiren nedir? O nasıl yetişmiştir? Onu yetiştiren ilimler, bilgiler, onu yetiştiren bilginler, ulema, bu bilgileri bütün ihlasıyla, bütün samimiyetiyle, dini konularda en küçük bir sapmaya düşmeden, olduğu gibi sunma konusunda bütün bunlara dikkat ederek aynı şekilde yetişmeye gayret etmek, böylesi bir durumdan haberdar olmanın doğal olarak götüreceği önemli sonuçlardan biridir diye düşünüyorum.

0: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Yakup Çiçek hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, merhum Mehmet Said Efendi'nin Kur'an-ı Kerim'le ilgili böyle kısa özet görüşleri, sözleri, değerlendirmelerinden hareketle tekrar sözü size bırakıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim dini alanda hangi konu incelenirse incelensin, hangi konuda görüş beyan etme isteği ortaya çıkarsa çıksın, hepsinin bir şekilde Kur'an'la irtibatlanması ve ona başvurması kaçınılmaz bir durumdur. Doğal olarak insanları doğruya erdirmede rehberlik, kılavuzluk görevini yapan bir insanın tabii ki Kur'an'la ilgili bilgileri ve değerlendirmeleri şüphesiz önemli, yerindedir, bilinmesinde fayda olan hususlardır. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki o Kur'ani bilgiyi ruhuna mezcetmiş ve onunla hallenmiş, insanları ahiret hayatına çağıran, ancak dünyanın da ahiretin de Müslüman için olduğunu gösteren kamil bir insandır. Kur'an-ı Kerim'in insanın dünya ve ahiret hayatına dair emir ve tavsiyeleri sıraladığı gibi, o da dünya ve ahireti bir bütün olarak görür, ahiret hayatına yönelik ciddi bir Müslüman olabilmek için İslam'ın ferdi, ailevi ve sosyal hayata yönelik düsturlarına riayeti gerekli görürdü. Bir Ramazan günü Kur'an'la ilgili değerlendirmenin de yer aldığı bir konuşmasında şunları dile getirmiştir. Dünya ahiretin tarlası. Burada ne ekersen onu biçeceksin. Onun için hayırlar yap burada. Paralarını günah yerlere harcama. Günah işlerin peşinden koşma. Zevk-ü safaya dalma. Dünyayı seveceğiz biz. Niçin? Cennete burada gideceğiz. Kazanacağız. Fakirlere bakacağız. Muhtaçlara bakacağız. Talibi ilmi gözetleyeceğiz. Okutacağız. Derken cennetin yolunu kazanacağız. Dünyada oluyor ya bunlar. Ama buradaki dünyayı sevme, dünyada günah işleme. Günah yerlerine, zevk yerlerine aldanıp da hayatını ifna etme. Hayatını boş yerlerde yok etme. Çünkü feleyset bidaril müminin, dünya hayatı müminlerin ebedi yurdu, ebedi yurdu imiş gibi her şeylerini teksif edecekleri bir yer değildir. Müminlerin yeri cennet. Burada cennete gidecek amelleri yapabilirsen ne mutlu sana. Bunlar içerisinde tabii ki onun Kur'an-ı Kerim'in hem okunmasına hem anlaşılmasına yönelik ifadeleri de burada o istenilen hayatın biçimlendirilmesinde gerekli yerini almada. Buna baktığımızda bir yandan kıraat olarak Kur'an'la irtibatımızın hep devam etmesini, öte yandan da o bilgi kaynağından istifade etme noktasında elimizden geldiğince istenilen duyarlılığı sağlamada gayret içinde olmamızı istediği, bu konuyu hatırlattığı ve bu konuda dikkatleri çektiğini burada görmekteyiz. Mesela bir sözünde şöyle demektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hamili Kur'an olan öldüğü vakit Allah Teala yere vahyeder ki, onun etini yeme. Yer der ki, ilahi, senin kelamın onun içindeyken ben onun etini nasıl yerim? Hamili Kur'an'dan murat, hakiki alimlerdir. Ama bilindiği gibi değerli dinleyicilerimizin de bildiği üzere hamili Kur'an, Kur'an'ı taşıyan, yani onu ezbere bilen, ondan, onun bilgisinden haberdar olandır. Burada dikkat çekici bir şekilde Muhammed Zahid Kotku Hazretleri, hamili Kur'an'dan murat hakiki alimlerdir. Kur'an'ın manasına hem aşina hem de Kur'an ile amildirler. Bu son derece önemli. İşte bu bahtiyarlar da mev'ud ecelleri gelip yere gömüldükleri zaman Yüce Allah yere vahyeder ki sakın bu alimin etini yeme. Bu ne büyük bir iltifattır. Kur'an ile amil olan

Gözünün onun etini yemesi. Biz ayetten biliyoruz ki Yüce Allah Taha suresinde sizi topraktan yarattık. Yine toprak olacaksınız. Ve tekrar oradan çıkarılacaksınız. Fiziki yapımızın toprak olması kaçınılmaz bir sonuç. Ama burada yeryüzüne onun etini yeme, onun Kur'an'ı bilmesi, ona göre yaşamaya çalışması bu bir hayırdır. Demek ki bu hayır, o insan dünyadayken kendisini de aşan bir hayır oluyor. Nasıl? O bilgiyi hem bilgi olarak başkalarına sunmak, hem de örnek alınacak bir hayat sürdürmek suretiyle diğer insanlara örnek olması. Ayrıca içinde bulunduğu dünya hayatında haramlardan, kötülüklerden uzak, üzerine düşen ibadet, diğer görevleri yapan bir insan olarak burada tüm yaratıkların Allah'a kul olması ortamında üzerine düşüp o ortam içerisinde gerekli uygun bir tavrı, hayatı sergilemesi. Şimdi bütün bunlar o insanın bu hayırlarının, yani ölümüyle artık hayrı kesilen ve yaptığı kötülüklerle baş başa kalan bir insan gibi. Bir bakıma dünyada da bir değeri yoktu. Öldükten sonra da değer adına anılacak bir şeyi olmayan gibi değil. Etinin yenmemesi, bu hayrının devam etmesi noktasını hatırlatması bakımından da bu son derece önemli olan bir husustur. Şu sözünü de hatırlayabiliriz. Bir konuşmasında şunları da dile getiriyor. Diyor ki, çok rica ederim, sakın camiyi bırakma. Bu Kur'an'la amil olmanın gereklerinden birkaçıdır. Sakın camiyi bırakma, cemaati bırakma, namazı asla bırakma, Kur'an'ını bırakma, dilini de Allah'ın zikrinden bırakma ki Allah muinimiz olsun, Allah yardımcınız olsun. Başka destekçimiz yok, ancak Allah var. Onun için Allah'a iyi dayanırsak ne mutlu bize. Yok, zevkimize dalacak olursak yazık bizlere. Ne güzel bir uyarı. Bakınız, burada cami, onunla bir gönül bağının olması, Beytullah'tır. Anlamı Allah'ın evi, yani ona ibadet için tahsis edilen bir yer. Bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam, namazlarını cemaatle kılmak üzere camiye gelenler Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilen ziyaretçilerine ikramda bulunur. Bu büyük bir anlamdır. Ve yine biz hadis-i şeriflerden biliyoruz, namazların cemaatle kılınması için camiye gidilirken ve dönülürken atılan her bir adım karşılığında Yüce Allah bir sevap yazar, bir diğerinde bir günahı siler. Gidip dönünceye kadar bu şekilde değerlendirilir. Buradan bu bir örnek. Anlıyoruz ki demek ki o insanları o rehberlik konumuna çıkaran şey mücerret olarak bir takım bilgilerin bilinmesi değil, onlara göre sürdürülen bir hayattır. Konuyla ilgili şu hadisi şerifi de hatırlayalım. Peygamber aleyhisselam buyuruyor, şu sayılan üç şeyi yapana Cenab-ı Hak vaat ettiği konuda kefil olduğunu bildiriyor. İfade çarpıcıdır. Kefil olduğu konu şu. Hadis-i şerifte yaşarsa Allah'ın ona kafi geleceği ve bir takım rızıklara onu mazhar kılacağı. Hadisin bu anlamını biraz açtığımızda şunları görürüz. Maddi veya manevi konularda karşılaştığı sıkıntılar olursa
Yüce Allah'ın bir biçimde

ona yardımının yetişeceği, kafi olması, ihtiyaç duyduğu o şeylerde yeterli yardıma mazhar olacağı demektir. Rızıklara erme ise iş dünyasında, dini hayatında ya birinden duyduğu ama içini aydınlatan bir takım bilgilerle yüz yüze gelmesi, bir takım tabir yerindeyse böyle hayatını, anlayışlarını bir anda değiştiren bilgilerle mazhar olması vesaire. O binlerce ilahi tecelli bünyesinde buluşturan o dini iç dünyası hayatı, bir takım nimetlere orada ermesi, bu aynı zamanda maddi bakımdan da sıhhat afiyetten diğer konulara varıncaya kadar bir takım nimetlere, dünyalık ama onun için nimet özelliğini taşıyacak vasıfta olmak üzere bunlara ermez. Allah bunları vaat ediyor. Kime vaat ediyor? Resulullah Aleyhisselam üç grup sayıyor. Tabii dini emir ve yasaklara uyma gayreti içerisinde bunlara da dikkat edilirse şeklinde bunu anlamak lazım. Onlardan bir tanesi kim camiye devam etme gayreti içinde olursa. Bir bu. İkincisi, o da dikkat çekicidir. Evine geldiğinde çoluk çocuğuna selam verirse, büyük bir dua. Bir bakıma bu açıdan baktığımızda sanki Cenab-ı Hak bu dua konusunda karşılıklı olarak duyarlı olursanız bu bir vesiledir. Sizi takdir edilen afiyet içinde yaşamaya götüren büyük bir vasıta. Selam verme. Ve hadiste yer alan üçüncü sebep de Allah yolunda olmak. Hayatın haramlardan, hayatın yanlışlardan, kötülüklerden arındırılması, onun ötesinde ibadetler ve diğer görevler olarak yapılan işlerin yerli yerinde yapılmasına çalışılması ve o konularda istenilen çizginin içinde yer alarak onun dışına taşmamak, bu taşmama içerisinde söz gelimi dini hayatındaki ulaştığı nokta bakımından birçok kerametle iç içe olması, maddi bakımdan şu kadar zengin olması ama hep hayrına sonuçlar verecek şekilde olması ve benzeri aklımıza ne geliyorsa bunların hiçbirinde şımarma, kibir, ucup gibi anlayış ve düşüncelere hiç düşmeden hayatını istenilen çizgide devam ettirmesi, bunlar hepsi o vaat edilen nimetlere ermede hayatın Allah yolunda olması için kaçınılmaz olan noktalardır. Tabii ki bu arada mesela diyelim ki yeri gelmiş fiili bir mücadele, mesela bir savaş durumu var, o konudaki görevini yapması vesaire, ne gerekiyorsa onları yapmak suretiyle hayatını bu şekilde düzenlemesi.

0: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Yakup Çiçek hocamızla Mehmet Said Kotku Hazretlerini yad ettiğimiz Hicri doğum gününde, yıl dönümünde burada Hoca Efendi'nin sohbetlerinden, hayatından yola çıkarak Kur'an endeksi bir program gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Değerli hocam, sözü tekrar size bırakıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Mehmet Zahid Kotku hocanın Kur'an'la ilgili uyarıcı sözlerine baktığımızda Kur'an'la iç içe olmamızın gerekliliğinin bir de bunun yanında Kur'an işte belli ölçüde tefsir, belli ölçüde kıraat ama sadece bu gibi hadis-i şeriflerin diğer ilimlerin göz adı iade edildiği bir anlayışın doğru olmadığını vurguladığını görmekteyiz. Bir

0: konuşmasının bir yerinde dile getirdiği şu sözlerini hatırlayabiliriz. Şöyle diyor: siz Kur'an-ı Azimuşşan'a yapıştığınız müddetçe ki Peygamber aleyhisselamın bütün emirleri Kur'an'dan ibarettir. Kendisinden hiçbir şey söylememiştir Peygamber aleyhisselam. O arzusuna göre konuşmaz. Onun konuşması ancak bildirilen vahiy iledir. Bu aynı zamanda bir ayet meali oluyor. Ayet esadü billah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Kendisi söylediği her şey vahiydir. Kendiliğinden bir şey söylemez. Ayet olarak, peygamber kimliğiyle ifade ettiği sözleri olarak. Kur'an nasıl vahiy ise Peygamber Efendimizin sözleri de aynı vahiydir. Binaenaleyh siz mezhepleri birleştirmeye çalışmayın da peygamberin sözüne sıkı sarılın. Peygamberin sözü Allah'ın sözüdür. Allah'ın kitabına iyi yapışın. O zaman ne dalalete düşersiniz ne de felakete. Bir diğer sözünde, insanlık cevherini elde etmek istiyorsanız Kur'an-ı Azimuşşan'a sımsıkı yapışın. Emirlerine itaat, yasaklarından içtinap edin. Emirlerine itaat etmedikçe, yasaklarından da korunmadıkça o insanlık cevherleri insanda tezahür edip gösteremez kendini. Gömülür gider insan. Yine onun, Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda hayatımızda kıraat olarak da yer alacağını, alması gerekli olduğunu, ayrıca bunun birçok hayra basamak ve vesile olduğuna dikkat çektiğini de görmekteyiz. Bu da önemlidir. Bu anlamda konuşmalarında yer alan bazı sözleri hatırlarsak şunları dile getirebiliriz. Şöyle diyor: şimdi sana Kur'an-ı Azimuşşan'daki surelerin hassasından bir nefse bahsedeceğim. Bunlar, parantez olarak söyleyeyim, tefsir usulü kaynaklarında Havasül Kur'an, Kur'an'daki bazı sure ve ayetlerin taşıdığı anlamın yanında ona ilave olarak özellikle kıraatıyla taşıdığı farklı özellikler. Bu anlamda bunlara havas deniyor. Özellikler anlamında. Şöyle devam ediyor: Kur'an-ı Kerim'in hassaları sayılmakla bitmez. Geçmiş büyüklerimizden naklonan hassaları biz de size izah etmeye çalışacağız. Kur'an-ı Azimuşşan'dan her gün bir hizip veya daha ziyadesini. Mesela her gün bir cüz veya ona yakın bir kısmına. Hatmi şerif niyetiyle okuyanın, yani başladığı Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna kadar bunu tamamlamayı hedefleyerek her gün belli bir miktarda okuyanın bi lütfi teala, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bütün hassalara nail olacağına asla şüphe yoktur. Şöyle devam ediyor: İhlas ile Kur'an-ı Azimuşşan'ı okumaya devam ettiğin müddetçe Cenab-ı Hakk'ın sayısız lütuflarına mazhar olursun. Sakın sen başka okuyanlara bakıp da onları örnek alma. Okunan kitap Allah'ın kitabıdır. Onu Allah için okuyanlar ecir alırlar. Para için okuyanlar ise para alırlar. Sonra Kur'an'ı başkaları beğensin diye çeşitli kılıklara sokmaya kalkma. Sade ve lahn-ı arabi ile tecvide uygun bir şekilde okunan Kur'an makbul-i ilahi olur. Gerek Kur'an-ı Azimuşşan'ın tilavetinde ve gerekse tasavvufun gösterdikleri zikir ve tesbihlerde en çok dikkat edilecek şey ihlas ile olmasıdır. Burada şunu hatırlayabiliriz. Konuyla ilgili hadis-i şerifte ihlas. Ne büyük bir nokta, ne büyük bir ölçü, ne büyük bir hayra götüren temel vasıta. Dini hayatımızda, niyet noktasında, bir muvaffakiyet yoksa, yani yaptığımız iyilikler bile bizi bir takım haramlara, bir takım yanlışlara götürme gibi sebeplerle bağlantılı bulursa, bu ihlasın yokluğu demektir. Bundan arınmış. Ne yapıyorsak, mesela bir fabrikada mı çalışıyoruz, başka bir iş mi yapıyoruz, ilim mi öğreniyoruz, doktorluk mu yap, aklımıza ne geliyorsa bunları güzelce yapmak ve bunların yapılmasında riayeti istenilen ölçülere uymak ve burada bir takım yerinde olmayan sonuçları hedeflememek. Mesela örnek olarak doktorum, görevimi yapıyorum. İyi niyetle yapılırsa hiç şüphe edilmesin, bu bir ibadettir. Artısı var, o artısı da şu: o görevi güzelce yapıp sıkıntıda olan bir insanı kurtarmak, bir bedel verse bile onu kurtarmak, hadis-i şeriflerdeki ifade el ceza min cinsil amel. Ne yapıyorsanız ona göre karşılık görürsünüz. Burada ne var bu açıdan? Sıkıntıda olanın birinin kurtarılması var. Bilsin ki o doktor bunu yaptığında yarın özellikle öteki alemde karşılaşacağı sıkıntılardan, böyle yapmasından dolayı kurtarılacaktır. Onu kurtarmak bakan kendini kurtarmadır. Ama bu ihlas yoksa, bu iyi niyet yoksa, şunu genel olarak söyleyebiliriz, bu da enteresandır. Nasıl ki mesela namaz, mesela hac ibadeti, tavaf gibi kısımları abdestsiz olmuyorsa, dini hayatımızdaki bütün ameller, emir ve yasaklar, eğer bunlarda iyi niyet, ihlas yoksa, aynen abdestsiz yapılan ibadetlere benzer. O bakımdan ihlas son derece önemli bir nokta. Burada ona vurgu yapılıyor. Buna gerçekten dikkat etmek ve bu tür yönlendiriciler, bunlara kulak verenleri doğruya çıkaran, ulaştıran ölçülerdir, işaretlerdir. Bir diğer konuşmasında şunları dile getiriyor. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizlere dualarımızın kabul buyurulması ve her türlü felaket ve afetlerden emin olmamız için en güzel çareyi gösteriyorlar. Kur'an-ı Azimuşşan'ı devamlı okumak. Bu sayede hem nurlanır ve hem gözümüz ve gönlümüz açılır, sahibi keşf olursunuz. Önemli bir ifade. Keşf açmak demektir. Keşf sahibi, iş dünyamızda bir takım haber verilen şeylerin gerçeğini idrak etme. Bir kabir hayatı var. Nedir, ne değildir? O bilgilerle ilgili işi kesin kanaata erdirici bir takım farklı bilgilere muttali olmak ve benzeri konular. Hem sıhhatiniz yerinde olur ve hem de bakınız Cenab-ı Hak ne kadar hoşlanıyor ki bizi meleklere bile övüyor, Kur'an okuyanları. Yalnız şunu da unutma: Kur'an okunan eve şeytan giremez. Dertlerden kurtulmak isteyenler de muhakkak Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı. Gerek kendinin ve gerekse geçmişlerinin sevinmeleri için Kur'an-ı Kerim'i okuyup onların da ruhlarına hediye etmelidir. Sonra Kur'an okumanın sevabı nihayetsizdir. Kur'an'dan bildiği kadar cennette derecelere nail olacaktır. Bu da bir hadis-i şerifte ifade ediliyor. Kur'an'ı okuyanların isteklerini, ihtiyaçlarını Cenab-ı Mevla istemeden fazlasıyla verecektir. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlarla okumayanlar arasında dağlar kadar fark vardır. Kur'an-ı Kerim nurdur. Okuyanlar da nura gark olur. Kur'an ehli takva için hem nurdur hem de hidayet kaynağıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu havas noktasında taşıdığı özellikleri de göz ardı etmemek lazım. Bu kapsamda özellikle herkesin bildiği İhlas Suresi, Kul Huvallahu Ehad. onunla ilgili Peygamber aleyhisselamın buyurduğu birkaç hadisi şerifi hatırlayabiliriz. Bir gün sahabe-i kiramdan birkaçı görevli olarak Medine'nin dışında bir yere gönderiliyor. Bu ve benzeri görevlendirmede Resulullah aleyhisselam işlerinden birini onlara amir olarak tayin ediyor. Yine aynı şekilde yapılmıştı. O grup gidip verilen görevi yapmak üzere orada kaldığı günler içerisinde amir durumunda olan namaz kıldırmada imamet görevini yapıyordu. Ama özellikle yatsı, akşam, sabah namazları gibi kıraatın açıktan okunduğu namazlarda çoğunlukla İhlas suresini okumayı tercih ediyor. Hatta başka bir sure okusa ardından İhlas suresini de okuyarak ona farklı bir ilgi gösteriyordu. Orada beraber gittiği arkadaşlarından niye böyle yapıyorsun diye soranlar olduğunda ben böyle yapmayı tercih ediyorum diye karşılık verir. Medine'ye dönüldüğünde olay Peygamber aleyhisselama arz edilir. Resulullah aleyhisselam o amir yanına geldiğinde sen böyle böyle yapmış, sana şöyle söylenmiş, sen de şu şekilde cevap vermişsin, doğru mu diye sor. Evet der. Peki niye? O zaman ya Resulallah, İhlas suresinde tevhid inancının, Allah inancının çok önemli konuları da anlatılmakta. Ben gerçekten bundan dolayı ona karşı büyük bir muhabbet besliyorum der. O zaman Peygamber aleyhisselam ona verdiği cevapta senin ona olan bu sevgin, bilgi seni cennete götürür. Yine Peygamber aleyhisselam İhlas suresiyle ilgili olarak sevap açısından da ele aldığı konular ana başlığı bakımından da hadis-i şerifte İhlas suresini 3 defa okumak Kur'an'ı hatmetmek gibidir. Hadisi açıklayan bazı alimler Kur'an'ın işte biri, yani temel konular açısından baktığınızda o 3 ana konudan biri tevhiddir. En önemli bilgilerin de özet olarak yer alması bakımından bu. Ama bunun yanında sevap açısından da böyle bir özellik taşıdığı yine başka hadis-i şeriflerde dile getirilmektedir. Böyle olunca Kur'an'la olan bu irtibatımızın kıraat noktasında hem en kısa surelerden olan ve herkesçe bilinen İhlas suresinin okunmaması ve bu konuda da böyle ısrarcı olunması, okumamada yerinde bir davranış değildir. Bir imtihan ortamı olan bu dünya hayatında vahiy yoluyla bildirilen bu gibi bu konularda uyanık olmak, duyarlı olmak uygun olan bir davranıştır.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışmalarınızın devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
1: Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'ne Hicri doğum yıl dönümlerinde anmaya devam ediyoruz diğer programlarımızla birlikte. Bugün burada bu saatte Profesör Doktor Yakup Çiçek hocamızla Kur'an-ı Kerim eksenli anlatmaya, Hoca Efendi'nin görüşlerini paylaşmaya çalıştık. Sizler adına da Yakup hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
2: Gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ben hocamızı anlatmak istiyorum. O ariflerin, o zarif insanların arasında çok daha başka bir arif, zarif, kamil kimseydi. Çok daha tatlı ve güzel bir kimseydi. Çok hoş bir insandı. Bedenen çok heybetliydi. Ahlakı çok güzeldi. Hocamız çok sağlam bir ahlaka sahip. Ahlakına hayran olmamak mümkün değildi. Bir kere çok cömertti. Mutlaka bir ikramı olurdu manevi bakımdan. O kadar yüksek makamına rağmen son derece mütevazıydı. Sevgi dolu bir insandı ve sevgi verirdi, sevgi görürdü. Son derece sabırlıydı. Manevi yönden her sözü hikmetliydi. Salih insanların anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Onun için Allahu Teala Hazretleri'nden dilediğimiz, Rabbimiz bizi sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Bizleri de onların yolunda daim eylesin.
0: Dostça bir tavsiye.

böyle mübarek saatleri anmakta çok büyük faydalar var. Çünkü yenilere şey göstermiş oluyoruz. Bakın böyle olun demiş oluyoruz. İyi insanları göstermiş oluyoruz ve yenilerin iyi yetişmesini sağlamış oluyoruz. Ayrıca salih insanların anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner diye de belirtildiği için din kitaplarımızda bu anma törenlerine hiç şüphe yok ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nazil oluyor. Gençlere bir numune oluyor. Ayrıca tabii bu anmalardan nice nice başka başka faydalar hasıl oluyor. Bu anmaların gerekli olduğunu tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nice peygamberlerin hatıralarını yad ettiği için Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı surelerde, ayetlerde şey yapıyoruz. Hatta vezgür diye, vezgür fil kitabı İbrahim diye, yani İbrahim'i de zikret diye mesela geçiyor. Zikretmek, yad etmek. Zaten bu hatırası için yapılan toplantılara da zikra denilir. Hatırayı anma toplantıları. Muhakkak ki burada Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetine nailiyet var. Allah-u Teala Hazretleri tabii böyle mübarek büyük zatlara vefatından sonra da selahiyet veriyor. Yani diğer insanlar gibi olmuyorlar. Onlar vefatından sonra da maneviyatlarıyla, himmetleriyle etkili oluyorlar, yol gösterici oluyorlar.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Akra'da Yad Günü Hatim programıyla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Yad, malum olacağı üzere anmak, hatırlamak manasına geliyor. Doğumlarının hicri yıl dönümlerinde gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızı yad ediyoruz. Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla. Bugün radyonuz Akra'da gün boyunca Yad özel programları yayında. Bu programlarda Mehmet Said Kotku hocamızın Kur'an ve sünnete verdiği önem üzerinde de duruluyor. Rahmetullahi aleyh sohbetlerinde, kitaplarında şöyle anlatıyor. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bizlere dualarımızın kabul buyurulması ve her türlü afetlerden emin olmamız için en güzel çareyi gösteriyorlar. Kur'an-ı Azimüşşan'ı devamlı okumak. Bu sayede hem nurlanır ve hem gözünüz ve gönlünüz açılır, hem sıhhatiniz yerinde olur, hem de bakınız Cenab-ı Hak ne kadar hoşlanıyor ki bizi meleklere bile övüyor. Yalnız şunu da unutmayalım, Kur'an okunan eve şeytan giremez. Dertlerden kurtulmak isteyenler de muhakkak Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı. Gerek kendinin ve gerekse geçmişlerinin sevinmeleri için Kur'an-ı Kerim'i okuyup onların da ruhlarına hediye etmeli. Sonra Kur'an okumanın sevabı nihayetsizdir. Kur'an okuyanların isteklerine ihtiyaçlarını Cenab-ı Mevla istemeden fazlasıyla verecektir. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlarla okumayanlar arasında fark vardır. Kur'an-ı Kerim nurdur, okuyanlar da nura gark olur. Binaenaleyh Kur'an-ı Azimüşşan'a yapıştığımız müddetçe ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün emirleri Kur'an'dan ibarettir, kendisinden bir şey söylememiştir. O arzusuna göre de konuşmaz. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Kur'an nasıl vahiy ise Peygamber Efendimizin sözleri de aynı vahiydir.

0: En büyük ve en kıymetli fırsat, Kur'an-ı Azim'i iyice öğrenip muntazaman her gün okumak ve derinliklerine nüfuz etmeye çalışmaktır. Başlıca ve en birinci gayemiz bu olmalı. Yine sevgili Peygamberimizin hadisi içinde zikrullah'a ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam ediniz buyruluyor. Rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Said Kotku hocamızın Kur'an ve sünnete verdiği öneme dair sohbetlerinden, eserlerinden birkaç bölümü paylaştık. İlk olarak hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Mehmet Said Kotku hocamızla ilgili anlatacaklarına kulak vereceğiz. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasıyla sürecek programımız. Değerli dinleyicilerimiz, Mahmut Esat Coşan hocamızın 2000 tarihinde Türkiye'de yapılan Mehmet Said Kotku anma programına telefonla bağlanarak aktardığı bilgileri paylaşıyoruz programımızın bu bölümünde kendi sesinden.
1: Pek çok alim ve din adamı tanıdım. Bunları şöyle düşünüyorum, hocamızın haliyle onların durumlarını yan yana getiriyorum. Ama o kadar güzel insanlar tanıdım ama hocamız gibisi, ona benzeyeni yok. O ariflerin, o zarif insanların arasında çok daha başka bir arif, zarif, kamil kimseydi. Çok daha tatlı ve güzel bir kimseydi. Çok hoş bir insandı. Şöyle söyleyeyim, bu benim tabii yakınımız olduğu için şirin görünme durumu değil. Ben Ankara'da bir evde oturuyordum. Hocamız rahmetullahi aleyh bizim haneyi teşrif ettiler. Tabii kızının evi olmak dolayısıyla. Bizim ev sahibimiz de Ankara'nın yerlisi bir hacı amcaydı. Hanımı da Ankara'nın Çubuk köylerinden. Kendisi de öyle. Temiz bir kimseydi. Şimdi o Anadolu temizliği ile safiyetiyle hocamızı soruyor bana, ev sahibimiz dedenin, yaşlı amca, kamburu çıkmış bir kimseydi. Hanımı yaşlı. Hocamızı sorarken şöyle soruyor, kimdi o güzel adam diye soruyor. Yani güzel kelimesini kullanıyor. Böyle camiye gittiğimiz zaman şehirlere, Konya'ya, Ankara'ya, Kütahya'ya camide namaz kılıp çıkarken benim ilgili olduğumu anlayıp halktan birileri yanıma gelip kim bu zatı muhterem diye sorarlardı. Yani muhterem bir kişi olduğu görünüşünden derhal belli olurdu ve yüzünün güzelliği de derhal etki uyandırırdı. Bedenen çok heybetli idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek evlatlarından, öyle bir sülaleden, Kafkasya tarafından gelmiş Nuha, yani şu anda Azerbaycan'da bulunan bir şehir, Şeki diye adlandırılıyor. Oradan gelmiş, o heybet vardı. Yani hani Şeyh Şamil'in resimlerine baktığınız zaman o kalpayla görünen heybet gibi bir heybet vardı. Bizim bir bakanlık yapmış kardeşimiz diyor ki, çok kereler diyor, hocamızın o heybeti karşısında ben de hayret ediyordum ve yanına varıyordum. Şöyle yanında dururken omuzunu ile omuzumu mukayese ediyordum. Boy bakımından aynıyız, yani boy aynı onunla ama o heybetli görünüyordu. Böyle bir manevi heybeti vardı ve yüzü çok güzeldi. Güzeller güzeli bir yüzü vardı. Siması çok tatlıydı. Hakikaten yarışma olsa böyle seçilecek bir hoş görünüşlü kimseydi. Ahlakı çok güzeldi. Yani biz tabii kitaplarda, hadis-i şeriflerde okuyoruz ahlakın güzel olduğunu. Bütün ilahiyat fakültelerinin hocaları bilirler ama ahlakın güzel olduğunu bilmek ve okumak başka, ahlakı güzel olduğunu bizzat göstermek, yaşamak, güzel ahlaklı olarak onu böyle vurgulamak çok daha başka bir şey. İkisi anlatılmaz derecede farklı şeyler. Hocamız çok sağlam bir ahlaka sahipti. Yani ahlakına hayran olmamak mümkün değil. Bir kere çok cömertti. Yani yanına yanaşan, kendisiyle yakınlığı olan, ziyaretine gelen her insana mutlaka cömertliğinin eseri ulaşırdı. Mutlaka bir ikramı olurdu. Son derece yüksek bir şahsiyet olmasına rağmen, yani manevi bakımdan, manevi makamının yüksek olduğunun çok alametleri var. Herkes tabii hocasını iyi bilecek. Tasavvufta bu da böyle bir esastır. İyi bilecek ki feyz alsın. Ama çok müstesna yüksek makamı olduğunu bir takım olaylardan biliyoruz. Karşılaştırmalardan, ziyaretlerden, incelemek imkanı oluyor rüyalardan. Kesin o kadar yüksek makamına rağmen son derece mütevazıydı. Yani o kadar tatlı kelimelerle tevazuunu samimi bir tarzda ifade ederdi ki o tevazuuna bir kere aşık olurdunuz. Son derece sevgi dolu bir insandı ve sevgi verirdi, sevgi görürdü. Yani mutlaka sevgi karşılıklıdır diye söyleniyor, bilirsiniz. Son derece sabırlıydı. Yani etrafındaki tecrübesiz insanların uygun olmayan davranışları, onun makamına, mekanına, şanına uygun olmayan davranışlarına ve karşılaştığı olaylara karşı son derece metin, kale gibi sağlam, böyle sahildeki yalçın bir kayalık gibi dalgaların gelip böyle çarpıp parçalanıp geriye dağıldığı gibi olayların karşısında öyle bir metin, sabırlı hali vardı. Çok ketum idi, yani sırları etrafa fahş etmezdi. Kendisinin manevi kemalatını da çok büyük bir ustalıkla ketmederdi, yani belli etmezdi, saklardı kendisini. Hiçbir şey yokmuş gibi gösterirdi ama tabii güneş balçıkla sıvanmadığından o ne kadar böyle acizliğini, naçizliğini ifade etse insanlar da onun ne kadar yüksek olduğunu anlarlardı. Manevi yönden her sözü hikmetliydi, yani boşuna söz söylemediğini anlardınız ve o sözün birisi için olduğunu birisi bilirdi. Ha, bu söz bana diye o işareti alır, ona göre kendisinde bir hata varsa düzeltirdi. Her davranışı bir kerametti. Keramet denilen şeyi ben hocamızın çevresinde yaşarken gördüm. Tabii görmediği için, görmeyen bir insanın bu işlere içinin kani olmamasını biraz uygun olmasa bile anlıyorum ben. Uygun değil, çünkü madem ki çok büyük alimler böyle bir şey var diye buyurmuş, madem ki Kur'an-ı Kerim'deki bazı olaylar kerametin misali, o zaman kabul etmesi lazım. Ama evet öyle, ama diyorlar yine de bir insanın keramet sahibi olduğuna inanamıyorlar. İnanma kabiliyetleri misali olmayınca tabii duyduklarını içine sindirememiş oluyorlar. Ama hocamızın yanında olan insanlar her an bir kerametle karşılaşırlardı. Karşılaşırdık. Benim dışımda, ben damadıyım ama, halefiyim, vekiliyim, damadıyım ama benim dışımda ihvanımızdan kime sorulsa kaç tane başından geçmiş hadiseyi anlatır. Mesela biz hacca gideceğiz. Suriye'de kaç arabayız. Bir şehirde bir doktoru arayacağız. Telefonunu bilmiyoruz, adresini bilmiyoruz. İstiyoruz ki o doktorla buluşalım. Çünkü yolda dinleneceğiz. Hocamız dinlenecek. Ondan sonra hac yoluna devam edeceğiz. Onunla hemen bir dönel kavşakta cadde üzerinde, yani böyle nereye müracaat etsek ki diye düşünürken hemen karşılaşıverirdik. Yani böyle bir olağanüstü olaylar, zuhurat dediğim birden karşımıza çıkıveren olaylar ile çok karşılaşırdık. Hala hatırası aramızda ve alemi İslam'da, hatta günlük gazetelerde taptaze, capcanlı, dipdiri gönüllerde yaşıyor. İlgiyle yad ediliyor, sevgiyle, saygıyla yad ediliyor. Dünyanın dört cihet ve yedi kıtasında hatırası anılıyor. Çok az insana nasip olan bir güzel durum. Ruhu pakine sadece seneyi devriyelerinde değil, her gün, her vesileyle dualar ediliyor. Hatimler, sureler, tesbihler, tehlilat, salatu selamlar, zikirler gönderilip duruyor. Çünkü yetiştirdiği talebelere öğrettiği güzel ibadetlerin yapılması esnasında dualar edilirken dualarda ismi geçiyor. Her an kabri pakine sevaplar gönderiliyor, nurlar yağıyor, makamı âlâ oluyor, nuru ve süruru ziyade oluyor muhakkak ki. Hocamıza dünyanın pek çok yerinde onun adına Mehmet Said Kotku Camisi diye mesela camiler onun adına açılmakta, halen açılmakta, caddelere ismi verilmekte, ruhu pakine hediye olsun diye hayır olarak çeşmeler yapılmakta, bahçeler düzenlenmekte. Avustralya gibi uzak bir kıta bile sizi, ilginizi çekebilir. Dünyanın artık İngilizler Down Under diye anıyorlar. Yani alt tarafı olan bir yer. 24 saat havada uçup öyle gidiyorsunuz. Orada dahi muhtelif şehirlerde hocamız namına elhamdülillah bizler dergahlar, mescitler açtık. Mesela Sidney'deki oyunlar dolayısıyla uluslararası idman karşılaşmaları dolayısıyla herkesin bildiği yer. Orada hocamızın Kotku dergahı var. Açan kardeşlerimizden vesile olanlardan Allah razı olsun. Dabbo denilen bir iç şehirde, bir şirin, güzel, temiz havalı bir şehirde. Onun namına Kotku Camisi var. Griffith diye Türk kardeşlerimizin çok gittiği, çalıştığı bir tarım, meyve, sebze üretim şehrinde bir camisi var hocamızın adına. Brisbane'da camisi var. Eagleby diye bir semtinde. Brisbane'ın en büyük camisi diyeceğimiz 8 dönüm arazi içinde çamların arasında camisi var. Daha niceleri inşallah açılacak. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bir talebenin hocasına yapacağı en güzel hizmet, onun ruhuna sevabı daima gitsin diye onun namına bir sadaka-i cariye tesis etmektir. Tabii bu arada İstanbul'da, Ankara'daki artık Kotku camilerini saymıyorum. Allah razı olsun, Çamlıca'da Kotku camisi var. Ayrancı'da kardeşlerimizin şey yaptığı güzel Kotku camisi var. Daha başka yerlerde. Tabii bu camilerde namazlar kılındıkça, ibadetler edildikçe, hocamızın adı anıldıkça ruhuna tabii sevaplar gidiyor. Ayrıca Evrad-ı Şerifesini sabahları puanımız her yerde okuyorlar ve duası yapılırken hocamız anılıyor. Hatimler indirilince ruhuna hediyeler gönderiliyor. Böylece sadaka-i cariye dediğimiz istifade edilen müessese haline gelmiş hayırlar. Cami, mektep, çeşme gibi şeyler. Onlar hizmette devam ettikçe koru, ağaçlık, bahçe gibi şeyler. Bunlardan insanlar ve diğer canlılar, kuşlar, kelebekler, hayvanlar, sincaplar neyse zıpladıkça, oynadıkça, istifade ettikçe tabii sevap devamlı gidiyor. Onun için bir defada biten sadaka değil de sadakayı cariye, yani cereyan eden, devam etmekte olan sadakalar hocamızın ruhuna, boyuna gönderiliyor. Kabrine nurlar yağıyor.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın 2000 yılında Türkiye'de yapılan Mehmet Said Kotku Anma Programı'na telefonla bağlanarak aktardığı bilgileri yayınladık. Hep birlikte dinledik. Hatim programımız devam ediyor Yat gününde. Okunan hatimlerin duasına birazdan amin diyeceğiz hep birlikte, ama evvelinde Kur'an-ı Kerim tilavetini, Yasin-i Şerif'i dinleyelim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Yasin-i Şerif Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledik. Yat günü vesilesiyle uzunca bir süredir hatırlattığımız gibi hatim duyuruları yapmıştık. Bu sebeple okunan birçok dua ve hatimler var. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın

0: Birçok ülkesinden yoğun bir katılımla okunan binlerce hatim, yüz binlerce tefrici, kelime-i tevhid ve Yasin-i Şeriflerin duasını hep birlikte dinleyelim, el açıp amin diyerek.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ve vafikna ilal hakkı ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men ersaltahu rahmeten lil alemin. Ve afu anna ya kerim. Ve afu anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرين وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın doğumlarının hicri seneyi devriyesi münasebetiyle kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafında okumuş oldukları sayısı sence malum hatmi Kur'an-ı Kerimleri, süveri celileleri, tesbihat ve tehlilatı, salavat-ı şerifeleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı dergah-ı uluhiyetinde ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerimlerden, süveri celilelerden, tesbihat ve tehlilattan, sair ibadet ve taatlerimizden hasıl olan ecir ve sevapları, başta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin pak, latif, ruhu şeriflerine hibe ve hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ezvacının ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem Safiyullah, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ikisi arasında gelmiş cümle peygamberan-ı izam, Resul-i Kiram aleyhimselatu vesselam hazaratında ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Dini mübini İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i, ahadith-i nebeviyi, ulum-u diniyeyi, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, sahabe-i kiram efendilerimizden bizlere kadar ulaştıran tabi'in, tebe-i tabi'in, eymme-i müştehidin, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasilin, evliyaullah büyüklerimizin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin ve fakihlerin ve mütekelliminin, sair hademi dinin de ruhlarını ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hz. Ebubekir Sıddık, Hz. Ali kerramallahu vecihe ve sair sahabe-i güzin hazırat hattında müteselsilen Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamıza kadar gelen gül cümle silsile-i saadat-ı kiram hazaratın ruhlarına ayrı ayrı hediyeler vasıl eyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur, derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. Hususiyle Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın ruhlarını hediyeledik. Hissedar, haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu hatemat-ı Kur'an-ı Kerimleri okuyan, süveri celileleri, tesbihat ve tehlilat-ı salavat-ı şerifeleri okuyan kardeşlerimizin de cümle geçmişlerin ruhlarını hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Beldemizin medar-ı iftiharı, Enbiya'dan Yuşa aleyhisselam, mihmandarı ve alemdar-ı Nebi Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari ile birlikte beldemizde metfun, diğer sahabe-i güzin hazaratında ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. İstanbul'umuzun, beldemizin Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han ve onun fethi ordusu mensubu askerlerin ruhlarıyla birlikte diğer Selatini Maziye'nin de ervahına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Bizlerin annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, cümle yakınlarımızın, sevdiklerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Baki kalan ömrümüzü dini mümin İslam'a uygun şekilde geçirip hayırlı, bol sevaplı, sevdiğin, razı olduğun güzel uzun ömürler sürdükten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek cümlemize ve cümle sevdiklerimize ve bütün mümin kardeşlerimize kamil bir iman ile şehiden çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Kabre vardığımızda kabirlerimiz cennet eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Kıyamet kopup herkes kendi derdine düştüğünde cümlemizi, cümle sevdiklerimizle birlikte Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında Havz-ı Kevser'i başında haşru cem eyle. Amel defterlerimizi sağımızdan alıp bi gayri hisab duhul evvelin ile firdevse alana girmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlere cennetine götürecek ameller nasip eyle. Cehennemine düşürecek amellerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarına edalar nasip eyle. Beldemizi vesair bilad-ı İslam'ı, kafirlerin, fasıkların, facirlerin, zalimlerin, münafıkların, hainlerin, cümle eşrarın şerrinden muhafaza eyle. Beldemizi vesair bilad-ı İslam her türlü arazi ve semavi afetlerden, görünür görünmez belalardan, musibetlerden, düşman istila ve tasallutundan muhafaza eyle. Hanelerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Bizleri, eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu, gelecek nesillerimizi salih ve muslih kullarından eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bundan sonraki ömrümüzün geri kalan kısmını şimdiye kadar geçirmiş olduğumuz kısmından hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı olması için de ya Rabbi bizleri Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak benimseyip ona göre hayat sürmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla hayat sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet-i seniyesine uygun hayat sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın sevgisini gönüllerimize tattır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetini bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizlere marifetini lütfeyle ya Rabbi. Muhabbetini lütfeyle ya Rabbi. İçimizi, dışımızı, sağımızı, solumuzu, önümüzü, ardımızı, üstümüzü, altımızı nur eyle ya Rabbi. Basiretimizi kavi eyle. Hakka hak bilip ona sarılmayı nasip eyle. Batıl batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eyle. Sevdiğin peygamberlerinin yolunda yürümeyi, salihlerin, şehitlerin, zakirlerin, hamitlerin, mücahitlerin yolunda yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizlere muttakilerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Zakirinden eyle ya Rabbi. Şakirinden eyle ya Rabbi. Hamidin kullarından eyle ya Rabbi. İlmiyle amil kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, her türlü şerlinin şerrinden sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme inneke afuvun kerimun tuybul affa fa'fanna. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahümme thabbit kulubena ala dinike ve taatike ya Rabbena. Allahümme inna nes'elükel cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel ve na'udhu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme ahsen akibetena fil umuri kulliha ve ecinna min خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم وفقنا من العمل ما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Yat Günü vesilesiyle Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde okunan binlerce hatimlerin duasını dinledik hep birlikte. Rabbimiz kabul buyursun. Hacı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Salihler zikredilince rahmet nüzul eder. Biz de bu rahmetten nasipdar olalım inşallah. Buyurulur ki, salih kulların anıldığı yerlere rahmeti ilahi yağar. Salih insanlara anan kimseler rahmeti ilahiye gark olurlar. Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. Biz de bu yağmurda ıslanarak bu fazilete mazhar olanlardan oluruz inşallah diyelim ve programımızı nihayete erdirelim. Doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Said Kotku hocamızı anıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'i ise yine hicri 13 sefer günü yine özel programlarla, hatim dualarıyla yad edeceğiz. İnşallah o programda da birlikte olmalıyız.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

El iman as-salah. Sen namazı sen kolay bir şey zannetme arkadaş. Namaz en büyük nimet, en büyük ibadet. O buluğa girdiğimiz andan üzerimize farz olan bir ibadet. Namaz neden iman oluyor? Namaz nasıl namazdır? İşte Allahu Ekber dersin. 4 rekat, 2 rekat kılarsın, yatarsın, kalkarsın, bunu insan karşıdan görünce ha namaz buymuş der. İşte bir de abdesti var tabii, alır abdestini, gelir o da uyar, Allahu Ekber der, yatar kalkar. Bu değildir namaz. Bu namazın merasimi, namazın erkanı, erkanıdır bu. Asıl namaz burada. Asıl namaz gönülle olacak, gönlünü Allah'a vereceksin. Allah'ı nerede bulalım da nereye dönelim? Allah her yerde. Nereye dönersen orada Allah. Sen yüzünü buraya çeviriyorsun, o bedenin yüzü. Bedeni çeviriyorsun, gönül ise Allah'a dönecek. Sen o gönlü Allah'a döndürebiliyor musun namazda? Yoksa hala dükkanından, çarşıdan, pazardan, evinden, mevinden meşgul. Allah'a ekber, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Oldu namaz. Evet oldu. Borcumuz defterimizden silinmiştir. Bu adam öğle namazının farzına kılmıştır. Silerler. Fakat o namazdan hasıl olan bu hasıl olmamıştır. Namazın da ruhu var. Namazın ruhu insanı melekleştiren bir alemdir. İnsanın günahlarına mani olan bir alemdir. İnsanı evliya eden bir alemdir. Namaz insanları göklere uçuran bir alemdir. Namaz böyle bir şey değil.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Yad Günü Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızı anma programında yaptığı Yad Günü Özel Sohbetini istifadenize sunuyoruz.

tahiyyat ve ihtiramlarımızı, salatü selamlarımızı arz ederiz. Allahu Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. Muhammed-i Mustafa'sının öğrettiği yoldan, onun mübarek cadde-i kübrasından, sünnet-i seniyyesinden bir göz yumup açıncaya kadar bizi ayrı düşürmesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuru izzetine sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Hocamız cennet mekan kutbul aşıkın ve gavsul vasılıyın es-seyyid, es-şeyh, el-hafız Muhammed Said Kutbu İbni İbrahim el-Burusevi Hazretleri Kasım'ın 13'üne rastlayan Perşembe günü dünyasını değiştirmiş, dar-ı bekaya irtihal eylemişti. Aradan geçen yıllarda aziz hocamızı, başımızın tacı, gözümüzün nuru hocamızı her sene bazı merasimler yaparak, hatimler okuyarak, büyük ilmi toplantılar, sempozyum dedikleri, birçok alimin katıldığı, konuşmalar yaptığı toplantılarla çeşitli, sevaplı faaliyetlerle ruhu şad olsun diye anmaktaydık. Tabii ona olan bağlılığımızı, sevgimizi, saygımızı ne yapsak tam ifade edemeyiz. Onun için ne yapsak bizim için kâfi olmaz. Onun şanını

kafi gelmez. Vazifesinin bir kısmını Bursa'da ifa etmiş ve bu İstanbul'daki camilere naklen gelmesinden önce de en son Üftade Muhiddin Muhammed el-Bursevi Hazretlerinin mübarek camisinde vazife görmüş idi. O Üftade Hazretleri zamanının kutbu nasıl Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerini, evladım bundan sonra seni İstanbul'a vazifelendiriyorum, haydi bakalım oraya git, İnşallah padişahlar özengini tutar, bindiğin atın yularını çeker, önünde yaya yürür, böyle izzete mazhar olursun diyerek gönderdiği gibi, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen sanki yine Üftade Hazretleri bu sefer Muhammed Said hocamızı öyle bir manada, öyle bir şekilde göndermiş gibi, hocamız Bursa'dan Üftade Camii'nden gelmişti. Sanki Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerinin padişahlar gelip elini öptüğü gibi atının özengisini tutup binmesine yardım ettiği gibi, önünde seyis gibi tevazu ile yaya yürüyüp atının yularını çektiği gibi, hocamız cennet mekanda buraya geldikten sonra rızasını alıp öyle yapmaya gayret etmişlerdir. Öyle bir büyük makama nail, faili mutlak, faili hakiki Allahu Teala Hazretleridir. Şekimiz, şüphemiz yok. Yef'alullahu ma yeşâ ve yahkumu ma yurid. La faile illa hu, dervişlerin ilk dersidir. Her şeyin müsebbibül esbabı Allahu Teala Hazretleridir. Her şeyi olduran O'dur. Bu teveccühü de ihsan eden de O'dur. Hamdü senalar olsun. Bu hocamızın uluv-u şanına bir nişanedir. Hocamızın büyüklüğüne, makamının mertebesinin büyüklüğüne, evliyaullah büyük zatların şehadetleri vardır. Sahih rüyaları vardır. Zamanının kutbu olduğuna dair rüyalarda işaretler vardır. Elhamdülillah o işaretleri tabii görenler bilir de, dışarıdan da meseleyi dıştan takip edenler de böyle bir muazzam sevgi efendim izdihamını görünce oradan da anlaşılıyor. Ve her gittiğimiz yerde hocamız için okunmuş olan hatmi şeriflerin dualarını yaptık. 70 bin kelime-i tevhid bir hatim olur. Efendim binlerce Kur'an-ı Kerim hatmi, efendim milyonlarca kelime-i tevhid, yüz binlerce salavat-ı şerife, binlerce süver-i Kur'aniye ile efendim her gittiğimiz yerde hocamızın ruhuna gönderdi kardeşlerimiz bu hediyeyi, Kur'aniyelerini muazzam bir bereket ile muhteşem bir şekilde elhamdülillah devam ediyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, hamden kesiren, tayyiben, mübareken fi. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, İnde külli hatmetin davetün müstecabe. Bir Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim bir kere bir hatmedildi mi? O hatmedilip de sonuna gelindi mi? İşte o zaman davetün müstecabe, bir dualar makbul olur. Neden? Okunan Kur'an-ı Kerim olduğu için, Allah'ın kelamı olduğu için, o kimseye, onu okuyan kimseye Allahu Teala Hazretleri o Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesinin bereketi olarak o anda yapacağı duaları müstecap kılacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani hatimin sonunda yapılan dualar müstecap. Şimdi kağıtları
sıraya diziyorum.

Bu binlerce hatimler, bu binlerce, yüz binlerce, milyonlarca efendim zikirler. Bunların hepsi yani bir hatmin sonunda bile yapılan dualar makbul iken arkasından bu kadar hatimler okunup herkesin hayretini çekecek kadar. Bu hocamızın bereketidir, Allah'ın hocamıza ikramıdır. Kardeşlerimizin hediyesidir ama Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu. Çünkü onlara o sevgiyi veren de Allah'tır. Bunu okutan da Allahu Teala Hazretleri'dir. Allah hepinizden razı olsun. Bir şeyi söylemek gerekiyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hocamız cennet meken rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahul aziz buyurmuş ki şeyhlik de boş, müritlik de boş, zenginlik de boş, mevki makam da boş. İşin aslı, asıl dikkat edilecek şey Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Mühim olan budur. Hayatta asıl gaye Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Eğer bir insan bir makama çıkmışsa, bir makamın rütbenin işaretini takınmışsa üstüne, efendim üniformasını giymişse iyisin. Ama Allah'ın sevgisini kazanamamışsa bu dışına üniforma giymenin faydası yoktur. Hocamızın çok sevdiği bir beyit vardı, tasavvufi beyit. Dervişlik olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. Çarşıdan pazardan alınan bir şey değil dervişlik. Yani istediğin kadar büyük bir sarık temin edebilirsin çarşıdan. Parasını verirsin, yakışıklısını, güzelliğini, pahalısını alırsın. İhtişamlı da olur, sadrazam kavuğu gibi olur. Padişah efendim kavuğu gibi de olabilir. Çok güzel bir cübbe alabilirsin. Üzerine sırma bir şey takabilirsin, gösterişli olur. Bu Arap diyarından gelen sırmalı efendim abayeler filan gibi olabilir. Mühim olan post değil, postun içi. Mühim olan içindeki insanın Allah'ın sevdiği kul olması. Gerisi boştur. Yani Allah'ın sevgili kulu olamamışsa kıymeti yok. Yani dış şeklin kıymeti yok. Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor. Zahirlerine bakmıyor. Mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve esanikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Gönüllerine bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor. Hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor. Yanzuru ila kulubikum. Gönüllere bakıyor. Kalp gönül demek. Yani şu tık tık atan kalp herkeste var. Kafirde de var, münafıkta da var, cahilde de var, gafilde de var. Ama gönül, yani müminin gönlü, imanla nurlanmış olan gönül kıymetli. Hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken en çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini efendim safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun diye söylerdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hayat kimseye kalmıyor. Ne padişahlara kalıyor, ne reis-i cumhurlara kalıyor, ne evliyaullah'a kalıyor, ne enbiyaullah'a kalıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmaktır. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu o zaman işler değişiyor. İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor hadisi kutsi'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür, o kulum benimle işitir, o kulum benimle söyler, o kulum benimle elini uzatır, işini yapar, o kulum benimle varacağı yere varır. Tabii bu hadis-i şerifin üzerinde insanlar,

ne kadar düşünse, bu hadisi kutsinin üzerinde ne kadar düşünse yeridir. Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allahu bima ta'meluna basir. Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul her şeyi bilir. Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Anlatacağım. Misallerini anlatacağım. Allah'la duyan bir kul başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder. İnsanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevap verir. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur, tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kutsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının efendim üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadisi şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi. Birkaç misal. Sami Efendi'nin ihvanından bir zat kendisi anlattı. Fatih Camii'nde namazı kılmış, ikindi namazını. Cenaze de varmış, Allahu Ekber. Cenaze namazını kılmış ama yanlışlık yapmış cenaze namazında. Ondan sonra namaz bittikten sonra artık ne yapsın, yalan yanlış da olsa cemaatle kılındı. Hadi demiş, ne yapayım pazar günü? İskenderpaşa'da hadis dersi var, buraya gelmiş. Hocamızın hali öyleydi. Yani başka insanlar da çok teveccüh eder, gelirlerdi. Evlerinde misafir ederlerdi, baş tacı ederlerdi. Hocamızın hali böyle bir dikkatle efendim takip edecek bir hali vardı. Buraya gelmiş, oturmuş. Hocamız şu karşıda minderde dersi anlatırdı. Dersten zevk almamış. Muhterem kardeşlerim, feyiz olduğu zaman insan her şeyin tadını duyar. Hasta olduğu zaman hiçbir güzel yemeğin tadını ağız almaz. Hastaya yemek yediremezsin, canım istemiyor der. Neden? Hasta. Ama sıhhatli olduğu zaman tadını duyar. Şimdi bu hadis-i şeriflerin tadına doyum olmaz. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kelamıdır. Ve bu hadis-i şeriflerin içinde kimisi namaza ait hadis gelir, kimisi taharete ait hadis gelir. Kimisi abdeste ait, kimisi gıybete ait, kimisi efendim zekata ait. Çeşitli hadis-i şerifler gelir. Hepsi böyle heyecanlı bir hikaye gibi olmaz ki. Hadis-i şeriftir bu. Dinimizi öğreneceğiz. Efendimiz böyle buyurmuş diye dinimizi öğreneceğiz. Diyor ki hoşlanmadım dersten. Hadisler bana tatsız geldi. Hocamızın anlatması tatsız geldi diyor. Kendisi anlatıyor bana. İsmi yanımda yani. Bildiğim bir isim. Hocamız dersi kesmiş. Allah Allah demiş bu zamane insanları. Ne acayiptir. Cenaze namazını doğru düzgün kılmaz. Hata eder. Burada kendisine vaaz beğendiremezsin. Yani bir taraftan burada şey yapıyor, hadis dersi okuyor, bir taraftan da efendim cemaatin gönlünden geçenlerle alakası var. Bu beşeri bir takatle yapılmaz muhterem kardeşler. Allah yardım ederse olur. Allah'ın sevgili kullarına has bir özelliktir bu. Hocamız demek istiyor ki aziz ve muhterem kardeşlerim, İnsan kuru kuruya ilmi zahiri öğrenirse iş tamam olmaz demek istiyor. İlmi zahiri kuru kuruya öğrense, diplomaları alsa, duvara assa iş bitmez. Mühim olan Allah'ın sevgili kulu olmak, takva ehli kul olmak, Allah'ın sevdiği kul haline gelmek. Onu anlatmak istiyor. Ve orada en çok söylenecek söz de o zaten. Yüksek İslam Enstitüsü'nü kuranlara ve orada okuyanlara ve çıkanlara söylenecek en büyük nasihat ne?

İlmi zahirle iş bitmez. Kalbini nurlandırmaya bak. Allah'ın sevgili kulu olmaya bak. Sen başka söz söylenir mi? Gafil olma. Sen biraz din ilimlerini öğrenmiş, öğrenecek insansın. Gafil olma da Allah'ın sevgili kulu olmayı başar demekten başka nasihat mı olur? Abdülhalik-i Gucdevani Efendimiz ne buyuruyor? Kendisinden sonra makama geçecek olan Hacı Evliya-i Kelen Hazretlerine nasihatinde ne buyuruyor? Evladım ilim öğren ama ilmin yanında takvayı da öğren. İlim yetmez. İlim müsteşrikte de var. Avrupalı alimde de var. Mütekebbir alimde de var. İmanı zayıf alimde de var. İçki içen alimde de var. Ben ilahiyat fakültesinde hocalık yaptım. Benim fakültemde, ilahiyat fakültesinde içki içen insanlar biliyorum ben. İlim, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus'un böyle sözü var, çok doğru. İlimi öğrenecek, takvayı öğrenecek, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak. Kazanamadı, rütbelerin hepsi boştur muhterem kardeşim. Doktorluklar, doçentlikler, profesörlükler, ordinalistlikler hepsi mezarın kapısında biter. Hepsi orada kalır. Ondan sonrasında insanın kabrinde, ahirette amel-i salihi yoldaşı olacak. Takvası yar ve yaver olacaktır. Onu söylemek istiyor hocamız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, misalleri çoğaltmak mümkün. Zaten çoğaltmak da istiyorum. Birkaç tane daha söylemek de istiyorum. Hocamız fenne de aşina bir insandı. Saat tamir ederdi. Gittiği evde mesela bozuk bir saat varsa verin şunu ben tamir edeyim derdi. Başkalarının çalıştıramadığı saati alırdı eve. Sanki hocamızın salonu saat hastanesi, kliniği gibiydi yani. Eski yazılı, rakamlı, bilmem 50 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık saatler orada öyle duvarda. Hepsi çalışır. Hepsine öyle bakar. Bir merak tabii bu. Kendisinin merakı. Şimdi bu ön taraftaki evde otururken düz ayaklı ev, bahçeyle hemzemindi salon ve camları çıplaktı. Yani demir falan yoktu. Biz de Ankara'dayız tabii, her zaman her şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama birisi gelmiş demiş ki hocam burası böyle cam, buraya demir yapalım. Demir yapmışlar, birer parmak kalınlığında kalın demirleri koymuşlar, camları sağlamlaştırmışlar. O gün hırsız girmiş salona. O güne kadar hiç hırsız girmeyen salona hırsız girmiş, saatleri toplamış gitmiş. Saatlerin belki kimisi antikadır, kıymetlidir yani. Onları toplamış, saatleri gitmiş. Ama kimin saatini alıyorsun sen ya? Sen kimin evinden kimin saatini alıyorsun? Horhoy yokuşundan aşağı inerken, aşağıdan yukarıya doğru da elinde bir cop, bir polis memuru geliyormuş. Eskiden coplar vardı, polislerin lastik copları vardı elinde. Şöyle aşağıdan yukarıya polis gelirken, yukarıdan gelen adama bakmış, kravatlı, fötör şapkalı, efendim böyle ütülü, güzel giyimli bir insan. Bir dikkatli bakmış, kim bu diye. Ah, sabıkalı birisi, hırsız. Elindeki copu şöyle kafasına, fötörüne bir tane patlatmış. Sen demiş, beyefendi mi oldun ya demiş. Yani eski sabıkalı ya. Sen beyefendi mi oldun diye fötöre bir tane patlatınca hırsız zor tutmuş böyle şeyi, fötörü devrilen. Meğer bütün saatleri içine doldurmuş, başına geçecekmiş. Yani üstünü arasan bulamayacaksın. Saatler fötörün içindeymiş. Tabii böyle tutunca gel bakalım bunu nereden aldın? Saatler geri gelmiş tekrar. Saatler tekrar hocamızın efendim evine geri gelmiş. Allah'ın sevgili kulu olmak lazım. Başka çare yok. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tabii oğlan oluyor, göçen göçüyor, ölen ölüyor. Hocamızı sevmekten maksat nedir? Nasihatlerini tutmaktır. Efendim onun büyük makamından istifade etmektir. Efendim kendimize çeki düzen vermektir. Bizim de Allah'ın sevgili kulu olmak için gayrete gelmemizdir. Büyüklerin hayatlarını Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Vezkür fil kitabı Meryem. Meryem'i kitapta yad et, an, zikret.

ederdi yani, misal olarak zikrederdi. Bir göz ki ibretle etrafa bakmıyor, böyle bir alışkanlığa sahip değil bir göz, o göz sahibinin başı üzerinde sahibinin düşmanıdır. Neden? İbretle bakmasını bilmeyen günaha bakar. İbretleri görmeyen, hisse çıkartamayan efendim kendisini yola getiremez ondan. Bu göz Allah ibret alsın diye etrafa baksın, Allah'ın kudretini görsün diye efendim verilmiş. Güzel yönde kullanılması lazım, kötü yönde kullanılmaması lazım. Yanlış, yalan yolda kullanılmaması lazım. Tabii Allahu Teala Hazretleri böyle efendim nasip edince sevgili kulları böyle oluyorlar. Füzecinin bilemediği teknik şeyi biliyorlar. Şu karşıda bazıları oturmuşlar da, hocamız iyidir, hoştur ama evliyadır. Evliyanı da kabul etmişler. Çünkü halvetlere girdiler, çıktılar. Kerametlerini her zaman görüyorlar. İyidir, güzeldir de siyaseti anlamaz demişler. Vay şaşkın var. Vay zavallı vay. Vay zavallı vay. İşin önünü sonunu gören, Allah tarafından kendisine gösterilen insanın, sen ayağının tozu olamazsın. Sen ayağının tozu olamazsın. O 10 sene sonrasını görür, 20 sene sonrasını görür. Çocuğu ileride evliya olacak çocuğu küçüklüğünden sezer. Ve bunlar ispat edilmiş hadiselerdir. Bütün mesele Allah'ın sevgili kulu olmaktır. Kur'an-ı Kerim'e yapışmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmaktır. Bid'atlardan uzak durmaktır. Güzel ahlaka sahip olmaktır. Tasavvuf nedir muhterem kardeşlerim? Bir, nefsi terbiye etmek, kötü huyları atmak, iyi huyları almaktır. İki, kalbi tasfiye etmek, gaflet perdelerini yırtmak, gönül gözünü açmak, marifetullah'a ermektir. Üç, Allahu Teala Hazretlerine muti bir kul olmaktır. Emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmaktır. Allah'ın sevdiğini sevmektir, sevmediğini sevmemektir. Onun için Evliyaullah her zaman melek gibi değildir. Hocamız şu minbere çıktığı zaman biz korkumuzdan minberde hutbe okurken yüzüne bakamazdık. Öyle celalli hutbe okurdu burada. Öyle celalli hutbe okurdu ki başımızı kaldıramazdık. Neden? Kızılacak yerde kızmak kemaldir. Kızılacak yerde de yumuşaklık o zaaftır. Kızılacak yerde kızılacak insana kızmak lazım. Eğri insana eğriliğini zamanında söylemek lazım. Doğru insanı da çamurların içinde bile olsa elinden tutup kaldırmak lazım. Evliya Allah'ın işi budur. Allah'a itaat etmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, efendim Allah için sevmek, Allah için kızmak. Biz hocamızın bütün hallerini şöyle hafızamızı yokluyoruz. Elhamdülillah. Sonra kitapları okuduğumuz zaman görüyoruz ki hocamız cennet mekan tamamen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolunda. Tamamen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Şimdi bu bir cümlede cevap verilir mi böyle bir soruya? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi, ya ümmel müminin, ya Ayşe, ya Ayşe-i Sıddık'a. Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin serveri, kainatın önderi, Ekremül halk, insanların, mahlukatın, cinlerin en şereflisi, eşrefi mahlukat Peygamber Efendimiz hem çok merhametli hem de çok celadetli ve kahraman. Denge var. İkisi de var. Efendim harpte en önde en kahraman, efendim suhta en merhametli, en efendim şeyli fakirlere, fukaraya iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren. Mesele ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur.

İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celaleddin'i tam okumuyorlar ya da yalan söylüyorlar. Çünkü Yunus'un öyle celalli şiirleri var ki Yunus Emre, Kadesallahu Sırrahu'l Aziz'in öyle de olması lazım. Celal zamanında celal lazım, cemal zamanında cemal lazım. Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıymış, öyle şey olur mu? Öyle celalli halleri var ki, vezirin birisi gelmiş, kelime konuşmamış. Hoş geldin dememiş. Vezir, bakan yani. Mevlana Celaleddin Rumi konuşmamış. Hani Mevlana Celaleddin Rumi müsamahalıydı, yalancılar? Tanımıyorsunuz veya saklıyorsunuz. Sonra o durmuş durmuş durmuş, koca vezir geldi bir hocanın ayağına. Hoca iltifat etmiyor, kapısını açmıyor, buyur etmiyor, efendim nasılsın demiyor. Ötekiler önünde dokuz takla atarken, eğilirken bu kaşlarını çatmış karşısında duruyor. Durmuş durmuş durmuş, ötekisinin manevi heybeti var. Efendim demiş, bana nasihat eylesene. Vezir, Mevlana Hazretlerinden nasihat istiyor. Şöyle dönmüş, ben sana ne diyeyim evladım demiş. Ben sana ne diyeyim evladım? Seni Allah sultan yaptı, sen şeytana kulluk ediyorsun. Seni sultan yapan, vezir yapan Allah, şeytan değil. Seni sultan yapan Allah, sen Allah'a kulluk etmiyorsun, şeytana kulluk ediyorsun. Sana Allah kullara merhameti emretti, sen kullara zulmediyorsun. Ben sana ne diyeyim demiş. Adam başlamış hüngür hüngür ağlama. Kazık gibi, dost doğru söz. Evliya Allah'ın hali budur. Yani susulacak zamanda susar, konuşulacak zamanda konuşur. Bizim şeyi de çok severim. Ona da rahmet olsun, Allah rahmet eylesin bizim efendim Ali Yakup Cenkçiler Hoca efendim. Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Hoca hastanede zamanın çok yüksek mevkide olan birisi, onun da amiri olan birisi gelmiş, hastanede ziyaret etmiş. Ali Yakup Hoca hoşuma gidiyor. Mert insan çünkü. Sen demiş çok akıllı bir insansın demiş. Bir de bu aklını hayra kullansana demiş. Bak nasıl söylüyor. Terör kullanıyorsun diye nasıl söylüyor. Dobra dobra. Hocamız da ameliyat olduğu zaman kendisini bazıları nasihat ziyaret etmişlerdi. Yüksek mevki makam sahipleri onlara bir güzel nasihat etmişti. Hocamız cennet mekan kâne hulukuhul Kur'an dediği gibi Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'i anlatırken öyle dediği gibi Resulullah'ın hadis-i şeriflerini okuyorum da sevgili kardeşlerim. Bakıyorum ki, hocamız da tam böyleydi. Hocamız da tam böyleydi diyorum. Resulullah'ın ahlakına benzetmiş kendisini. Ne demek fenafir Resul tasavvufta muhterem kardeşlerim? Hop gideceksin, Resulullah'ın içinde fani olacaksın, bedavadan çıkacaksın. Öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu? Resulullah'a asi olarak, Resulullah'ın sünnetini çiğneyerek, Resulullah'ın sünnetini tutmayarak fenafir Resul olur mu? Olmaz. Bir insan Resulullah'a uymuyorsa efendim o hiçbir şey olmaz. Bid'at ehlinin Allah namazını, haccını, orucunu, zekatını, farzını, nafilesini kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz. Sımsıkı sarılacak sünnet-i seniye. Hocamız melek gibiydi. Minbere çıktığı zaman ödümüz patlardı konuşmasından. Okudum. İşte bu Ramuz kitabının sonunda, sonuna geldiğimiz zaman okuduk. Resulullah Efendimiz de minberdeyken celalliymiş. Aynen yolunda gidiyor Resulullah Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına müşfik imiş ve biraz da şakacıymış ev halkıyla. Hocamız da ev halkıyla şakacıydı. Aynen. Yani ne tahmin edersiniz hocamızı kaçlar dışarı, içeri girecek, herkes elini öpüyor, eteğini öpüyor. Hayır. Latifeciydi, şakacıydı, tatlıydı. Efendimizin ahlakı için. Allah-u Teala Hazretleri bize dinimizin hakikatlerini görmeyi nasip etsin. Hakikatleri görmeyince insanın unvanı, doktoraları, ihtisasları para etmiyor. Hakikatleri göstersin Allah-u Teala Hazretleri. Yolunca yürüsün. Yolunca yürüyene de makama çıkarttığı zaman öğretiyor muhterem kardeşim. Onun için büyüklerden birisi buyurmuş ki Mettehazallahu veliyyen cahile. Allah hiç cahil veli edinmemiştir. Evliyaullah cahil değil.

0: Eğer bir cahili veli etmişse kendisine, sevmişse velevittekazehu leallemehu. Öğretir o zaman. Cahil olmaz. Cahillik kalmaz. Allah'ın sevgili kulu olduktan sonra cahillik kalmaz. Fakihler soru sorarlar da onlara öyle cevap verir. Fakihler bile ağzı açık kalır. Neden? Okumadı ama beni medresede hocam öğretti değil. Edde beni Rabbi. Allah öğrettiği zaman her şeyi bilir. Gözünden perdeler kalkıp şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir, şu şöyledir sayar. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgisini kazanmaya çalışmak lazım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışıyordum. Çok güzel kitaplar var. Ben de kitapları seviyorum, yazma eserleri. Güzel notlar aldım. Hoşuna gider diye de geldiğim zaman bazen okuyorum. Defterimde var. Arapça birisi bir şiir yazmış. Ya Rabbi diyor, yani her ne kadar günahkar bir kulsam da, yani gene günahı isteyerek yapmadım. İşte sana imanım tamdı filan diye böyle bir şiir yazmış. Ben bunu okudum. Hocamız hoşlanacak sandım. Kaşlarını çattı. O dedi, teselli dedi. Böyle şey olmaz dedi. Yani böyle sapasağlam takvası var. Hiç şeyi hoş görmedi yani. Efendim işte günah işledim ama gene sana inanarak işledim. Affedersin bile. Yani oradan bir müsamaha şeyi hiç şey yapmadı. Böyle şey olmaz dedi. Büyükler diyorlar ki, işlediğin günahın küçük deme. Küçük bir günah işledim, basit bir günah. Mekruh diyorsun. Sigara içmek mekruh diyorsun. Herkes müttefik, haram diyenler var. Efendim vesaire vesaire. En aşağısı mekruh diyor. Doktorlar yasak diyor. Kendini zehirliyorsun diyor. Mekruh, mükeyyefa, mekruh. Efendim mühim değil diyor, önemsemiyor hiç mi? Böyle evliyalık olur mu? Böyle şeylik olur mu? Böyle tasavvuf olur mu? Efendim mekruh, haram değil ki mekruh. Ha, günahı küçük diye bakma, günahı küçük görme, günahı kime karşı işlediğini düşün, cürmünün büyüklüğünü oradan anla. Kime karşı işliyorsun bu küçük günahı? Rabbine karşı, Allah-u Azimüşşan'a karşı işliyorsun. Allah'a karşı işlenen suçun küçüğü olur mu? O makama o saygısızlık olur mu? Küçük de olsa yapmayacaksın. Küçük de olsa yapmayacak. Çünkü makam büyük. Makam yüce. Aziz ve muhterem kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri bizleri kusurlarımızdan kurtarsın. Bizde sevmediği ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eylesin. Bizi sevdiği sıfatlarla sıfatlandırsın. Sevdiği amellere muvaffak eylesin. Sevdiği ilimlerle gönlümüzü doldursun. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği kullarıyla dost eylesin. Ömrümüzü sevdiği bir şekilde geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
1: Yad Günü Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızı anma programında yaptığı Yad Günü Özel Sohbetini istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor hadisi kutsi'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür. O kulum benimle işitir. O kulum benimle söyler. O kulum benimle elini uzatır, işini yapar. O kulum benimle varacağı yere varır. Tabii bu hadisi şerifin üzerinde insanlar ne kadar düşünse, bu hadisi kutsinin üzerinde ne kadar düşünse yeridir. Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allahu bima ta'meluna basir. Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Allah'la duyan bir kul başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder. İnsanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevap verir. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur, tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kutsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının efendim üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadisi şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamıza göre irfani ahlakın ilkeleri, Kur'an ve sünnete verdiği önem konusunu anlatıyor.
1: Mehmet Zahit Efendi'nin rahmetullahi aleyhin, onun ahlak sistemine baktığımız zaman genelde gördüğümüz esas nokta, yani hilim, yumuşaklık, tevazu, ikisi sükut, uzlet, edep, haya, onun ahlak sisteminin anahtar kavramları. Tabi tasavvuf ahlakı yazmasının sebebini diyor ki, geride bırakmak için insanların amel defterinin kapanmayacağı 3 tane alan var. Bunlardan birisi de eser bırakmaktır. Bu vesileyle diyor, ihvan müslüme, kardeşlerime diyor, böyle bir hediye olarak hayırla yad edilmek için öyle bir eseri bıraktım. Gerçekten eser insanı çok etkileyici bir yönü var. Neden farklı? Diğer ahlak kitaplarından farklı olarak Mehmet Zahit Efendi'nin tasavvufu ahlak kitabı insanı şaşırtıcı bir aleme, evrene götürüyor. Bunu söylerken görünmeyen aleme değil, görünen alemi de görünmeyen alemden kopartmayarak birbiriyle iç içe, adeta birbirine kenetliyor. Ahlak kitaplarında göremediğimiz bir takım hususları tasavvuf ahlak kitabında Mehmet Zahit Efendi'nin eserlerinde görmek gerçekten hem şaşırtıcı hem de düşündürücü halleri insana yaşatıyor. Dikkat çekici bir husus, ahlak kitaplarında genelde ölüm korkusunu yenmek için usullerden, önerilerden bahsedilir. Ama Mehmet Zahit Efendi ahlak sisteminde bizzat ölümü unutmak değil, ölümü hatırlamanın, unutmamanın insanın varoluşunun bir gerekçesi olarak sunuyor. Bu da gerçekten çok şaşırtıcı. Yani ölümü unutmak değil, ölümü hatırlamak. Ölümle yaşamak. Ama yaşam içinde, hayat içinde mücadele etmek. Bakıyorsunuz bir taraftan da yani ticaret yapmaktan bahsediyor ve ticaretin yani hak için olduğundan bahsediyor ve sorumluluk taşıdığından. Yani görünen alem ile görünmeyen alemi Mehmet Zahit Efendi'de kopmayan iki halka olarak görüyoruz. Ruh ve beden gibi, madde ve mana bir anlamda Mehmet Zahit Efendi'nin ahlak sisteminde buluşuyorlar ve insana güzellikleri yaşatıyor. Onun kaynakları malumunuz Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet çizgisi onun adeta kırmızı çizgileri, ana ilkeleri. Ve burada bu yola yöneltecek temel şey de Allah'ı çok çok zikretmek. Tabii onun sabır, işte tevazu, hilim, edep, uzlet, sükut, kendini bilmek. Yani kendinizi, insanın kendisini bilmesi lazım diyor. Yaptıklarının hesabını vermesi lazım. Kendisini bilmeyen bir insanın hakka ulaşması mümkün müdür? Onun sisteminde bunu görüyoruz. Tabii baktığımız zaman, biraz özetliyorum kusura bakmayın, onda huyların hastalıklar gibi sari ve geçici olduğunu söylüyor. Yani nasıl ki hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar birbirine geçer, huylar da birbirine geçer. Onun için bulunduğunuz arkadaşlar, çevre, oturduğunuz yer Mehmet Zahit Efendi'nin uyarılarıyla istikameti bize işaret ediyor. Bu istikamette Kur'an ve sünnetle, onun ilkeleriyle inşa edilmiş bir yolu, bir istikameti, bir rotayı bize tayin ediyor. Tabi Mehmet Zahit Efendi'nin baktığımız zaman güzel ahlak derken aslında ahlakı imandan koparmadığını, ahlakla imanın tıpkı edeple imanın ilişkisinde olduğu gibi birbiriyle iç içe geçtiğini özellikle bahsediyor. İnsanın kemalinin ve imanının en yüksek mertebesi olarak güzel ahlakı görüyor. Güzel ahlaka vurgu yapması, iyi ahlakı diyor salih kimselerin arasına girerek hem din ilmini hem de tasavvuf ilmini öğrenip amel etmekle mümkündür diyor. Yani ahlakı tasavvufla ilişkilendirirken ama ilim boyutunu asla ve asla geri plana itmediğini görüyoruz. Uzletten bahsederken mesela dikkat çekici bir şey, halvete girecek kimse diyor ilim, fıkıh tahsil etmeli. Yoksa hata eder diyor. Bir rehberin eşliğinde mutlaka, bir alimin, bir arifin, bir akilin eşliğinde halvete girmelidir. Halvetle uzleti bahsederken aslında insanın belki bir müddet toplumdan, halktan uzaklaşmasını önerirken tekrar halkın içerisinde mücadeleye hem nefsiyle hem bedeniyle cismani ve ruhani bir şekilde mücadeleye Allah'ın rızası için devam etmesinin onun üzerine sorumluluk olduğunu. Aksi takdirde mücadeleye terk etmek felaketlere, hastalıklara neden olur. Belki de bu günümüzü anlatıyor, bize anlatıyor mesajı alabilirsek eğer. Tabii kabiliyetli olan bir insan da iyi bir insanın hizmetinde bulunduğu zaman hiç farkına varmadan onun gibi iyi ve güzel sıfatlarla bezenir. Nasıl diyor ki bir demiri siz bir aharın içine, ateşin içine koyduğunuz zaman o nasıl şekillenirse siz bir rehberin, bir mihmandarın eşliğinde bunu gerçekleştirdiğiniz zaman onun özelliklerini sizin üzerinizde bulunduğunu görürsünüz. Tabii tefekkür, tezekkür, murakabe, muhasebe Mehmet Zahid Efendi'nin olmazsa olmazları. Zikrullah. Bu zikrullah tabii sadece kalple yapılan bir zikir değil bu. Bu zikirin içerisinde gece namazları, gece ibadetine çok büyük bir önem verdiğini görüyoruz. Çünkü gece namazları ve ibadetler diyor ki geceler aşıkların dert ve arkadaşı ve ariflerin sırdaşıdır. Teheccüdlerde yapılan dualar, gece yapılan ibadetlerin, çünkü o saatte insanlar hayat adeta durmuştur. Allah-u Teala o saatte yapılan ibadet ve duayı asla geri çevirmeyecektir. Tabii kalp eğitimi Mehmet Zahid Efendi'nin önem verdiği en önemli, en mühim noktalardan birisi. Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı olarak düşünüyor. Kalbi öyle düşünüyor ki kalp diyor nasıl ki duyu organlarımızla kalbe kirler, işte necaset nasıl kalbe akar orada birikir, kalbi boşaltmak lazım diyor. Kalbi neyle boşaltırız? Açlıkla boşaltırız. Zikirle, murakabeyle, muhasebeyle. Bu bize neyi getirecektir? Tefekkür ve zikrullahla birlikte kamil ve olgun bir insan olma şerefini kazanacağız diyerek özellikle bundan bahsediyor. Tabii muhtaç olana cömertlik konusunda da çok dikkat çekici bir çünkü noktayı görüyorum. Ahlak kitaplarında 4 erdemden genelde bahsedilir. Adalet, hikmet, cesaret ve iffet veya basiret. Burada cömertliği ele alırken Mehmet Zahid Efendi cömertlik, isar ve seha diye 3 kategoride ele alması gerçekten dikkat çekici. Cömertlik diyor, çoğunu verip azını kendine bırakmaktır. Çoğunu verip azını kendine bırakmaktır. İsar ise kendin muhtaç olduğun halde başkasını tercih etmektir. Muhtaç olduğun halde ihtiyacı olanı vermektir. Seha ise muhtaç olana da olmayana vermektir diyor. Bu üçlü tasnifi gerçekten dikkat çekici Mehmet Zahid Efendi'nin bu açıdan. Tabii Mehmet Zahid Efendi bir ahlak inşacısı, bir gönül avcısı bu anlamda. Onun mekanında ve menzilinde kanaat var. Huzursuzluk ve tedirlik asla onun ruh dünyasında vücut bulmuyor, varlık bulmuyor. Öfkenin yerine sekinet, kulların beğenisi yerine Allah'ın sevgisi, iş dünyasının zenginliği onun dergahının güzelliklerindendir. Mehmet Zahid Kotlu Efendi görünen bir ahlak okulu inşa etmeyi amaçlar. Kalplerin imarı ile uğraşan Kotku, edep ve ahlakı yaşayarak öğreten bir gönül mimarıdır. O ana

0: Anadolu insanının geçmişinden hareketle yaşadığı zamandaki ıslahını gerçekleştirmeye amaçlamaktadır. KOTKU asıl amacın dünyaya dünyevi ve görünen geleceği hazırlamakla sınırlı olmadığını, ebedi hayatı kapsadığının altını çizmektedir. Mehmet Zahid Efendi'nin eserlerinde ve sohbetinin dilinde ayetler ve hadisler ana merkezdedir. Ana ilkelerdir, ana kaynaklardır. Dolayısıyla onun düşünceleri ve fikirlerinin kaynağında bu iki Hazreti Peygamber'in bağlanırsanız istikametten ayrılmazsınız dediği iki ilke, Kur'an ve sünnet vardır. Eserlerindeki ahlak ilkeleri vahiyle, sünnetle şekillenirken bir taraftan onun beslendiği başka kaynaklar vardır. Gazali, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Ebu Talip el-Mekki, Kuşeyri gibi ve onların klasik eserleri Mehmet Zahid Efendi'ye ne yapar? Rehberlik eder. Kur'an ve sünnet başta olmak üzere. Alim ve arif akillerin kitabı KOTKU'nun başvuru kaynakları arasındadır bu saydığımız mutasavvıfların, ariflerin kitapları. Sohbetinde söz kararında söylenir. Ne az ne fazla kelam yoktur. Hayatın içinden örnekler anlaşılır ve akılda kalıcı şekilde anlatılır. İki dünya sohbetle zenginleşir. İyilikler sohbetle özendirilir. Boş durmak, tembellik, hiçbir şey yapmadan miskin miskin oturmak sohbetin uyarılarıyla hayırlı görülmez. Ahlak ve nefsin terbiyesi kadar maddi kalkınma ve terakki, yani ilerleme konusunda çok hassas olan Mehmet Zahid Efendi dünyayı ve seküler alanı kutsayanlara karşı uyarılarda bulunmaktan asla geri durmaz. Nefsin, şeytanın ve şehvetin esiri olan ruhları ikazlarıyla gaflet uykusundan uyandırmayı hedefler. Bundan dolayı da eserleriyle aslında Mehmet Zahid Efendi insanı inşa etmeye çalışır. O insan ki yerli ve milli bir zihniyeti taşısın diye insanı inşa etmeye çalışır. Tabii kısa ve özlü hayat prensiplerinde bağlanmayı bir anlamda istikametin, dost doğru olmanın yolunu gösterir. Yani bu anlamda urvetül vusla sağlam kulba tutunmayı öğütler. Tabii nasihatleriyle aslında Mehmet Zahid Efendi bizlere bir hayat felsefesi sunar. Anadolu irfanın imbiğinden çıkan sırlı ve hikmetli sözler kalpleri, gönülleri, zihinleri tevhidin gücüyle mayalamaktadır. Aslında Mehmet Efendi mutlu olmanın formüllerini kulağımıza fısıldamaktadır. Müslüman ol kişidir ki elinden, dilinden, belinden kendisine zarar gelmeyen güvenilir, emin insandır. Güvenilir insandır. Mal, servet, para, mavka, makam, mevki onun için övgü vasıtaları değildir. İnanan bunları Rahman'ın yolunda hak için ve halk için kullanan erdemli insandır. Yedirendir, giydirendir Müslüman. Kibir, haset, ucub, riya, hırs, kin, öfke, gazap, kıskançlık, fitne ve fucur hakkı ilah edenin iç ve dış dünyasında yer almaz. Rahman'dan başka güçlü ve kudret tanımayan muvahhid Müslüman cesaretiyle, cömertliğiyle, mütevaziyle, şefkatiyle ahsen-i takvim olan insandır. En güzel hal ve yapıdaki bu insan ahlak güzelliğiyle, olgun bir akılla, yüce bir gönülle kemalata ulaşandır. Tabii Mehmet Zahid Efendi'ye göre o aldatmayan insanı, mümini, muvahhidi tanımlarken ne aldatandır ne aldanandır. Dolayısıyla ideal Müslüman kimdir onun gözünde? Der ki ahlak sahibi insan yumuşak huylu, selim, kibar, edip, alim, salih, zahid, abid, takva sahibi Allah'ın kuludur. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Mehmet Efendi'ye göre ölümü ve ötesini düşünmek aslında varlığı, var edeni tefekkür etmek, yaratanı tezekkür etmek, bedenleri arındırdığı gibi ruhları da saflığa uğraştıracaktır. Mehmet Zahid Efendi gönülleri ihya eden, ahlakı güzelleştiren mutluluk reçetesini bize zaten sunmaktadır. Onun sözleriyle sözlerimi nihayete erdireceğim. Az ye, az iç, az uyu, az konuş, çok düşün, çok zikreyle. Allahu Teala'nın rahmetine mazhar olursun inşallah.
1: İlim adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Bayram Ali Çetinkaya, gönül dostu Alim Mehmet Zahit Kotku hocamıza göre irfani ahlakın ilkeleri, Kur'an ve sünnete verdiği önem konusunu anlattı.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor. Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh 19. yüzyılın sonunda 1897'de Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da dünyaya geldi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğuydu. O dünyaya geldiğinde babası İbrahim Efendi Bursa'ya yerleşeli henüz 18 yıl olmuştu. Yurdundan ayrıldığında 16 yaşındaydı ve 93 Harbi'nin yurdundan kopardığı yüz binlerden biriydi. Şirvan yakınındaki Nuh'a artık çok uzaklardaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen İbrahim Efendi imamdı. Bursa'daki Hamza Bey medresesinde yetişmişti. Geleceğin büyük alimi dünyaya geldiğinde kale içinde Türkmenzade çıkmazındaki evlerinde yaşıyorlardı. Onunkisi ne kadar mutlu bir çocukluk sayılırdı bilinmez. Küçük kardeşi daha birkaç aylıkken henüz dünyayı tanımadan yaşama gözlerini yummuştu. Ardından annesini daha 3 yaşındayken yitirdi. Yıl 1900'dü ve genç anne Sabire Hanım Bursa'nın Pınarbaşı kabristanına defnolunmuştu. Babası ikinci evliliğini Fatma Hanım'la yaptı. O da bir Dağıstan göçmeniydi. Geleceğin büyük alimi ilkokulu Oruç Bey İptidaiyesi'nde okudu. Ardından Maksem'deki İdadiye devam etti. Daha sonra ise sanat mektebine kaydoldu. Fakat buradaki öğrenciliği çok sürmeyecekti. 93 Harbi'ni aratan bir harp başlamıştı. Ülkeyi yakıp yıkan bir harp. Sonun başlangıcı. Birinci Dünya Savaşı. Ve sanat mektebinin 18 yaşındaki öğrencisi 14 Nisan 1915'te artık ordunun saflarındaydı. Aylar ve yıllar birbirini izledi. Genç Mehmet Zahid Efendi Suriye'yi terk etmek zorunda kalanlardandı. Binbir güçlükle İstanbul'a geldi ve Temmuz 1918'de bir şubede yazıcı olarak göreve başladı. İstanbul

Mehmet Said Efendi için askerlikten çok bir medreseydi. Kendini dini derslere ve vaazlara verdi. 1919 yılı Temmuz'unun 16. günü Cuma namazını Ayasofya'da kıldıktan sonra valilik önündeki Gümüşhaneli dergahına geldi. Dergah Fatma Sultan Camii'nin bitişiğindeydi. Henüz Fatma Sultan Camii'nin yerini İstanbul Defterdarlığı almamıştı. Orada babası gibi Dağıstanlı olan mürşidine büyük alim Ömer Ziyaettin Efendi'ye intisap etti. Hocası yaşlıydı ve 18 Kasım 1921 Cuma günü makamını Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'ye bırakarak Dar-ı Bekaya irtihal eyledi. Mehmet Zahid Efendi yeni mürşidinin yanında defalarca halvete girdi, seyri sülukunu sürdürdü. 1922 Mart'ında askerlik görevi sona erdi. Artık kendisini bütünüyle yoluna adayabilirdi. 1924 yılında yaşça genç, kalben olgundu artık. Mustafa Feyzi Efendi ona Gümüşhanevi'nin ramuzu içinde icazet verdi, Hizb-i Azam ve Delailül Hayrat içinde. Hafızlığını da tamamladı bir yandan. Bayezid, Fatih ve Ayasofya medrese ve camilerinde derslere devam ediyordu aynı zamanda. Hocasının emriyle kasaba ve köylere gitmekteydi dini hizmetleri ifa için. Ve Mehmet Zahid Efendi 10 yıl sonra Bursa'ya döndü. Bir yuva kurdu, evlendi. Sene 1929 olduğunda babasını da kaybetti. Ona oğlum Mehmet diye hitap eden, herkes yahşi ben yaman, herkes buğday ben saman diye düşünmesini öğütleyen babasını ve izini takip etti onun. Bir zamanlar Bursa Ovası'nda bir köy olan, bugünse Bursa'nın mahallesi durumundaki İzvat'ta onun yerine imamlığa başladı. Tam 16 yıl sürdü bu huzur ve sükunet, bu uzlet. 1946 yılında Bursa'daki Üftade Camii'ne tayin edildi. Hisar içindeki baba evine yerleşmişti. Sadece 6 yıl sürecekti bu. 1952 yılında eski dergah arkadaşı, kardeşten öte dostu Abdülaziz Efendi yaşama gözlerini yumdu. Edirnekapı şehitliğinde Selefi Hasip Efendi'nin yanına defnolundu. Onun görev yaptığı mescit Ümmü Gülsüm Camii Mehmet Zahid Efendi'yi bekliyordu. Gümüşhaneli dergahı post nişinliği de. Sesi 6 yılda bu mescitte yankılandı. Ve nihayet 1958 yılı Ekim'inin birinci günü vefatına değin görev yapacağı yeni bir ruh, şevk ve heyecanın merkezi haline getireceği İskender Paşa Camii'ne nakloldu. Yükü ağır, işi zordu. Çünkü herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışırken o insanı insan yapmaya çalışıyordu. Bir arındırma, gönülleri onarma çabasıydı bu. Hali ve kali ile örnekti ihvanına. Hali sünnetti, kali ise hadis. Ramuzül Ehadis ders kitabıydı onun. Güler bir yüz, açık bir eldi o. Verdiği zaman şaşılacak miktarda vermenin, geriye kalmamasından korkmamanın yaşayan ender örneğiydi. Tevekkül ve insanların ezasına sabır, emsalsiz bir vefa ve edep onun vasıflarıydı. Soyadı Kotku, mütevazı demekti.
ve ne kadar da yapabilirsin.

yakışırdı ona. İskender Paşa'daki evinin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Kısa ve öz, sakin ve telaşsız konuşurdu. Herkese söz hakkı tanırdı, büyük küçük. En iyi bildiği konuları anlatanları bile sözlerini kesmeden dinlediği görülürdü. Söylediklerinin aksi söylense cevabı sadece keskin sükuttu. Çok uzun ve derin düşünürdü. Sözleri yalın ve sade, fikirleri berrak ve ufuk açıcıydı. Yılların şartlanmışlıklarını yıkmaya çalışırdı. Türkiye'nin tüketen değil, üreten olması gerektiğini pek çok etkili isme o öğretti. Ülkenin en büyük motor fabrikası gümüş motoru kurdurarak bir zihniyet devrimi yaptı, çığır açtı. Bir başka çığır açtığı alan medyaydı. Bugün gazetesinin kuruluşuna öncülük etti. Sönmez Neşriyat katkıda bulunduğu bir başka atılımdı. Ve öğrencileri siyasetin yörüngesini değiştirdiler. Onlarla Türkiye İslam dünyasına tekrar açıldı. Dünyaya tek boyutlu bakmıyordu Hoca Efendi. Onun fikir dünyasında fertle toplum, madde ile mana ayrılmaz bir bütündü. Ufku ne yalnız siyaset, ne sadece ekonomi, ne de tek başına kültürdü. Hayata ayrılmaz bir bütün olarak bakıyordu. Fakat her şeyin odağında İslam vardı. Sadece sosyal hizmetlerinde değil, yazdığı eserlerde de bu çok boyutluluk ve bütünlük kendini gösterir. Her şey ilimle değer kazanıyordu. Bu yüzden Hadislerle İlim adlı eserini kaleme aldı. Bir yandan akaid kitabı yazdı, diğer yandan haklar. Ana baba, çocuk, komşu, hoca, akraba ve toplum haklarını anlattı. Bir taraftan da tasavvufi ahlakı yaşanır kılmaya çalıştı. Gönülleri onarmak, ihya etmek için. Müminlere vaazlarda bunu gösterdi. Günahları anlattı, küçük büyük. Ve bir seçme dualar kitabı hazırladı. Cumhuriyet tarihinde nefs terbiyesi alanında yazılmış tek kitabı o kaleme aldı. Pek çok sünneti ihya etti. Birisi sabah eskârıydı. Evrad-ı Şerif bunun için hazırlandı. Namaz, oruç ve zekat gibi konularsa hadislerle nasihatlerde toplanmıştı. Son eseri ise kuruluşuna vesile olduğu Hak Yol Vakfı'ydı. Çalışmalarından hiçbir zaman yılmadı, bıkmadı. Fakat ömrünün son yıllarında artık yaşlı bedeni yorulmuştu. Şiddetli ağrılardan muzdaripti, belli etmemesine rağmen. 1979 yılı yazı uzun zaman kalmak için Hicaz'a gitmeye karar verdi. Bir gün namazdan sonra şadırvanın yanında cemaatin arasında Hafız Halil Necati Efendi'ye "Necati" demişti. "Biliyorsunuz ben Hicaz'a gidiyorum." Ve durmuş ardından eklemişti. "Vazifeyi de Esad'a bırakıyoruz." Ve gitmişti. Fakat 1980 Şubat'ında dönmek zorunda kaldı. Ağır hastaydı çünkü. 7 Mart günü ameliyat oldu. Kısmen iyileşmişti. Bu yüzden Ramazan'da yine vaazlar verdi, hatimle teravih kıldı. Ardından tekrar hacca gitti. Fakat rahatsızlığı nüksetmiş, ağrılar yeniden başlamıştı. Haccı güçlükle ifa etti ve orada son konuşmasında bütün yaşamını özetleyen, bütün eserleri için bir son söz anlamına gelen son sözlerini söyledi. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte.
6 Kasım günü ülkeye döndüğünde ağır hastaydı. Tam bir hafta sonra 13 Kasım günü, Perşembe günü öğleye yakın ahirete irtihal eyledi, uyur gibi bir halde. Ertesi gün Cuma namazının ardından Süleymaniye'de istirahatgahına defnolundu. Hocalarının yanına, Gümüşhanevi'nin, Dağıstani'nin, Mustafa Feyzi Efendi'nin yanı başına. Yürekler yaslı, gözler yaşlıydı. Cenazesine katılan muhteşem kalabalığa, "Ben de bu dünya derdi var sanma," diyordu sanki. Mezar cennet topluluğunun perdesiydi çünkü. Canın hapisten kurtuluşuydu. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelirdi ki? Aslında bir doğuştu o, bir parlamaydı. Mehmet Sahit Kotku Hoca Efendi'nin anısına adananlar. Hoca Efendi Hazretlerinin vefatından sonra sevenleri ve talebeleri anısını yaşatmak için pek çok esere onun ismini verdiler. Kimileri onun adına Küçük Çamlıca, Dudullu, Altunizade, İki Telli, Bahçeşehir, Sakarya ve Ankara gibi yerleşim birimlerinde camiler inşa ettiler. Avustralya'da ise 3 cami ve 1 mescide ismi verildi. Birçok ülkede kotku dergahları oluşturuldu. Onun anısına yoksullar için aş evleri kuruldu. Çeşmeler inşa edildi. Sevenleri tarafından Eyüp'te Kotku Ormanı, Ümraniye'de Hacegan Ormanı oluşturuldu. İsmi yaşadığı caddeye verildi. Yaşamı ve fikirleri birçok kitap ve makaleye konu oldu. Lisansüstü tezler hazırlandı. Adına web sayfaları kuruldu. Birçok sempozyum ve anma toplantısı düzenlendi. Sevenleri onun için binlerce hatim indirdi. Orta Asya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar geniş bir coğrafyada fikirleri yaşatılmaya devam ediliyor.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızla ilgili sohbetinden bir kesit paylaşıyoruz.
1: Bir talebenin hocasını sevmesi ve sayması dinimizin üzerinde çok durduğu bir edeptir.
2: Hocamız, içinizde tanıyanlar var, belki tanımayan gençler var. Hakikaten heybetli bir kimseydi. Heybetli bir insandı. Hele minberde atı üzerindeki bir başkomutan kadar celalliydi. Ve öyle olurdu ki minberde hutbe irad ederken başımızı kaldırıp yüzüne bakamazdık. Korkardık yani. O kadar heybetli hutbe irad ederdi ki bize de bir korku gelirdi. Muhatap belki biz değiliz ama o kadar celalli konuşurdu. Sonradan ben öğrendim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de hutbede öyleymiş. Meğerse o Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmakmış. Yani o kadar halim selim bir insan o minberde niye bu kadar aslanlaşıyor diye ben hayret ederdim. Hadis-i şerifte bu işin Resulullah Efendimiz'de böyle olduğunu anlayınca meseleye aşina olmuş oldum. Resulullah Efendimiz hane-i saadetlerinde şakacıymış. Yani kaşları çatık değilmiş. Latifeciymiş. Hocamız da hane-i saadetinde latifeciydi. Hepimize karşı. Çocuklarına, hanımına karşı. Güleç yüzlüydü. Şu efendim muazzam, muhteşem simasıyla mütebessimdi. Güleç yüzlüydü. Sevmemek mümkün olmayan bir kimseydi. Ankara'da biz bir çubuklu köylü amcanın evinde kiracıydık. Hocamız bizi ziyaretleriyle teşrif etmişlerdi. O köylü kadın Anadolu şivesiyle bize geldi, bana soruyor. Kim bu güzel adam? Kim bu güzel adam? Yani samimi kelimelerle kim bu güzel adam diye soruyor. Kayınpederim, hocam filan demiştim ben de. Kim bu güzel adam diye. Anadolu seyahatlerimizde bir camiye namaz kılıp efendim dışarıya çıkarken bütün cemaat ona yönelirdi. Mıknatısa doğru demir parçalarının yöneldiği gibi ve biz de etrafımızda olduğumuz için yanımıza gelirlerdi. Kim bu zat-ı muhterem? Yani görünüşünden etrafa saçtığı efendim manevi duygulardan etkilenmemek mümkün değildi. Gören muhakkak çok mühim bir şahsiyet olduğunu derhal anlardı ve hemen severdi. Çünkü güzeldi. Hakikaten çok güzel bir kimseydi her bakımdan. Hollanda'da Ravdatul Alemin İslami'nin orada tesisleri var. Belçika'da efendim. Orada Arap kardeşlerimizden birisi konuşma yaparken yani hoca dediğin İstanbul'da efendim İskenderpaşa Camii imamı Mehmet Zahid Efendi Hazretleri merhum gibi olmalı diye onu misal vermiş ki bilmiyordum ben yani o kadar Arap kardeşlerimizin de bileceğini enteresan geldi bana. Tabii onun açtığı bir çığır var. Türkiye'de bir çığırdır hakikaten. Politikada bir çığırdır. Efendim sosyal hayatta bir çığırdır. Çok enteresan şeyler başlatmıştır hocamız. Türkiye'de ilk defa sanayileşmenin çok mühim dev eserini Gümüş Motoru kurmuştur. Yani bir hoca efendi olarak ilk defa çok mühim bir tesis kurma konusunda bizi irşad edip de o çalışmaları yapması çok enteresan. Yani bugün Balkanların en büyük motor fabrikası olarak hala üretimini devam ettiren Gümüş Motor Fabrikası'nı kurmuştur, kurdurmuştur, emretmiştir. Bizzat bulunmuştur. Toplantılarla ben de bulundum. Efendim istişarelerde hatta ben biraz yaşça küçük olmama rağmen herkese sırayla soruluyordu. Yani bu fabrikayı Yassıviran asfaltında mı kuralım? Çatalca tarafında mı kuralım? Gebze tarafında mı kuralım? Herkes yerini konuşurken sıra bana gelmişti. Bana düşmez, ben henüz ortaokul, lise talebesiyim filan demiştim. Yok, sıradan herkes sözünü söyleyecek diye bizim de fikrimiz alınmıştı. Yani böylece her sahada, her vadide tesirleri vardır. Politikaya İslami efendim atılımın işaretlerini o vermiştir. Kardeşliği bize o öğretmiştir. Ben İlahiyat Fakültesi emekli profesörüyüm. Edebiyat Fakültesi'nde okudum. Kardeşlerimizin içinde yine İlahiyat Fakültesi profesörleri olanlar var. Oradan okumuş kimseler, mezun olmuş kimseler var. Yani bazı şeyler kitaplardan alınamıyor. Ancak üstadlardan çıraklık, ustalık yoluyla öğrenilebiliyor. Ben onu ilahi ilimlerde de böyle olduğunu gördüm, yaşadım. Çünkü ilahiyat fakültesinde her çeşit hadisten, tefsirden, fıkıhtan, kelamdan kitap bize yağardı. Okurduk, incelerdik, imtihanlarına girerdik, jürilerde bulunurduk ama hocamızın bazen bir sözü bizi o kadar şaşırtırdı ki nasıl olmuş da bunu böyle kavrayamamışız diye. Efendim, yani o dinde fakih olmak, dinin esrarına aşina olmaktan, manevi bir kaynaktan ulumu diniyeye vakıf olmaktan doğan bir üstünlüğü vardı hocamız cennet mekanın. Şimdi hocamızın ayrılığına dayanamıyoruz. Tabii bu Allah Resulüne olan sevgi Allah'ın Resulünün varislerine de devam ediyor. Allah-u Teala Hazretleri bir kulunu sevdi mi başka insanlara da onu sevdiriyor. Ve Resulullah'a karşı olan o muhabbetten de miras geliyor galiba. O Resulullah'ın hakiki varislerine, ulema-i muhakkikin ve meşayih-i muasılin ve mürşidin-i kamiline. Bizim hocamıza bağlılığımızın da sebebi bu olsa gerektir. Biliyoruz beşer beşerdir. Elbette çizgisi odur. Fakat insan babasını sevince mazurdur. Ama hocası babasından da önde gelir. Çünkü baba insanı dünya gaileleri karşısında himaye eder, korur, kollar. Ama hoca insanı cennete götürmeye çalışır. Ahiret musibetlerinin etrafından def olmasına, onun ebedi saadete ermesine gayret eder. O halde mürşid-i kamiller babalardan daha çok seviliyor ve sevilmiştir.

0: Annem de baban da sana kurban olsun, feda olsun deniliyor.
1: Hocamız kerametleri zahir, Allah'ın nusretine mazhar, Allah'ın ikramatı üzerinde her an, her gün görünen bir zat-ı muhterem olarak handan ve memnun ve mesrur, ahirete irtihal ve Mevlasıyla vuslat eyledi. Kabri cennet bahçesi olan için bu fani dünyanın dönülüp bakılacak bir yeri yoktur. Bizler arkasında giryanız ve hicran içindeyiz. Fakat himmetinin eseri aradan yıllar geçtiği halde bizim muhabbetimizi tazelemekte himmetini ızhar ediyor. Yine onun vesilesiyle toplanıp muhabbetlerimizi tazeliyoruz. Bu da onun bir vefatından sonraki kerametidir. İnsan Allah'ın hakiki dostu olunca dostun dosta gitmesi, kavuşması üzücü bir olay değildir. Bir düğün ve bayramdır. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri vefatına Şeb-i Aruz ismini vermiş. Düğün bayram gecesi diye. Bir şair çok güzel Arapça bir kıtayı Türkçe'ye tercüme eylemiş. Yadında mı doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun mevtin sana hande, halka matem. Bir büyüğünü seven kimse, o kimse ahirete irtihal eylemişse ne yapabilir onun için diye düşünüyorum. Tabii bizler hep onun talebeleri olduğumuz için onun sadaka-i cariyesi oluruz. Bizim yaptığımız bütün iyilikler onun defterine yazılır. Binaenaleyh ona karşı vefamızın en güzel tecellisi Allah'a en iyi kul olmaktır. Madem her şey boşmuş şu fani kubbede, o halde Allah'a iyi kul olma, yani dolu olan, gerçek olan, asıl gaye olan hedefe daha iyi çalışırsak herhalde ona en büyük evlatlığı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu anmaların bize bazı şeyleri andırması temennisinde bulunuyorum. Dâre Hazretleri cümlemizi dâre-i saadetine nail eylesin. Sevdiği kulların izinden ayırmasın. Cennette sevdiği kullarına komşu eylesin. Habibi Edibin'le komşu olup Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu gözlerimize cemalullahı görmeyi, şu kulaklarımıza selamullahı işitmeyi nasip eylesin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri Mevlamızdan dinlemeyi nasip eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Ömer Ziyaüddin Dağıstani Hazretlerinin oğlu Yusuf Ziya Binatlı Beyefendinin konuşmasından bir bölüm sunuyoruz.
3: Rahmetullahi aleyh, İstanbul'da bir Osmanlı askeri olarak inzibat bölüğünün kaleminde vazife görmekteyken, asker olarak görmekteyken, ben fakir de babamın kanatları altında Gümüşhaneli dergahının şeyhlere tahsis edilmiş bulunan binasında onun babamın müridi olduğu bir dönemde kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Rahmetullahi aleyh babama intisap etmiş genç bir asker ve daima sırtında o asker elbisesiyle tekkeye gelen yegane sarıksız kişiydi. Başında kalabağı, üstünde askeri ceketi tekkeye gelir ve babamın kendi kumandanından aldığı müsaadeyle bütün namaz vakitlerine gelir ve sonradan bir yıldırım neticesinde yıkılan minaresine çıkar, ezan okur ve dış ezanı okuduktan sonra içeride de iç ezanı okur ve tekkenin sofrasında da bulunurdu. İşte bu dönemlerde ben de gençlik çağına yeni adımını atmak üzere bulunan bir çocuk olarak onunla tanışma şerefine nail oldum. Şöyle ki babam yaşlı bir zat idi. Tekkeye bulunduğumuz, ikamet ettiğimiz binadan gidip gelirken müritlerden biri gelir kendisine yardım eder.

0: derdi. Bu yardımlar sırasında kendisine en fazla bu yardımını takdim eden kişi de rahmetullahi aleyhti. Kapıya gelir, kapıyı çalmaz, tıkırdatmaz. Babam kapıdan çıkarken koluna girer veya babam yürüyecek kudreti kendisine bulursa onun arkasından kemal edeple gidip yürüyüşüne devam eder ve babamın makamına kadar götürürdü.
1: Mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın muhterem babası Halil Necati Coşan'ın anlatımıyla Mehmet Zahit Kotko hocamız.
2: Sayılamayacak kadar çok hatıralar var. Fakat hafızamdayım. Bir yandan bilmedim, bir yandan da unuttum. Ama bildiklerim var. Bildiklerimi de yaradığım itibariyle anlatmaya halim şeydi. Pek zor anlatıyorum. Böyle heyecanıma rağmen anlatmaya çalışayım. Bursa'dan mümkün cebine naklen yeni geldikten birkaç yıl sonra hadi Necati dedi. Ali Haydar Efendi'yi ziyarete gidelim dedi. Çarşamba'ya beraberce gittik. İşte haber verdik. Bize evin kapısını açtılar. Hoca Efendi önde. Ben arkada merdivenlerden çıkarken bu mübarek Hacı Hoca Efendi de merdivenin başında holde oturuyormuş. Malum biliyorsunuz o pek mülahhamdı ve kulakları çok ağırdı. Malum bir hal dedi. Yani yürüyemiyorum sizleri romantizmeden mustaripti. Biraz fazlaymıştı. Şimdi yanında olanlardan birisinin Ali Ekta Efendi, birisinin de Fuad Efendi olduğunu biliyorum. Bağırarak kulakları ağır olduğu için bağırarak söylüyorlar. Hoca Efendi kalkma, kalkma, kalkma diyor, ısrar ediyorlar. O da gayretleniyor kalkmak için. Hoca Efendi merdivenin başına çıktığı zaman o da ayağa kalkmış oldu. Hoca Efendi böyle bir sarıldı. Kim bu zatım ayağa kalkmayacağım? Kim bu zatım ayağa kalkmayacağım? Kim saymadım ben yalan olmasın? 10 defa tekrarladı.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

0: Şairler çok uzun ve derin kelamı, hissiyatı, fikri ve tefekkürün mahsulünü az ama özlü sözlerle anlatabilen kimselerdir. Onlardan biri fikri, zikri ve ameli şahsında toplamış büyüklerden Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin eserlerinde kendisine yer bulmuş. Diyor ki:
1: Ne haddi var bu hakin, nice tevhid-i hüda söyler. Ne mümkündür ki şemsi zerre metheyler, sena söyler.
0: Şair isabet etmiş. Ne hakin hüdayı tevhide gücü yeter. Zira ilahi tecelliyle bir anda yerle bir olmuştur. Ne de zerrelerin güneşi met etmesi, onun sıfatlarından söz ederek sena etmesi mümkündür. Veliler de böyledir. Kendilerine mahsus, hak ile hemhal oldukları mahrem mevkilerde yaşar, ancak o hale aşina olanların anlayabileceği yerden ve makamdan söylerler. Hasılı kelam, dünya aleminde yaşayıp bir karış irtifa elde edemeyenlerin oraların kokusundan haber vermesi mümkün değildir. Öyleyse iş, alemler seyyahı, gönüller casusu velilerin sırlarından haber veren sözlerini işitmek için baştan ayağa kulak kesilmektir. Bu programımızda merhum Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin eserlerinde kullandığı dil, naklettiği şiir ve sohbetlerinde de sıkça kullandığı kıssalardan bir kısmına değineceğiz.

0: Bilmece, bir maharetten, bir harikadan söz etmeyi isteyenler, önce biraz tarife girer, darda kalınca misallere, remzlere yönelir. İzahlar şiirlerle, hikayelerle, dinleyenin anlayacağı perdeden yapılır. Sohbetlerinde son derece sade bir dil kullanan, meclisine devam edenleri fikir çokluğu ve kelime bolluğuyla yormadan, mümkün mertebe kısa ve öz konuşan merhum ve mağfur Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin kitaplarında aynı manzara bulunmaz. Her seviyeden insanın tatlı sesine dalıp dinlediği sohbetlerinde hiç zorlanmadan anlaşılabilecek bir lisan kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. Şivesinden, kullandığı kelimelere kadar her şey Anadolu insanının samimiyet ve sadeliğine sahiptir. Kürsüde tevazu ve gülümser edasıyla oturur, göresel ağzı rahatlıkla ve tabii biçimde kullanmaktan çekinmez. Sohbetlerinin derlendiği kitapları incelendiğinde uzun süreli vaazların sayısının hayli az olduğu ancak bulduğu bütün imkanlarda özellikle namaz sonralarında etrafında birikmiş insanları irşada çalıştığı görülür. Sözlü anlatımın eğitim geleneğimizde sahip olduğu önem göz önüne alındığında halk sohbetleri sırasında kullanmış oldukları dilin anlaşılır olması önemli ve gereklidir. Sohbet geleneğiyle öğrenmeye alışkın insanımız, süzülmüş ve öze indirgenmiş bilgileri zahmet çekmeden, şüpheye düşmeden, emin bir dilden adeta küçük dozlar halinde alma imkanına kavuşmuştur. Ancak bizzat yazdığı eserlerin tasavvufi ahlak ciltleri, Nefsin Terbiyesi isimli mühim kitabı veya Ahl-i Sünnet Akaidi isimli eseri incelendiğinde okuyanı araştırmaya, düşünmeye, akletmeye, biraz da yorulmaya teşvik eden üslup hemen dikkati çeker. Eserlerinin ilmi derinliği bir yana, kullanılan dil yer yer günümüz insanının ancak sözlük yardımıyla anlayabileceği esaslı bir hale bürünür. Yıllarını ihtisas medreselerinde ilim öğrenerek geçiren, devrin en büyük derviş ocağında pişirerek harmanlayan Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin bizzat yazdığı, tercüme ve şerh ettiği eserlerde ise ilim merakını ve ihtiyacını bir üst eğitim öğretim faaliyeti olan okuma inceleme yöntemiyle elde etmek isteyenleri zorlar. Elde etmek için emek verilmesi gereken tasavvuf ilmini çalışarak elde etmeye mecbur bırakır. Sayfalarca süren ama öz sayılabilecek mevzuları olabilecek yine de en açık şekliyle anlatır. Bu eserlerde dikkat çeken bir özellik daha vardır. Hemen her bölüm ya bir beyit veya bir kıta, hatta bütün bir şiirle süslenmiş, izaha renk ve genişlik kazandırılmıştır. Bazen şairlerinin de anıldığı bu şiirler, konu bütünlüğü içinde çok isabetli yerlere kondurulmuş, manalı ve değerli şiirlerdir. Tamamen tasavvufi rengi haiz bu şiirler, bazen son derece edebi eserler arasından seçilmiş, bazen de ölçü ve ahenk önemsenmeden sadece mana itibariyle okunması faydalı bulunmuştur. Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh bu şiirleri ve kıssaları naklederken elbette bir edebi kaygı gütmemiş, mesele maksadın hasıl olmasından öte bir mana taşımamıştır. Gaye sadece okuyucunun anlatılmak istenilen mefhumu fehmetmesinden başka bir şey değildir. Ancak gerek yazılarındaki dilin seviyesi, gerek meramı, şiirlerle anlatma ve izah etme gayreti, edebi ifadenin kullanılmasına verdikleri önemin bir işaretidir. Etkili hitabetin yanında, etkili ve yetkin bir yazma kabiliyetinin önemi de, Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin bu tavrıyla açıklık kazanmaktadır. Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyhin okuduğu ve bildiği için eserlerine dahil ettiği şiirler ve kıssalardan bir kısmını okuyalım. Dertli olmak, gönlü kırık olmak, tasavvufta takdir ve talep edilen bir durumdur. Ancak dert nedir sorusuna öncelikli cevap gerekir. Yoksa zamane insanı dert sahibi olmak güzelmiş derken tutup makam mevki, para pul, şan şöhret derdini yüklenir de başına cidden büyük bir dert alır. Naklettiği bir şiirle diyor ki, ''Müzik
1: dönmek ister gönlüm cümle sivadan. Dönelim maşıklar Mevla derdiyle. Geçmek ister gönlüm mülk-i fenadan. Dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Derde düşen aşık niçsin cihanı? Dert ehlinin daim yanmakta canı. Döner arzulayı vaslı cananı. Dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Ay-ı gün, yıldızlar, hem Nuh felekler, arşun etrafında saf saf melekler, meydanı işkunda cevlan ederler. Dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Dermanı dönmede buldum canıma. Dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Baş açıp girdim ışk meydanına. Mansur olurum enel hak darına. Yanmakta niyazi şevkün narına. Dönelim aşıklar Mevla derdiyle.
0: Fuzuli'nin meşhur beytinde
1: aşk derdiyle hoşem.

0: el çek ilacımdan tabip. Kılma derman, kim helakim zehri dermanındadır.
1: Dediği gibi hakiki derd ile gönül ve nefs yaralarına merhem bulan, dertli ağlayıp gezmeyi bir kenara bırakıp şükre ve niyaza başlar.
0: Ne devlettir ki dildarım sen oldun, enisü munisü yârim sen oldun. Dil-i pür derdimin dermanı sensin, şifayı canı bimarım sen oldun. Bana hasm olsa alem halkı gam yok, ne korku çün nigahdarım sen oldun. Safalar ger cefalar bulsa canım, refiki cümle etvarım sen oldun. Sana dil vermişem ey canı alem, ezelden çünkü dildarım sen oldun. Disem ism-i şerifin yadımız bes, dilimde cümle güftarım sen oldun. Sana tazim eder dillerde hakkı, der inkarım yok, ikrarım sen oldun.
1: Cidden büyük bir teslimiyet, kavi bir iman, derin bir tevekkülün veli bir ifadesidir ki hayran olmamak kabil değil. Bu şiir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ait. İbrahim Hakkı Hazretleri Mehmet Zahit Kotku hocamızın öyle görünüyor ki en çok okuduğu şair. Çünkü eserlerinde en çok onun şiirlerine yer veriyor. Sürekli olarak onun sade ama etkileyici bir anlatımla sunduğu şiirlerini okuyucularına duyuruyor.
0: Dildedir dildar, daim sanma birden dur olur. Gerçi dil gafletle andan, dembeden mehcur olur. Hâb-ı gafletten uyansa, dil bulur dildarını. Can olur hazır, huzur eder, gönül mesrur olur. Cennet-i erbab-ı dil, canan cemalin seyreder. Huri gılman olmaz, ol cennette nur, nur olur. İstersen bidar dildarını nazar kıl gönlüne. Hazreti Musa gibi cana aşık ve dili tur olur. Sen kitabullahsın ey can, sendedir cümle ulum. Her ne var ki cihanda, sende hem mestur olur. Arif oldur, kim görür nefsin, bilir hakkı hemen. Ol ki nefsin bilmedi, bunda hem anda kör olur.
1: Şu beyitler bizlere ne güzel hakikatleri açıklamaktadır. Birinci beyitte Hak Teâlâ'nın daima kul ile beraber olduğu, ikinci beyitte gafletten uyanan gönüllerin onu bulacağı, üçüncü beyitte de gönül cennetinde Cemalullah'ın seyredileceği ve bu cennette başka zevke dair şeylerin bulunmayacağı, dördüncü beyitte ise Cenab-ı Hakk'ı görmek isteyenlerin gönüllerine hakim olmaları ve onu Hakk'ın hoş görmediği her şeyden temiz ve pak tutması gerektiği, beşinci beyitte ise sen Kitabullah'sın diyerek insanın ne büyük şan ve mevki sahibi olduğu ve bütün ulumun iki cihanda olanların hepsinin senin gönlünde yazılı ve hazır bulunduğu beyan edilmektedir. Şimdi de matlub ve maşuk olan bütün aşıkların talebi Rabbül Alemin'in dilinden yazılan bir şiiri okuyalım.
0: Ben matlubum. Kim beni talep ederse bulur. Başkasını arayan kimse beni bulamaz. Ancak ben maksudum. Benden başkasını kastetme. Hayrı çok olanlar beni ararlar ve bulurlar. Ben azabından korkulan bütün alemlerin Rabbiyim. Ey bütün mahlukat, beni arayınız, bulursunuz. Ben kendisinden başkasına ibadet edilmeyen tek mabudum. Ben cebbarım, beni arayınız, bulursunuz. Ben kadri çok yüce olan Melik ve Müheyminim. Mülküm sınırsızdır. Beni arayınız, olursunuz.
1: Mahbub ve Mahsud'un yalnız Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri olması lüzumundan bahsederken, Hüccetül İslam Şeyh Muhammed el-Gazali Kaddesallahu Sırruhu Hazretlerinden bir nakilde bulunur. Hazret, kulun iki cihanda necat ve selameti ve saadeti ebediyeye ne ile vasıl olacağını beyan saadetinde buyururlar ki, ey birader, muhakkak bilip anlayasın ki kul için Allahü Teala'nın likasından gayri de katiyen necat yoktur. Likaullah'a da ancak Allahü Teala'ya muhabbet ve marifet üzere ömrü dünyevisini ifna ve hakka arif ve muhib olduğu halde fevd olmaktan gayri çare ve tayyik yoktur. Zira hakkın muhabbet ve ünsiyeti ancak Hak Sübhanehu ve Teala'yı devam üzere zikirle hasıl olur. Marifetullah dahi Hak Sübhanehu ve Teala'nın efal ve sıfatına ve acayibi masnuatına devam üzere tefekkür ve teemmülle hasıl olur. Buysa ancak dünyayı ve dünya şehevatını terk edip kifaf ve zaruret miktarına kanaatle gecede, gündüzde vakitlerini zikr-ü fikr ve evrad-ı ve zaif-i ubudiyete devam ve layık-ı veç ile yapmakla mümkün olur. Satırların bir müsait yerinde merhum Mehmet Akif Ersoy'u da unutmaz. Onun her biri şaheser olan şiirleri arasından şu çarpıcı bölümü okuyucusuna bir kez daha hatırlatır.
0: Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin halfı yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın. Hayat artık behimidir. Hayır, ondan da alçaktır.
1: Şiirlerini en çok naklettiği kişiler arasında tasavvufi şiirin en önemli isimleri Aziz Mahmud Hüdayi, Eşrefoğlu Rumi, Niyazi Mısri gelir. Hele Eşrefoğlu Rumi Hazretlerine ait ibret nazarına sahip olmayan, gözün serkeşliğinin sahibinin başına açacağı işleri hatırlatan şu kıta sayılsa en çok tekrar ettiği şiir olabilir.
0: Bir göz ki olmaya ibret nazarında, ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Bir kulak ki öğüt almaya her dinlediğinden, akıt kurşunu sen hemen deliğinden. Bir el ki olmaya hayru hasenatı, verilmez ona cennet ehlinin derecatı.
1: Bu kıtanın ilk iki satırını eserlerinde pek çok defa zikrettiğini ve özellikle nazarber kademi izah ederken de kullandığını görüyoruz. Her biri birbirine bağlı bu prensipler arasında bulunan vukufi zamani çağdaş dünyanın özgür insanlarına hürriyet bahşedecek bir prensip. Zamanın azlığı ve bereketsizliği meselesine bu prensibi açıklarken şu izahı getiriyorlar. Salik, sülukun hangi mertesinde olursa olsun, vaktini muhafaza ve muhasebe edip, zayi olan zamanlarının telafisine çalışmak ona vacip olur. Çünkü vaktinde vazifesini yapmayıp ihmal edenin kaybettiği vakit zayiattandır.
0: Nakdi ömrü yok yere sarf etme gaflet eyleyip. Her zaman taatle ol, gafletle ebter olma gibi. Vaktine alim olup derk eyle dürr-ü nef'ini. Olma cahil vaktine, hüsrana mazhar olma gibi.
1: Her işin kendine mahsus kaçırılmaması gereken bir vakti olduğu gibi, her vaktin de kendine özgü bir işi, vazifesi vardır. Kişiye düşen o vazifeyi tespit ile zamanında yerine getirmektir. Yoksa hem zaman hem de iş ziyan olur. Göz, insanın dışa açılan penceresi olduğu gibi iç aleminin de giriş yollarından biridir. Bu pencereler ne kadar açık bırakılırsa içeri o kadar şey girer. İçerisinin temiz kalabilmesi için pencerelerin gereği

0: gecesinden fazla açık kalmaması gerekir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin bir halifesinin dilinden dökülüp Mehmet Zahit Kotku Rahmetullahi Aleyh'in eserine ibret levhası olarak yerleşen şu şiirdeki ihtara kulak verin lütfen.
1: Pak eyle gönül çeşmesini ta durulunca, dik tut gözünü gönlün gönlüne göz olunca. İnkârı kov, dil destisini ol çeşmeye tuttur. Ol âb-ı safa bahşola ta bu desti dolunca. Hak seni derban derhanesi etti. Dur kapıda gayrı koma ta anı anda bulunca. Sen çık aradan hanesini ver sahibine. Bir şek gelir Allah adına sen savulunca. Evvel koma kim sonra çıkarmak güç olur güç. Şeytan çerisi hane-i kalbe konulunca.
0: İlim bahsi Kotku imzasını taşıyan eserlerde hiç kapanmayan bir bahistir. Her paragraf neredeyse kendini bu sihirli dört harf içinde izah eder. İlimsiz amel olmadığı gibi iman da noksan olur. Ona göre kişinin kıymeti meşgul olduğu iş ile müsavidir. En değerli sermaye de ilim olduğuna göre ilim ehlinin değeri de sahip olduğu ilim miktarıncadır. Konuyu izah ederken yine bir kıtayla Mehmet Zahit Kotku Hazretleri kendine bir şairi tercüman kılar.
1: Kıymetin ilmin kadardır, ilmin arttır ey aziz. Ger dilersen halk içinde arta kadru kıymetin. Ademinin kıymeti ilmi hünerdir doğru bil. Muhterem ölmek dilersen ilme sarf et himmetin.
0: Bu kıtanın ardından aspirin öğütleri peşi sıra sıralar. İlim insana ziynettir. Güneşin gökte ziynet olduğu gibi. Bazı köleler ilim sayesinde hür olmuşlardır. Bazı hür kimseler de cehilleri sebebiyle köle olmuşlardır. Siz ilmi öğreniniz. Her ne kadar malınız çok ise de. Çünkü ilim mal üzere maldır. Her ne kadar güzel iseniz de ilim öğreniniz. Çünkü ilim güzellik üzerine güzelliktir.
1: İlim istemek insana hem mal hem de şereftir. Hevai nefse uymak hem günahtır hem de yokluktur. İlm iste ve edep sahibi ol. Cehli terk et, halkın hayırlısı ol. Senin ihtiyarın mal ve nesep ile ise, ben de iftihar ederim ilim ve edeple. İlim öğren ey kişi, çünkü cehalet utançtır. Çünkü cehalete razı olan ancak hımardır. Cismin rahatı az yemekte, insanın rahatı da az sözde. Ruhun rahatı az uyumakta, gönlün rahatı intikamsızlıkta. Yetim ol değildir ki ana ve başı ölmüş ola. Belki yetim odur ki ilim ve edepten mahrum ola. Biz cebbar olan Allah Teala'nın taksimine razı olduk. Bizim için ilim yeter, düşmanlara da mal. Çünkü mallar çok yakında kaybolur. İlim ise daima artar durur.
0: İlim irfan meclisinden aradım kıldım talep. İlim en geridedir. İlla edep, illa edep. Bu beyti bilmeyen var mıdır acaba? İlimden sonra merhum hocamızın üzerinde en çok durduğu konu budur. Edep. O kadar çok ve teferruatlı olarak anlatmıştır ki daha fazlasını söylemeyi edepsizlik sayarız. Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sırruhu Hazretlerinden bir nakliyle iktifa edelim. Buyurmuşlardır ki, edep ikidir. Biri gizli, biri de aşikardır. Gizli olana adab-ı sır derler ki kalbin tahareti ve temizliğidir. Bu manevi olan adaptır. Aşikar olanı ise temizliğin zahir olanıdır ki bu da bütün azaları masiyeten küçük büyük bütün günahlardan ve kusurlardan muhafaza etmektir. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Hasan-ı Basri malum büyük bir zat. Men la edebe lehu, la ilme lehu. Edebi olmayanın ilmi olmaz. Edep büyük bir devlet yani. Edebi olmayanın ilmi olmaz. Adeta kendisiyle birlikte anılan birkaç şiirden bir tanesi de Kaside-i Bürde'dir. Bu şiire ait efsanevi hikayenin gerçeklik payı büyüktür. Hem gönüllere hem de bedene şifadır. Bu yüzden bizzat tanzim ettiği Evrad-ı Şerif'te birçok defalar tekrar edilir. Bazen sohbetlerinin arkasından Kaside-i Bürde'den beraberce okuyalım diyerek bütün bir cami cemaatiyle birlikte tok seslerle söylerler. Mehmet Zahit Kotku Hazretleri sadece hissi ve ilmi mevzuları anlatırken değil, ameli konularda da şiirler nakletmiştir. Mesela namazın önemine binaen yazılan bir şiir, verdiği nasihatle birlikte edebi zevki de hissettirir.
1: Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil ki, müminin miracıdır. Ol Hüda'nın kullarına, ulu ihsanı namaz. Menzili âlâya çün, ref eder insanı namaz. Var ibadatın beyim çün, gerçi envâ-i velî. Anlarım pes cümlesin, şems-i tabanı namaz. Anda cem etti nice amali cebbar-ı celil. Bil muhakkak ki kamunun oldu sultanı namaz. Hak buyurdu isteğini sabr ile salat ile. Çaresiz dertlilerin bir özge dermanı namaz. Dedi Şah-ı Enbiya dinin direğidir ana. Şüphesiz eyler ikamet. Dini imanı namaz. Şehri Ahmet hısn-ı azamdır giren bulur necat. Bil ki ol hınsın esası dahi hıtan-ı namaz. Pes huşu ile anı tadili erkan ederek kılar isen men eder fahşadan bilsen namaz. Eyle Kuddusi namaza gece gündüz sen müdam. Artırır iklimi dilde nur-i irfan-ı namaz.
0: Nabi büyük bir divan şairimizdir. Divan şiiri içinde dini konuları onun kadar sade bir dille yazan bir başka şair yok gibidir. Bu kudretli şairin namaza, zekata dair şiirleri Kotku Hoca Efendi'nin eserlerinde yer bulur. Fukaranın zenginlerin malında saklı hakkı olan zekatı vermemenin malı mülkü kirlettiğini anlatan Nabi, bire on veren Mevla'nın cömertliğinden söz ediyor.
1: Zimmetinde koma bir habbe zekat, ver ki ola mayeyi hayrü berekat. Fukara hakkıdır etme imsak, pak iken malını etme napak. Emri hak üzre sen ettikçe eda, birine on verir anın Mevla. Vermez isen berekatı kalmaz, nimetin sende sebatı kalmaz. Eyleyen fukru gınayı tekvin, etmiş anı fukaraya tayin. Seni ina eden Allah kadir, eylemiş anı da hikmetiyle fakir. Eyleme ketmi hukuku fukara, senesi geldiği demeyle eda.
0: Dünyanın geçiciliği tasavvufun en temel düşüncesidir. Bir Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden hareketle bu dünyada ancak bir ağaç gölgesinde dinlenecek kadar kalması ve ondan ancak zaruri ihtiyaçları nispetinde faydalanması gerekir. Dünya bundan daha fazla bir ilgiyi hak etmez. Kimsenin kalıcı malı değildir. Her gelinin göçüşüyle el değiştirir.
1: Kimseye baki değildir mülk-i dünya, simüzer. Bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. Çarhı dünya bir değirmen durmayıp daim döner. Cismi insan bir fenerdir, akıbet bir gün söner. bu vücudun yok iken mülkü fenada eseri, var idi Hazreti Allah ki yarattı beşeri. Rızkını verse gerektir, ne çekersin kederi. Hakka tevzifi umur et, düşün hükmü kaderi. Çünkü fayda vermez bu yerin sim üzeri, akıbet semti bekaya kılacaksın seferi. Anda aktem sorula ettiğin isyan haberi, var mıdır kişi ki dehrde baki kalacak? Bunda hayır işleyen Adem yine anda bulacak. Hayra daim amelin yoksa halin ne olacak?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarına göre kendisi güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Kur'an baştan başa güzel ahlak sahneleriyle doludur. Ona uyan insanların en hayırlısı ve mükemmeli olur. Öyle buyurulmuştur. Müminler de buna canu gönülden inanır ve nihai hedef olarak kemali ahlaka erişmeyi murat eder. Tasavvufun da amacı Allah Teala Hazretlerinin seveceği derecede güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir.

0: bütün prensipler ve kurallar, sevilecek bütün özellik ve huyları kazanmayı temin eder. Tabii samimiyetle çalışana. Kendisinde peygamber ahlakının bütün özelliklerini toplamış bulunan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, soyadının yani tevazuun güzellikleriyle mücehhezdi. Mahlukata merhamet, ahlak güzelliğinin ilk ve önemli bir parçasıdır. Buna Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden bir kıtayla dikkat çeker.
1: Mahluku hüdaya şefkat et, rahmet bul. Evlehlere hilmi hürmet et, rahat bul. Sen herkese rıfku rağbet et, rifat bul. Ger idemedinse uzlet et, izzet bul.
0: Sonra merhametin daha özel bir manasına geçer ve ezberlenesi bir beyitle der ki:
1: Cihan bağında ey akil, budur makbul-i insücin. Ne kimse senden incinsin, ne de sen bir kimseden incin.

Merhum Mehmet Zahit Kotku Hazretleri önceden yaşamış ama çok büyük nasihatler bırakmış sahabe, veli ve alim kimselerin hayatlarını okur, sohbetlerinde onlardan alıntılar yapar. Böyle nasihatlerini yazdığı ve anlattığı kimseler çoktur. İsteyenler kitaplarından hepsini okur. Biz birkaçını okuyacağız. Şimdi Ali radıyallahu anh diyor ki, sana dünya nimetlerinden İslam yeter. Dünyada nimet çok ama en iyi nimet İslam nimeti. O da sana yeter. Allah seni Müslüman yapmış elhamdülillah. Nimet olaraktan İslamiyet sana yeter. İş arıyorsan taat de sana yeter. Namaz kıl, oruç tut. Taatten daha iyi iş yok. Ne güzel. Bir de ibret almak istiyorsan ölüm sana ibret olaraktan yeter. Her gün işte cenazeler gidiyor. Elbet bir gün sen de gideceksin. Ölümünü düşün, o da sana ibret için kâfi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten nasihatlere devam edelim. Çok nimetlere gark olanlar vardır ki nimet onların aleyhinedir. Şimdi Allahu Teala'nın lütfu da var, kahrı da var. Lütfunun içerisinde kahır vardır, kahrının içerisinde lütuf vardır. Çok insanlar vardır ki övülmeye meraklıdır. Medhü senaya meraklıdır. Medh olunsun, övülsün, sena edilsin ona meraklıdır. O da onun aleyhinedir. Çünkü insan insan olamaz. Altınla taş indinde müsavi olmadıkça. Altının kıymeti var tabii, taşın yok. Fakat onun indinde altın da bir, taş da bir. Bu raddeye gelmeyince insan tekemmül etmiş sayılmaz diyor. Onun için beni methetmişler veyahut zemmetmişler. Methederlerse güzel, zemmederlerse yerinir insan. Fakat onun indinde o müsavi, ister methet, ister zemmet. Beni Allah sevsin yalnız, kâfi diyor. Çok kabahatler yapıyor adam, meydana çıkmıyor, kapalı kalıyor, örtülü. O da ondan mağrur, o da onun aleyhinedir. Bir delikanlı, tahsili ilim için uzak bir yere gitmeye karar vermiş. İlim memleketine. O zamanın nebisi duymuş, demiş. O delikanlıyı getirin de ben ona 3 nasihat edeyim. Ondan sonra gideceği yere gitsin. Çağırmışlar delikanlıyı, gelmiş. Demiş ki, ey delikanlı, sana 3 nasihatim var. İyi dinle. Buyur. Allah'tan kork. Nerede olursan ol, gizli aşikar, her yerde Allah'tan kork. Çünkü Allah her yerde seni görmekte ve her şeyini bilmektedir. Bu korkuyu içine sok. İkincisi, Allah'ın kullarından hiçbir kulun aleyhinde konuşma. İlla bi hayrin. Ancak hayırla konuş. Üçüncüsü de, Lokman'a dikkat et. Helal olsun Lokman demiş. Hükema'dan bazıları demişler ki, üç şey vardır ki insanlardan gam ve ussayı giderir. Birisi zikrullah-ı Teala. Allahu Teala'nın zikrine başladın mıydı?

helak oldu. Biselasi hilasin. Üç şeyden dolayı. Sizden evvel helak olan Taife var ya, bir sürü kavimler kaybolmuş gitmiş. Ha, onların helaki üç şeyden olmuş. Bifudlil kelam. Çok konuştuklarından. Çok konuşuyorlar. Ve fudlil taam. Çok yemek yiyorlar. Ve fudlil menam. Çok uyuyorlar. Üç şey, çok konuşmak, çok yemek ve çok da uyumak. İyi bir şey değilmiş ki sizden evvel helak olanlar bu üç şeyden dolayı helak oldular. Çünkü fazla söz senin gönlünü karartır. Allah'ı zikretmeye vakit kalmaz. Halbuki o lisan Allah'ı zikredecektir. Sen onu boşu boşuna fazla sözlerle vaktini geçirirsin. Çok tam, fazla tam, o da öyledir. Vücutlarımıza ağırlık veriyor. Çeşitli hastalıklar getiriyor. Peygamberin yediği gibi iki öğün yer. Bir gün yer, bir gün yemez. Pazartesi, perşembeyi bırakmaz, oruç tutar. Bazen 3-5 gün birden tutar. Ve bir de çok uyku. Uykuyu üçe bölmüşler. 4 saat, 6 saat, 8 saat. 4 saat büyüklerin, 6 saat orta insanların, 8 saatte bizim gibi gafillerin. Ondan fazlası fazla. Tevekkül ve teslimiyet, Mehmet Zahit Kotku Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinde mücessem hale gelmişti. Kendisinin hayatını anlatan eserlerde bunu bizzat görmek mümkün olacak. Yaşayan şahitlerinden dinlemek de ayrı bir haz verecektir. Çok sevdiğini belirttiği hadiselerden biri, cennetle müjdelenen sahabilerden Sa'd İbni Ebi Vakkas denilen büyük bir zatın bir sözüdür. Şöyle anlatır. Acemleri mağlup eden kumandan, ihtiyarlamış, gözleri de görmez olmuş. Demişler ki, biz senin biliyoruz duanı. Kılınç gibi keser senin duan. Allah'a bir dua etsen, verir gözlerini Allah sana. Ne kadar hoş bir şey söylemiş. Ben Allah'ımın takdirini gözümün nurundan daha çok severim de diyemem. Zaman, kendisine yüklenilen vazifeyi harfiyen yerine getiren bir mahluk. Onun bu dikkati, her işinde unutkanlık ve ihmale düşen insanoğlunun anlayamadığı bir durum olduğundan, zaman zaman sitemine uğrar. Yaşı, gençliği, sıhhati, gücü kuvveti, boş zamanı, dolu vakti. Ömrü alıp götüren zaman hayatları da yutar. Bugün var olan, yarına çıkmaz, geçen yıl yaşayanlar, bir sonraki yıl ahiret azıklarını toplamış, uzun yola çıkmışlardır. Bir kısmının üzerinde otlar bitmiş, bir kısmı yalnızlığın dermanını Allah'ın huzurunda aramaktadır. Salih el-Merkadi ismindeki zat bir yere uğramış, bir memlekete. Demiş ki, ey memleket, ey diyar, hani senin evvelce içinde bir takım insanlar vardı ya, nerede onlar? Şu büyük binaları yapanlar nerede? Burada yaşayan insanlar nereye gitti? Bir ses gelip hafiften cevap verir. Onların eserleri bitti. O güzel cesetleri toprağın içerisinde eridi gitti. O amelleri de boynuna asılı günlerini

Ölümü her an hatırda tutmayı tavsiye eden, hatta ölümü hatırından çıkarma, unutma. Adımını atarken ölümün gözünün önünde olsun. İşin sonu o. Onun için doğruluktan ayrılma diye buyuran Mehmet Zahit Kotku Hazretleri de beka alemine süzülenler arasında. Onların hayatı, ölümü bir an hatırdan çıkarmadan kendilerine hakkı hatırlatmak isteyenlere hatırlamak mı? Ne zaman unuttuk ki diyecek kadar şuurlu, takvalı ve her anı hayırla örülmüş bir ömürdü. Eserlerinden bölümler anlatarak yaşadıkları hayatı takip ile faydalanmayı umanlara, bir de düşüncelerini ve yöntemlerini talimi hatırlatmak istedik. Faydalı olmasını umuyoruz.

Eden ve Çin'den tecelli nuru veçi Muhammed'di. Hazin bir faslı hazani nehar beş Muharrem'di. Erişti irci remziyle zahid dar ukbaya. Yazık kalan bu dünyada yetimi devlet efsaya. Yanıp pervane veş düştüm vefat-ı şeyhe tarihin. Naim cennet olsun makberi Seyyid Mehmet Zahid'in. Naim cennet olsun makberi Seyyid Mehmet Zahid'in.

Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde özel programlarla anılıyor.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdat eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider, o ayrı mesele.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşa'nın 13 Kasım 1995 tarihinde gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın Süleymaniye'deki kabri başında yapmış oldukları özel duayı istifadenize sunuyoruz.
1: Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyel Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, ya men iza du'ye ecab ve ya men iza su'ile a'ta ve ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin ve ya zel esmail hüsna. Acizane naçizane hocamızın ruhu için okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerim'i, ayrıca okunmuş olan İhlas-ı Şerifleri, Fatiha-i Şerifleri, Tebareke Sure-i Şerifesini vesaire zikr-ü tesbihat ve kıraat-ı Kur'an-ı Kerimlerimizi lütfunla kereminle ya Rabbi ahsen ve etem olarak makbul eyle.
2: Amin.
1: Ya Rabbi şu kıraatlerimize, şu hatimlerimize fazl-ı kereminden ecri cezil, sevabı kesirler ihsan eyle.
2: Amin.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet olunmuş ki inde külli hatmetin davetun müstecabe, her hatim indirildiği zaman yapılan dualar, hatim duaları makbul olur. Bizim de şu dualarımızı müstecab, makbul dualardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan ücür-ü mesubatı biz evvela ve haseten Peygamber-i Zişanımız Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane mühibbane arz ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ruhu pakine ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bu hatimleri indiren kardeşlerimizden, bu suveri Kur'aniye'yi okuyan kardeşlerimizden, şu kabir ziyaretini yapan kardeşlerimizden vesair ihvanımızdan ve hocamızı sevenlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifatına, teveccühüne, komşuluğuna nail olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek âlinin, o mübarek ashabının, o mübarek evladının zürriyeti tayyibesinin ve haseten manevi varisleri olan Evliyaullah-ı Mukarrabin, Mürşidini Kamilin, Sadat-ı Meşayih-i Turuk-ı Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına hediyeler eyledik vasılayla ya Rabbi. Hasaten Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza radıyallahu teala anhuma hazretlerinden kabri başında şu ziyareti yaptığımız hocamız, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sultanı Muhammed Said Kotku İbni İbrahim el-Burusevi Efendimiz'e kadar Turuk-u Aliye'lerimiz silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin

0: ve Evliyaullah sevgili kullarının ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik. Cümlesinin ruhu pakine fazl-ı kereminle vasıl eyle ya Rabbi. O sevgili kullarının manevi yardımlarına, yakınlıklarına, himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kulların yolunda daim eyle ya Rabbi. Sevdiğin kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan tarihin derinliklerine doğru bütün Müslüman aba-ı ümmehatımızın, ecdad-ı ceddatımızın, ihvan-ı ahbabımızın, evlad-ı zürriyatımızın, ahbab-ı yaranımızın da ruhlarına ayrı ayrı fazl-ı kereminle ikram eyle ya Rabbi. Hasreten şu beldeleri fethetmiş olan mübarek ecdadımızın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Hasreten bu İstanbul şehrini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaretine ve müjdesine mazhar olarak fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin ve mübarek ordusu mensuplarının ruhlarına hediyeler eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu diyarlarda yaşamış olan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Sahabe-i Kiram ve hasreten onların arasından Yuşa Aleyhisselam'ın ve bu beldelere cihad etmek maksadıyla gelip buralarda şehit olmuş olan şehit sahabe-i kiramlarımızın ve hasreten Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. O mübareklerle cennette buluşmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ayrıca bu beldede metfun bulunan Evliyaullah ve Salihlerin ve hasreten şu hacamızın kabrinin etrafında kabirlerini bulunan hocalarımızın, Gümüşhaneli Efendimizin ve ona bağlı olan mürşid-i kamillerimizin ve onlara bağlı müriden kardeşlerimizin ve şu makberede metfun bulunan müminin-i müminatın ruhlarına da hasreten yakınlıkları, komşulukları cihetiyle ayrıca ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sair müminin-i müminat ve müslimin-i müslimat kardeşlerimizi de mahrum eyleme. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Şu hediyelerimizden hepsini hissemend eyle. Amin. Hepsini memnun-u mesrur eyle. Amin. Kabirlerinde kabir istirahatlerini ziyade eyle. Amin. Nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasreten hocamızın manevi makamını daha âlâ eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hocamızın işaretiyle başlatmış olduğu bütün hayırlı hizmetlerini senin din-i mübinine hizmet etmek için, Müslüman kardeşlerimize doğru yolu göstermek için yapmış olduğumuz cümle çalışmalarımızı, gayretlerimizi makbul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rızanın yolundan bizleri ayırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Habibi Edibi'nin razı olduğu sünnet-i seniyyesi yolundan bizi bir göz yumup açıncaya kadar ayırma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Daima Habibi Edibi'nin yolunda eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Daima Kur'an-ı Kerim yolunda eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Daima dini mübini İslam'a ve Müslümanlara faideli işler yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Eddallü alel hayri kefailihi diye buyurulduğu için hadis-i şerifte hayra delalet edenler, o hayrı sonradan yapanların bütün sevaplarına aynen sahip olurlar. Onların ecirlerinden bir şey eksilmediği halde onlara da aynen o sevaplar verildiği gibi yaptığımız bütün hayır ve hasenatımızın sevaplarını hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onun sevap defterine kaydeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bize sıhhat ve afiyetlerle hayırlı uzun ömür sürmek nasip eyle ya Rabbi. Güzel hizmetler yapmak nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmak nasip eyle ya Rabbi. Şaşıranların doğru yola gelmesine vesile olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Muhtaç kardeşlerimize yardımlar yapıp onları sevindirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Helal kazançlarımızın fazlalarıyla hayrat-ı hasenat yapıp sadaka-i cariyeler tesis eyleyip devamlı sevaplar kazanmamızı, ümmet-i Muhammed kardeşlerimize faydalı olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Bu uzun ömrümüzde ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi, dinde ve dünyada ve ahirette bizi afiyet ehlinden eyle. Saadet ehlinden eyle ya Rabbi. Dert verip, inletip derman arattırma ya Rabbi. Dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlularımıza borçlarını ödemekler nasip eyle ya Rabbi. Üzerimizde kul borcu bıraktırma ya Rabbi. Üzerimizdeki günahları silip affeyle ya Rabbi. İşlenmiş günahlardan tereddüt etmiş cezaları kaldır ya Rabbi. Bizi hayırları işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi de mümini kamiller eyle ya Rabbi. Bizden sonra dünyayı değiştirip, evlatlarımızı doğru yoldan ayırıp, yanlış yollara saptırtma ya Rabbi. Hidayet üzere daim eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in şanını, izzetini, itibarını, kuvvetini günden güne ziyade eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi dünyanın her yerinde zulümden kurtar ya Rabbi. Senden başka yardımcımız yok ya. Mağdur kardeşlerimizi Kadir'den kurtar ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi esaretten kurtar ya Rabbi. Bir zamanlar namazların kılındığı, ezanların okunduğu diyarlara gelip yerleşmiş kafirleri def eyle ya Rabbi. Kafirlerden İslam diyarlarını istirdat eyleyip tekrar geri almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Müslüman kardeşlerimize eza cefa eder zulmü. Kafirlerin hilelerini, desiselerini, politikalarını, oyunlarını Müslümanların lehine, kafirlerin aleyhine makus eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirete bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Şu ziyaretlerini yaptığımız Evliyaullah sevgili kullarının yanında olmayı ahirette de nasip eyle ya Rabbi. Mahşer gününde bizi hocalarımızla, Mehmet Said Kutku hocamızla, Gümüşhane dergahımızın hocalarıyla, silsilemiz mensuplarıyla, sahabe-i kiram ile, Evliyaullah, Enbiyaullah, şühada ve sıddıklarla beraber haşr eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında bizi bu kabirin başında toplandığımız gibi topla ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak ona kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Mahşer gününde insanlar korkudan titrerken, hesapları görülüp cezaları verilirken, bizleri bir gayri hesap cennetine girenlerden eyle ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Defter divan açıp hesap sorup terletme ya Rabbi. Bir gayri hesap Firdevs-i Âlâ'na, Habibi Edib'in hürmetine dahil eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine vasıl eyle ya Rabbi. Cemalini görmeyi şu gözlerimize nasip eyle ya Rabbi. Ahiret saadetine ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle ya Rabbi. Dualarımızı Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine, zikr-ü tesbihat hürmetine, süver-i Kur'aniye hürmetine, sevgili kulların hürmetine, Evliyaullah'ın hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Esma-i Hüsna hürmetine, lütfunla keriminle kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Tekaffel minna bi harmeti şeyyidil mürselin ve bi harmeti eşrari suretil Fatiha.

Değerli dinleyenlerimiz, Mahmut Esat Coşan hocamızın 13 Kasım 1995 tarihinde Mehmet Said Kotku hocamızın Süleymaniye'deki kabri başında yapmış oldukları özel duayı dinlediniz. Allah'a emanet olunuz.

gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamız, doğumunun Hicri 133. yıl dönümünde hazırlanan özel programlarla yad ediliyor.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İza re'al hilal kal hilalu hayrin. Elhamdülillahillezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza. Es'elke min hayri hazet şehri ve nurihi ve bereketihi ve hüdâhu ve tuhuruhu ve muafatihi.

0: hilali gördüğü zaman derdi ki bu hilal hayır hilali olsun. Şu geçtiğimiz ayı bitiren, bu yeni ayı getiren Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, ben senden bu ayın hayrını isterim, nurunu isterim, bereketini isterim, hidayetini isterim, paklığını, temizliğini isterim, afiyetini isterim diye dua ederdi. Elini açar. İşte bak, çeşit çeşit dualarını görüyorsunuz. Tezgahın üstünde, efendim sergide Resulullah Efendimizin türlü türlü güzel güzel duaları, beğen beğendiğini al, hangisini zihnine yerleştirirsen yerleştir. Sen de böyle fırsatlarda böyle güzel dualar eyle.
1: Dostça bir tavsiye. Sağduyunun sesi Akra.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Bu hafta

0: programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolog danışman Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Şükür, hamdolsun, sizler de iyisiniz.
0: Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizinle bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Özellikle bu bugünün dünyasında ebeveyn çocuk ilişkisi ve iletişimi nasıl olmalı? Yine bugünün dünyasının ebeveynler açısından hangi zorlukları ve kolaylıkları barındırdığını da öğrenmek isterim sizden. Ve bir de tabii ki aslında biz bugünün dünyasındaki ebeveyni konuşurken bugünün dünyasında çocuk olmaya da değiniriz inşallah programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde. Öncelikle dilerseniz şu hep bugünün dünyası diyoruz ya, nasıl bir dünya? Evet. Bizim için bunun tanımıyla, bunun değerlendirmesiyle, durum tespitiyle başlar mısınız? Buyurunuz.
1: Tabii ki. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Tabii şimdi çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetiştirme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik.
0: Evet.
1: Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede büyüdük. Bugünkü çocuklara baktığımızda daha steril ortamlar, daha düzenli, daha planlanmış, daha standart ortamlarda aslında yaşıyor çocuklarımız ve biz de bu yüzyılda aynı çerçevenin içerisindeyiz. Yani baktığımızda bir apartman dairesi dediğimiz bir kutudan tekerlekli servis dediğimiz başka bir kutuya, oradan da sınıf dediğimiz başka kutuya giren bir yapının içerisinde çocuklarımız. Tamamen tasarlanmış ve standart bir yapıda. Bizim çocukluğumuzla kıyaslayacak olursak biz daha doğal bir ortamda yetiştik. Evet, daha sıkıntılı, daha problemli yetiştik ama bugünkü anne babalar olarak baktığımızda, ama daha doğaldık, daha insani ilişkiler, sosyal ilişkiler daha yoğundu. Ben kendi adıma şöyle bir örneklendirme yapacak olursam, ki birçoğumuzun hikayesinde benzer noktalar vardır. Annem rahmetli Kur'an kursu hocasıydı, hafızdı. İşte ben okuldan gelirdim, o Kur'an kursu hocalığına devam ederdi. Dolayısıyla eve geldiğimde okuldan erken çıkardık, kimse yok. Sokakta oynarken bizim mahallede işte Ayşe teyze, Fatma teyze, neyse artık hangisi ise, ya gel senin karnını açtır, sana bir ekmek arası yumurta yapayım ya işte patates kızarttım diyerek çok rahatlıkla insani ilişkilerin ve hatta hayatın içerisindeki şefkatin, merhametin, ilginin de yaşandığı bir ortamdaydık. Belki anne babamız çalışıyordu, çok fazla vakit ayıramıyordu ama yaşadığımız sosyal ortam bize değerli olma noktasında, kendimizi o hayatın içerisinde var olduğumuzu hissettirme noktasında güzel bir zeminimiz vardı. Bugünkü yüzyıla baktığımızda bu tasarlanmış hayatta, sosyal hayattan kopuş, ailedeki diğer büyük aileden küçük aileye geçişin neticesinde de daha daraltılmış bir yapının içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bu en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bir diğer boyutta eğitim öğretim süresindeki baskıları da işin içine katabiliriz. Yine kendi bugünkü anne babanın kendi çocukluğumuza baktığımızda bu kadar ders takibi, test takibi, bu kadar yoğun ödev takibi yaşanmıyordu. Kendi halimizde düşe kalka, ine çıka doğal bir hayatın içerisinde yaşarken bugün adeta çocuğa nefes aldırmayacak kadar evde de ödev kontrolü, okulda ödevini yaptın mı, parmak kaldırdın mı, kaç

0: çaldın diyerek aslında tamamen çocuğu baskıladığımız ve belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalıştığımız bir denklemin içerisindeyiz. Bu yüzden de çocuklarımızla iletişimde de kendi geçmiş yüzyılımızdaki algılar ve bugünkü yüzyılın ihtiyaçlarının dengesini kurmakta ciddi manada
1: Zorlanıyoruz.
0: zorlanıyoruz ve bu
1: Evet.
0: yüzden de çok ciddi sıkıntılar çıkıyor diyebiliriz.
1: Mürşit Bey, konuşmanız içerisinde bugünkü yüzyılın tanımlarken, değerlendirirken, bize özetlerken tasarlanmış hayatlardan bahsettiniz. Bu tasarlanmış hayatlar hem çocuk açısından hem de ebeveyn açısından ne gibi zorluklar ve kolaylıkları beraberinde getiriyor?
0: Tabii aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta zorluklarda, sıkıntılarda, problemlerde aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlanmış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildiği, her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar. İşte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenileni karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz, koparmaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor, istemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş
1: Evet.
0: ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.

0: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi başarı odaklı bir hayat sistemi kurgulanan, ebeveynler tarafından kurgulanan hayat içerisinde çocuğun yaşadığı sıkıntılara değindiniz. Burada peki ebeveynlerin günümüz dünyasında çocuklarla ilişkisinde ve iletişiminde bu yapıyı nasıl dizayn etmesi lazım sağlıklı bir şekilde?
2: Ya aslında şöyle, bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz bu yüzyılda özellikle Tanzimat'la birlikte farklı insan algısı, insanı daha doğrusu farklı tanımlayan, farklı algılayan bir mekanizmanın içerisinde büyümeye başladık. En yalın haliyle öncesinde nedir öğrencinin tanımı Osmanlı'da talebe idi. Sonrasında ilerleyen süreçte talebe öğrenciye dönüştü. Kavramlar değiştikçe iletişim şeklimizde doğal olarak değişmeye başlıyor. Buradaki en basit iki tane kavramın değişimi neye neden oldu? Talebe dediğimizde talep kelimesine bakıyoruz. Talep eden, yani istidadı, yaratılışı, ilgisi, merakı neyse ona sevk edilen, yönlenen bir yapıdan söz ederken günümüz yüzyılında insan algısı şunu söylüyor bu yüzyıldaki eğitim anlayışı. Sen neyle geldin beni ilgilendirmez. Ben zaten ahirete inanmıyorum. Mevcut eğitim felsefesinden bahsediyorum. Tüm dünyada hakim olan eğitim felsefesi. Biz ne kadar dindar olursak olalım şu anda biz el an bunu da kullanıyoruz maalesef. Yeteneğine, ilgisine, Allah'ın ona vermiş olduğu istidada bakmadan sunulan çerçeveye adapte etmeye başlıyoruz çocuğu. Ve burada ısrarla başarılı olmasını istiyoruz. Şöyle somut bir örnekle izah edeyim. Bir sincap düşünün. Bir de tavşan, ikisi birbirine benziyor. Ceviz ağacının dibindeler, ikisine de diyor ki ceviz toplayacaksınız. Şimdi sincap keyifle söylememize bile gerek kalmadan, anahtar şey bakın orası, söylememize bile gerek kalmadan fıtratında, istidadında, yaratılışında zaten o olduğu için onu yapacak, keyifle yapacak ve yorulmayacak zaten. Ama tavşandan ben bunu istediğimde tavşan ister istemez yapamayacağı için kendini yetersiz hissedecek, değersiz hissedecek ve bozulmalar başlayacak baskıladığımız oranda. Bugünkü öğrenci anlayışımızı buna benzetebiliriz. Çocuğun merakı, ilgisi, hazır bulunuşu hiç buna bakmaksızın direkt çocuğa yüklenmeye başlıyoruz. Başarı. İyi de neye göre başarı? Neyin başarısı? Bizim öncelememiz gereken şey Allah neyle yaratmışsa o yarattığı şeyin başarısına aslında yönelik bir yaşantısı var o çocuğun, o yapının. Cüneydi Bağdadi'nin bir sözü var. Der Allah kuluna hangi misyonu yüklemişse o misyona uygun yeteneklerle, özelliklerle dünyaya gönderir. Şimdi her birimizin bir yaratılış amacı var. Bir hedefi var, bir inancı var ve eşrefi mahlukat olarak değerlendiriliyoruz. İşin bir maddi boyutu var, bir de manevi ahiret boyutu var. Bu çerçeveden ele aldığımızda aslında başarı kelimesi çok daha basit, çok daha çıkarcı ve çok daha işin nefsi boyutunu besleyen bir kavram. Oysa insan çok yönlüdür, akıl yönüyle, kalp yönüyle çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Ama ben bunu, bu özellikleri, yetenekleri başarı odaklı ve yapısına bakmaksızın belli bir çizgide tutmaya başlarsam aslında çocuğun da ritmini, yaratılışını, dengesini bozmaya başlıyorum. En büyük problem de burada başlıyor zaten. Bir diğer boyutta ister istemez tabii bu konuya girince de eğitim öğretim sürecine de dokunma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü çocuğu doğru yaklaşmadığımız takdirde en çok bozan süreç özellikle anaokulu ilkokul dönemindeki dokunmalarımızdır. Çocuğun en zayıf, en narin, en hassas olduğu dönemler. Şimdi bu noktada tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu biraz daha ufkumuzu açabilme adına, neyi kastettiğimi ifade edebilme adına yine birkaç kıyasla açmak istiyorum burayı. Mesela Osmanlı'dan bir bakayım, bir de günümüz yüzyılından da örnekler vereceğim. Osmanlı'dan baktığımızda mesela ilkokul çocuğunda sıbyan mekteplerinde çocuğun okula gitme saati ne zaman başlar acaba, ne zaman başlardı diye sorduğumuzda bazen seminerlerde sorarım. Sıbyan mekteplerinde çocuk ne zaman okula başlardı sizce Osmanlı'da? Genelde alınan cevap sabah namazından sonra diye bakılıyor, değerlendiriliyor. Çünkü yani İslam devleti tabii ki ondan sonra olması lazım. Oysa çocuk söz konusu olduğunda denklem farklıdır. Bizim için sabah namazından sonra uyumamak gerekliyken

0: çocuk açısından baktığımızda çocuğun denklemi çok farklı. Osmanlı'da çocuğun okula başlama saati çocuk uyandığında başlıyor. Çok çok enteresan bir nokta burası. Sistemini de ona göre kurmuş. Yani ne zaman uyanırsa, bugünün ihtiyacıyla yarının ihtiyacı değişebilir. Çocuğun genel manada ihtiyacı değişebilir. Bu enteresan, üzerinde durmamız gereken bir nokta. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Çocuk uyku ihtiyacı var. Allah ona hakkı vermiş. Sistem öyle diyor Osmanlı'da. Allah ona o hakkı vermiş, ben dokunamam diyor. Ama biz sisteme bakarak çocuğun Allah'ın vermiş olduğu o yeteneğini, o ihtiyacını elinden almaya başlıyoruz ve sabahın çok erken saatlerinde çocukla mücadele etmeye başlıyoruz, çatışmaya ve savaşmaya başlıyoruz.
1: Ve burada da çatışmaların olması çok normal aslında, değil mi, çocuk cephesinden bakarsak?
0: Tabii ki. Evet. Tabii ki. Çocuk burada ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyor ve burada anne baba özellikle suçlayıcı bir dil kullandığında problem daha büyüyor aslında. En doğal ihtiyacını karşılamak için yaşadığı bir süreçte anne baba daha sert bir dil, suçlayıcı bir dil kullandığında anne babadan çocuk uzaklaşmaya başlıyor.
1: Doğru küçük olan din nedir peki hocam? Araya girdim, özür diliyorum ama.
0: Estağfurullah. Ya aslında
1: doğru
0: şöyle
1: olan
0: bakmam.
1: Bir dil nasıl olur bu? Bugünün dünyasını konuşuyoruz da ebeveyn olmayı. Nasıl tabii bir tutum ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor peki?
0: Şimdi aslında burada bugünümüzün dünyasına baktığımızda bugünün dünyasından yola çıkarak çocuğu ele alırsak yanlış ele alırız. Biz çocuğun fıtratından bakmamız lazım. Çocuğun yapısından, yaratılışından bakmamız lazım. Hangi zaman ve zeminde olursa olsun yaratılışı önceleyecek şekilde. Burada Rum suresi 30. ayet-i kerimede hanif olan dine yüzünü çevir buyurulur. Bakın bu dinle boyutu da, dinle alakalı bir boyutu da var. Çok önemli ve mühimdir. Hatta şunu söyleriz. İslam dünyası olarak şu ayeti anladığımız an eğitime dair, insana dair problemlerimizi de çözmeye başlarız. Batı bunu şu anda elde ettiği deneyimlerle, yaptığı araştırmalarla yavaş yavaş dönüştürmeye başladı bu noktada. Çocuğun yapısını, yaratılışını, bizim deyimimizde, onlara yaratılış demiyor ama yapısını dikkate alarak bir zemin oluşturmaya başladı şu anda. Biz bu konuda daha henüz uyanamadık. Şimdi hanif olan dine yüzünü çevir diye buyuruluyor ayet-i kerimede, devamında fıtrata sımsıkı tutun denir. Yani Allah hangi yaratılışta yaratmışsa, hangi yapıda yaratmışsa o yapıyı bilmek, o yapıya göre hareket etmek. Meşhur hepimizin bildiği hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye bu ayeti adeta şerh ediyor. Ve devamında daha enteresan bir şey var, daha devamında. Siz hiç diyor, annesinden kulağı kesik olarak doğmuş bir buzağı gördünüz mü diyor. Siz kesmezseniz o tam olarak doğar diyor. Aslında sistemi olan, yaratılışı, yazılımı, bir denklemi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bu yapıyı önceleyecek şekilde bir iletişim dili ortaya koymamız lazım ve yaklaşım sergilememiz lazım. Burayı da ifade ettikten sonra sorunuzun cevabını netleştireceğim. Bu noktada Enes Radyo diyor ya, Efendimiz Aleyhisselam bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi diyor. Bir defa bile neden böyle yapmadın da demedi diyor. Bakın insanın, İslam'ın insanı ele alış biçimi çok farklı. Biz bu yüzyılda biz ödülle, cezayla, disiplinle, otoriteyle, bu dört kelimeyle zehirlendik. İslam peygamberinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımından çok daha öte bir tutum içerisindeyiz. Elimizde tuttuğumuz maşa İslam'a ait olan bir maşa değil, eğitim maşası, metodoloji maşamız, yaklaşım dilimiz. Evet Müslümanız elhamdülillah ama metodolojimiz maalesef bize ait değil ve birçok problemi de biz buradan yaşıyoruz zaten. Veya Efendimiz Aleyhisselam bakın çok enteresandır. Ben diyor Enes bir şey yanlış yapardım, hata yapardım diyor. Hata yapıyor. Bakın peygamberimizin yaklaşımı. Ben hata yapardım diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi bana müdahale ederdi diyor. Bana müdahale ederdi. Efendimiz Aleyhisselam bana değil eşine müdahale ederdi diyor. Dokunma Allah'ın dilediğini yapıyor. Bakın yanlış yapıyor. Dokunma Allah'ın dileği. Bugün ne diyor? Bugünkü bulgular diyor ki kişinin akıl gelişimi yaptığı yanlışlarla, edindiği tecrübelerle orantılıdır. Bir çocuk ne kadar yanlış yaparsa, ne kadar eksik yaparsa o kadar çok olgunlaşır diyor. Akıl melekesi gelişir diyor. Deneyimsel tecrübe. O yüzden buluğ çağına kadar çocuktan mesuliyet kaldırılmış denir hadis-i şerifte. Yani çocuğun akışı, refleksleri, yaptığı şey çocuğun

0: farkındayız. Ama şu anda da elimizden bir şey gelmez duygusuyla yaklaşmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarına, peygamberlerin işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim peygamberin çocuklarla iletişimine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de oğulcuğum, yavrucuğum, sevgi ve şefkat cümleleri. Çocuğu sevgi ve şefkat besler. İman zeminini sevgi besler. Dolayısıyla ne yaşanırsa yaşansın bizim bir defa çocuğumuzla iletişimde şefkat temelli bir yaklaşım, sevgi temelli bir yaklaşım sergilememiz lazım. Devamında bizim üzerimize düşen şey yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi gereği ne buyrulur? Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır. Bakın miras diyor. Güzel ahlakı anlatın demiyor, öğretin demiyor, ödül verince hiçbiri yok. Miras diyor. Sen yaşa senden alır. İbn Haldun'un güzel bir sözü var. Çocuğun aklı gözündedir der. Çocuk bizden öğrenir. Ve bizim şefkatimiz, merhametimiz ve sevgimizle, anlayışla beslenir. Dolayısıyla bugünkü yüzyılda yaşadığımız problemlere, çatışma yerine çocuğumuzu anlamak, çocuğumuzu dinlemek, bir davranışı yapıyorsa, bu Allah'ın ruhundan üflenen, bu güzel olan, güzel olarak yaratılan bu varlık, bu problemi neden yapıyor? Neden böyle bir problemle karşı karşıyayız? Ben neyi yapmadım ki? Neyi yaptım ki? Burada yavaş yavaş toparlayalım. Biz bugünkü çocuklarımızda bir problem yaşıyorsak eğer, ben ne yaptım da veya ne yapmadım da, neyi kaçırdım, neyi atladım diyerek yola çıkarsak eğer, o çocuğun yaratılışından Allah'ın kulu olduğunu, iyiye, doğruya, güzele, faydalıya, ayarlı bir varlık olduğunu da bilerek, ona uygun bir zeminde çocuklarımızla iletişim kurarsak, o içerisindeki güzel dünyayı, iyi yapma çabasını, güzeli yapma çabasını da çok daha kolay görmüş oluruz ve daha sağlam ve daha güçlü bir yapıyla da çocuklarımızla iletişimimize devam etmiş oluruz.
1: Sayın Aybek, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim değerli dinleyicilerimiz, bugün de biz ailen sürenin sonuna geliyoruz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu ele aldık. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekber Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Ben Ankara'da bir evde oturuyordum. Hocamız rahmetullahi aleyh bizim haneyi teşrif ettiler. Tabii kızının evi olmak dolayısıyla. Bizim ev sahibimiz de Ankara'nın yerlisi bir hacı amcaydı. Hanımı da Ankara'nın Çubuk köylerinden. Kendisi de öyle temiz bir kimseydi. Şimdi o Anadolu temizliği ile safiyetiyle hocamızı soruyor bana. Ev sahibimiz dedenin yaşlı amca, kamburu çıkmış bir kimseydi. Hanımı yaşlı. Hocamızı sorarken şöyle soruyor. Kimdi o güzel adam diye soruyor. Yani güzel kelimesini kullanıyor. Böyle camiye gittiğimiz zaman şehirlere, Konya'ya, Ankara'ya, Kütahya'ya camide namaz kılıp çıkarken benim ilgili olduğumu anlayıp halktan birileri yanıma gelip kim bu zatı muhterem diye sorarlardı. Yani muhterem bir kişi olduğu görünüşünden derhal belli olurdu ve yüzünün güzelliği de derhal etki uyandırırdı. Bedenen çok heybetliydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek evlatlarından, öyle bir sülaleden, Kafkasya tarafından gelmiş Nuha, yani şu anda Azerbaycan'da bulunan bir şehir, Şeki diye adlandırılıyor. Oradan gelmiş, o heybet vardı. Yani hani Şeyh Şamil'in resimlerine baktığınız zaman o kalpağıyla görünen heybet gibi bir heybet vardı. Çok sağlam bir ahlaka sahipti. Yani ahlakına hayran olmamak mümkün değildi. Bir kere çok cömertti. Yani yanına yanaşan, kendisiyle yakınlığı olan, ziyaretine gelen her insana mutlaka cömertliğinin eseri ulaşırdı. Mutlaka bir ikramı olurdu.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Ey Peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da, kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki, Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29.
1: Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. Yedi göğü, birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz, aradığı kusuru bulamayıp, yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları, şeytan ve benzerlerine, göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar, evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık, şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, İster onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O, çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için, kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. Yoksa siz semada olan meleklerin İznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkar nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. Yahut, Rahman'dan başka, size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir?

kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse, artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur. Ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık onu yakın bir halde görünce, inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz. Bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, O Allah Rahmandır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz O'na inandık ve ancak O'na güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, O kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. Sert, kaba olana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi
bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. İşte sabaha karşı, "Hadi, devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın," diye birbirlerine seslendiler. Onlar, "Aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin," diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce, "Herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik," dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise, "Hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz," dediler. Onların en insaflısı, "Ben size demedim mi, Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz?" dedi. Onlar, "Rabbimizi zulümden tenzih ederiz. Hakikaten biz zalimlermişiz," dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, "Yazıklar olsun bize. Doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağık olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliğe devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu
o küfre sapanlar.

zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışta birbirine çarpılıp ufalandığı zaman işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz.

O, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o, Kur'an, günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki, içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, Kur'an, inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o, kesin gerçektir. O halde, o, büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Me'ariç'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50.000 yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol, naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben, yemin

İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için, imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan

da kafirler grubundandır. Bu surede cinlerden bir grubun gelip Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı, yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki, insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini, Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm, de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.
Nihayet onlar

İnsanlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et, ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök, o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de size affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın.
kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o Velid bin Muire Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarına çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken
bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak odur. Mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar! Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı
Bu adla anılmıştır. Rahman.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe zigottan yarattık da onu, insanı, işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağalar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre, kafire boyun eğip itaat etme. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz.

Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 1. ayetteki Mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediniz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.